0: Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti, gençlerimizin yanındayız mesajı verdi.
2: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılan konuklara bu sözlerle seslendi. Erdoğan, benzer etkinliklerle zirvelerin işbirliğini ve farklı projeleri güçlendireceğini belirtti.
2: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
3: Türk Dünyası Gençlik Buluşması farklı programlarla devam ediyor. Kocaeli'deki etkinliklere yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Geleneksel dans gösterileri sunuldu, konserler verildi.
0: Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir uzman çavuş şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği ancak kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. İstanbul Silivri'de bir araya gelen yaklaşık 1000 motosikletli kazalarda hayatını kaybeden arkadaşlarını andı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 1000 motosikletli toplu sürüşle Silivri Motorcu Anıt Heykeli'ne ulaştı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla hayatlarını kaybeden motosikletçiler anıldı. Sürücüler motosikletler için hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi isteklerini de dile getirdi. Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ila 18 yaş arasına da sınırlamalar getirildi.
4: Buna geçiremiyoruz. Bağımlı oldular çünkü.
5: Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
6: Hayır, ben 18 mi?
4: 10 yaşında var, hesabı var, Instagram'ı var.
7: Resmi gazetede yayınlandı.
3: 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
6: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
3: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
7: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
8: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
3: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
6: Takip etmek de çok zor. Bu yaş aralığında nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
9: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
3: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
0: Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde organizasyon tarihinin katılım rekoru kırıldı. 111 ülkeden 19 bine yakın katılımcı kongredeydi.
1: Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi rekor katılımla tamamlandı. 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 katılımla 77 yıllık organizasyon tarihinin rekoruna imza atıldı. 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongrede dikkat çeken başlıklardan biri de bakanlar ve parlamenterler toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edildi. Antalya deklarasyonuyla jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız bir barış ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılık imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum diyerek diğer ülkelere çağrı yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Anadolu'dakiler projesi kapsamında kurulan pazarda ziyaretçilere gelenek ve geleceği bir arada deneyimleme imkanı sundu. Kongrenin son gününde 11 binden fazla teknoloji tutkunu, öğrenci ve vatandaşlar da alana giderek çalışmaları yakından görme fırsatı buldu. Kongreyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın bir çatışma alanı değil, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz dedi. Bir sonraki kongre 2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenecek.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

Those from the Past, bu down tempo ve modern açış parçasını Polonya'dan Confusion Project, The Future Starts Now albümünden seslendirdi. Piyanoda Michał Cieszewski, bas gitarda Piotr Giershevski ve davulda Adam Goliski yer alıyordu. Artemis'te geceye doğru yol alıyoruz. 2025 yılına ait Arboresque albümünden Nicole Glover'ın Petri Chor adlı puslu baladını dinliyoruz. Tenor saksafonda Glover, solini trompette Ingrid Jensen, piyanoda René Rosnes, basta Noriko Ueda, davulda Alison Miller, Artemis'i Rachel Frel izliyor. 6 oktav sese sahip şarkıcı, Individuality albümünden I Can Explain adlı sol baladını söylüyor. Piyanoda George Duke, gitarda Jeff Lee Johnson, Tony Maiden, bas gitarda Byron Lee Miller, davulda Ricardo Jordan eşlik ediyor.

0: NTV Radyo.
1: İlk dinlediğimiz parça Artemis'e aitti ve Arboresk albümünden Petri Chor adlı balattı. Ardından Rachel Frel'in harika yorumuyla I Can Explain adlı sol baladını duyduk. Gece ve Caz, davulcu Brian Blade ve The Fellowship ile devam ediyor. 2023 yılına ait Kings Highway albümünden John Cowherd'ın lirik vasiyeni dinliyoruz. People's Park. Tenor saksafonda Melvin Butler, piyanoda John Cowherd, gitarda Kurt Rosenwinkel, basta Christopher Thomas yer alıyor. Ardından İsveçli şarkıcı Ida Sand, Young at Heart albümünde Neil Young'un ünlü parçasını söylüyor. Harvest Moon, tenor saksafon solo Per Johansson. Parçada piyano ve orgu Sand çalıyor.

Önce Brian Blade ve The Fellowship'ten People's Park, ardından Ida Zent'ten Neil Young'ın ünlü parçasını dinledik. Harvest Moon. Gece ve Caz ard arda iki parçayla sona eriyor. Önce şarkıcı Lauren Henderson, Musa albümünden Forget Me adlı bolero'yu söylüyor. Yanında solini trompette Marcus Hill, piyanoda Sullivan Fortner, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson. Son parça ise trompetçi John D'Aversa ve orkestrasına ait. 2021 yılında yayınlanan All Without Words albümünden bestesi Sing It Again for the First Time.

0: Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de Lodos'la yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatler 4 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin de hayati tehlikesi sürüyor.
1: Kavşağı kaçırdığı otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağa kaçırınca kaza meydana geldi.
2: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
1: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
0: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler, Riyad Havalimanı ile Damdam kentindeki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan medyası, cumartesi günü Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırılara ait de görüntüleri yayınladı.
3: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan

0: Irak'tan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırılarını da destekliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği belirtildi. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a saldırıları da ele alınacak konular arasında. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
2: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanları için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işten ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
1: İstanbul Maltepe'de perşembe günü yaklaşık 4 katı kaçak olan bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü. Olayda 5 kişi can verdi. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması da ihtimal dahilinde.
3: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler, korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar, dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
4: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
3: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
5: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
3: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapılarında ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
5: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
3: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
6: Ben defalarca yetkili belediyeyi aradım. Zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakkalına bağladı. Her tarafı aradım. Emniyeti aradım.
3: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
6: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya torunları yıka yıka gittiler.
3: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
1: Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili de soruşturma başlatıldı.
7: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
2: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kızı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
7: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
2: Kartav'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartav 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartav'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında bir sürücüye 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti daimi olarak iptal edildi, aracı da trafikten çekildi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre sürücüler arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Tarafları vatandaşlar ayırdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından polis de çalışma başlattı. Görüntüler incelendi. Saldırgan davranışlarda bulunan sürücü yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. İstanbul'da park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'da Başakşehir, Sultan Gazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de ard arda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde park halindeki otomobillerin yanına araçla yaklaşan şüphelilerin dakikalar içerisinde hırsızlık yaparak olay yerinden kaçtıkları görüldü. İki kişinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Ankara Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Oda Başkanı Gürsel Baran seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
2: Ankara Ticaret Odası'nın 175 bini aşan üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimde 25 bine yakın üyenin oyuyla 68 meslek komitesinin 205'i meclis üyesi olarak görev üstlenecek. 478 komite üyesi ve yedekleri seçildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, 45 nolu boya satıcıları ve imalatçıları meslek komitesinden meclis üyesi seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıhhi tesisat malzemesi satıcıları meslek komitesinden seçilerek meclis üyesi oldu. Seçimlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da cam ve cam ürünleri komitesinde oy kullandı. ATO Başkanı Baran, meslek komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır, dedi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından ATO'da başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı seçimleri yapılacak.

0: NTV Radyo. Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bu hafta Cyrus Chestnut'ın Midnight Melodies ile karşınızdayız. Bir Smoke Sessions CD'si bu. Smoke Sessions'da tıpkı daha önceki yıllarda çaldığımız Smalls Live gibi bir caz kulübü, New York'tan bir kardeş kulüp. Evet efendim, önce bir ilk parçayı çalalım, ondan sonra biraz konuşuruz. Two Heartbeats.

Cyrus Chestnut hep çok sevdiği büyük John Hicks'i, büyük bir piyanisti hatırladığını ve o New York'ta olgun bir müzisyenken oraya gelmiş genç bir cazcı olarak çok şanslı olduğunu söylüyor. Anlaşılan kanadı altına almış onu. Bu parçayı da çaldığı zaman hep John aklına gelirmiş. Beck's Groove.

Piyanoda Cyrus Chestnut, basta Curtis Landy, davulda Victor Lewis. Eski dönemden üç büyük cazcı, kendileri gençken eski dönem olan cazcıların parçalarını ya da onları hatırlatan parçaları çalıyorlar. Tabii John Coltrane'i de hatırlamadan olmaz, Giant Steps.

0: Caz ve Ötesi devam edecek.
1: Doğa Takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu, gece doğuya bakınca Ülker'in yükseldiğini görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker Yıldız Kümesi, Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve Kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında kuzeydoğuda yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan Kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi.
0: Caz ve Ötesi devam ediyor.
3: Albümümüz Midnight Melodies, Cyrus Chestnut, Curtis Lundy, Victor Lewis. Eski parçalar çalıyorlar, onları eskiyi hatırlatan parçalar. Mesela Chestnut'a kendini hala John Hicks'le çalıyormuş gibi hissettiren parçalar. Pocket Full of Blues.

Chestnut o eski sözün doğru olduğunu düşünüyor. Ona hep hak vermişimdir diyor. Blues'a geçerseniz blues çalarsınız, hata işlemezsiniz. Onun için de işte A Pocket Full of Blues'u dinledik. İki tane Victor Lewis, bir tane Chestnut bestesi var. Geri kalanı Standard ve Victor Lewis'in bir parçasını çalıyoruz şimdi de. Hey, it's me you're talking.

Cyrus Chestnut çaldık. Bu programda çaldığımız ilk Smoke Sessions serisi ama son olmayacak. Smoke Sessions'la da devam edeceğiz. Piyanoda Cyrus Chestnut'a, basta Curtis Lundy, davulda Victor Lewis eşlik etti. Ve son parçamız Chestnut'ın sık sık hatırladığı, çok sevdiği, beğendiği bir müzisyen Billy Strayhorn. Parça mı ne? Chelsea Bridge. Önümüzdeki hafta başka bir caz ve ötesi programında yine birlikte olmak umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla, size müzik dolu, caz dolu, piyano dolu bir hafta temenni eder. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde

0: Saatler sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakılmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
3: Ukrayna Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
2: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
4: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
2: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
5: Lütfen Putin'e

0: söyleyin. Bize 2 ay, 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
1: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
2: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Harkov'daki saldırıda bir kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. O anlarda Rusya ise saldırılarını sürdürdü. Kiev'de bir işletmeye ait bir depo vuruldu. Orada ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak Harkov'daki saldırıda bir mahallenin hedef alınmasından ardından Ukrayna'dan yapılan açıklamada 35 evin hasar aldığı belirtildi ve Harkov'daki saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler Riyad Havalimanı ile Dammam kentindeki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan medyası cumartesi günü Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırılara ait bazı güvenlik kamerası görüntülerini de yayınladı.
1: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'na hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırılarını da destekliyor.
2: Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı kınandı hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı.
3: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
4: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü olan desteğimizi yineliyoruz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
5: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
0: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
3: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
3: Şu anda AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
5: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
3: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
5: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
3: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Müteakeresi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi.
6: Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince milli irade diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadıklarına o zaman karar vereceksiniz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Milli irade vurgusu yaptı.
6: Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi. Bundan sonra da etmeyecek.
3: Özel program öncesi üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Gündeminde gıda güvenliği vardı.
6: Türkiye gıda güvenliği açısından kendi ürettiği için, toprağının analizini kendi yapacağı için gıda güvenliği konusunda özgüveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday.
2: Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ila 18 yaş arasına da sınırlamalar getirildi.
7: Buna geçiremiyoruz. Bağımlı oldular çünkü.
8: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
7: Hayır, ben 18 mi? 10 yaşında var hesabı, var. Instagram'ım var.
1: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
9: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
10: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
11: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
1: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
9: Takip etmek de çok zor. Bu yaş aralığında nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
12: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
1: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
2: Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin de hayati tehlikesi sürüyor.
3: Kavşağı kaçırdı, otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağı kaçırınca kaza meydana geldi.
13: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
3: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
2: 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın nedenlerini ve alınabilecek önlemleri uzmanlar NTV yayınında değerlendirdi.
14: 2016 yılı itibariyle otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir, araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi.
15: Bir taşıt boyutu var. Taşıt boyutunda yaklaşık bir yıldır Türkiye'de AİTM çatısı altında bir yönetmelik yürütülüyor. Bu yönetmelik aslında taşıtlara, özellikle yolcu taşıyan taşıtların tamamına kamera zorunluluğu getiriyor. Şimdi taşıtlarda zaten yayınlarda konuştuğunuz GSR1, GSR2 gibi teknolojilerden bahsediyoruz ama biz taşıtlara konumlandırdığımız teknolojilerle kazaları önlemeyi başarabiliriz. Bir kere öncelikle biz sürücülerin gerçekten bu farkındalığını arttırmalıyız. Ama taşıtlarımıza koyduğumuz güvenlik sistemleriyle bunları önlemenin bir yolunu bulmalı ve bunları mutlaka taşıtlara konumlandırıp sürücülerin de bunu kullanmasını sağlamalıyız. Burada bu yönetmelik yaklaşık bir yıldır bekliyor ülkemizde ama zaten halihazırda bir kapalı sistem gibi, 112'ye bağlı bir sistem gibi kurgulanması düşünülüyor ama biz de ısrarla arka planda devletin ilgili kurumlarına diyoruz ki bunu mutlaka firmalara açmalısınız ve sürücülerinizi yakından bu sistemlerle takip etmelisiniz. Yani sürücünüz yorgun mu, yorgunlukla ilgili bir problemi var mı, doğru şeritte aracını kullanıyor mu? Yani aslında risk analizine doğru sürücü bazlı, sürücü tabanlı bir risk analizini yapmadan biz bu kazanın önlenmesiyle ilgili çalışmaları maalesef son dakikaya, son anda gördüklerimize bırakmak zorundayız. Aslında belki de biz doğru bir şekilde bu sürücümüzü analiz etseydik, sürücüyü belki de o otobüsün direksiyonuna geçirmeyecektik. İşin buraya kadar gitmesi lazım. Bu güvenli sistem yaklaşımının son maddesi de evet sistem. Yani aslında bu sürücülerin bağlı olduğu firmaların bu işi nasıl yönettikleri, yani Türkiye'de bir filo yönetiminden bahsetmeye başlamamız lazım çok hızlıca. Sektör spesifik, LRS otobüs taşımacılığı, tur taşımacılığı, tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla beraber bütün ağır vasıta, özellikle işi gereği taşıt kullanan herkesin bir sistemle, bir filo yönetim mantığıyla yönetilmesinin de önünü açmamız gerekiyor ki bir sonraki kazayı konuşmayalım diye.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
16: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
17: Ben de falanca yetkili belediye aradım, zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakkalına bağladı. Her tarafı aradım, emniyeti aradım.
16: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
17: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
16: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
2: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 4 katı kaçak apa olan bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü. Olayda 5 kişi can verdi. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması da ihtimal dahilinde.
16: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler. Korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar. Dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
18: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
16: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
19: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
16: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapıların da ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
19: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
2: Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Label C5 adli kontrolle serbest kaldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını da zorunlu tuttu.
3: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Label C5 Türk edebiyatı eğitimi alacak. Koldacı, Label C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerini hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
2: Tokat'ta cumartesi akşamı 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda da uyardı.
3: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
20: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mümalde sıçramalar oldu.
3: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
21: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
3: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
2: İstanbul Boğazı'nda bir gemi makine arızası nedeniyle kıyıya yaklaştı. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Ivian isimli Malta barkalı gemi Kanlıca önlerine kadar sürüklendi. Kıyıya yaklaşan gemi demir atarak güçlükle durabildi. Gemide makine arızası yaşandığı öğrenilirken ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. 110 metre uzunluğundaki tanker Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili de soruşturma başlatıldı.
22: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
3: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kızı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartav'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
22: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
3: Kartav'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartav 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartav'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
2: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi de karara tepki gösterdi.
3: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
0: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğum 14 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda, bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bir acı içindeyiz.
3: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
4: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düşen bir kişiye motosiklet çarptı. 65 yaşındaki Hakan Ercan hayatını kaybetti. Ercan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bir anda dengesini kaybetti, yere düştü. O sırada yolda hızla ilerleyen bir motosiklet yere düşen Hakan Ercan'ın üzerinden geçti. Motosiklet sürücüsü de kazanın ardından düştü. Olay yerine ekipler yönlendirildi. Ağır yaralanan Hakan Ercan hayatını kaybetti. Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'de aracını park etmek isteyen bir sürücü kendisini yönlendiren eşine çarparak ölümüne neden oldu. Kaldırıma çıkarak park etmeye çalışan bir sürücü eşinden yardım istedi. Aniden gaza basınca Hayrettin Şen pikabın altında kalarak ağır bedel ödedi. 72 yaşındaki adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı.
3: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ildeki suç örgütü, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar, ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
3: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.058 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
2: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 139 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü olayın 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. 305 kişiyi taşıyan teknenin kalkıştan hemen sonra arkaya doğru su olarak battığı bildirildi. Kazadan 82 kişi kurtulmayı başardı. Kurtulanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı. Her yıl on binlerce göçmen Cibuti üzerinden Babül Mendeb Boğazı'nı geçerek Yemen ve Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran İsyas kasırgası geride 4 ölü ve büyük bir yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor.
3: Ağaçlar, kamyonlar, tırlar devrildi, evler, iş yerleri hasar gördü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu eyaletlerinden. Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletleri hafta sonu Isaias kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga bölgeye ölüm ve yıkım getirdi. Şiddetli fırtınada 4 kişi öldü. Elektrik nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor. Florida'da bir havalimanıyla benzin istasyonu da hasar gördü. Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğalgaz üretimi de kasırgadan olumsuz etkilendi. Üretim platformları tahliye edildiği için petrol üretiminin %69'u, doğalgaz üretiminin %57'si durdu. Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil ham petrol sağlanmasına onay verdi. Kasırga karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. Azeas, Atlantik kasırga mevsiminin ilk kasırgası. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2024'ten bu yana vuran ilk kasırga olma özelliği de taşıyor. Kasırgaların gecikmesi, El Niño olarak bilinen hava olayının şiddetini artırmasına bağlanıyor. El Niño, Atlas Okyanusu üzerinde fırtınaları parçalama eğiliminde olan güçlü dikey rüzgar kırılmaları yaratıyor. Bu yıl Atlantik havzası genelinde neredeyse rekor düzeyde güçlü rüzgar kırılmaları görülüyor. El Niño, Büyük Okyanus'taysa tam tersi bir etki yapıyor. Rüzgar kırılmalarını zayıflatarak fırtınaların büyümesine yol açıyor.
2: Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişi de hala kayıp.
3: Çelik konstrüksiyon köprüyü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ve Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerde tadiye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
2: TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin genel müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşit, yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firması kampüslerine almadıklarını söyledi. Akşit, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Gelişen Dünyada Değişen Tehditler, Yapay Zeka, Biyolojik ve Genetik konulu konferansta konuştu. Biz Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık firma kampüslerinin içine sokmuyoruz, dedi. Akşit, söz konusu otomobillerin barındırdıkları sensörler, yazılımlar ve kameralarla bulundukları alanların haritalarını çıkarabildiğini belirtti. Akşit, robot süpürgeler, güvenlik kameraları ve diğer akıllı cihazların kötü niyetli kişiler tarafından kontrol edilebileceği uyarısında da bulundu. Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde organizasyon tarihin katılım rekoru kırıldı. 111 ülkeden 19 bine yakın katılımcı kongredeydi.
3: Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi rekor katılımla tamamlandı. 111 ülkeden 7604'ü delege, toplam 18.642 katılımla 77 yıllık organizasyon tarihinin rekoruna imza atıldı. 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongrede dikkat çeken başlıklardan biri de bakanlar ve parlamenterler toplantısı oldu. Kongre tarihinde ilk kez bir deklarasyon ilan edildi. Antalya deklarasyonuyla jeopolitik gerilimlere karşı uzayın tarafsız bir barış ve ortak insanlık mirası sahası olarak korunması yönündeki kararlılık imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da henüz imzalamayan dostlarımızı da bu adımı atmaya davet ediyorum diyerek diğer ülkelere çağrı yaptı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Anadolu'dakiler projesi kapsamında kurulan pazarda ziyaretçilere gelenek ve geleceği bir arada deneyimleme imkanı sundu. Kongrenin son gününde 11 binden fazla teknoloji tutkunu, öğrenci ve vatandaşlar da alana giderek çalışmaları yakından görme fırsatı buldu. Kongreyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın bir çatışma alanı değil, insanlık yararına iş birliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz, dedi. Bir sonraki kongre 2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katıldı. Türk devletlerinden gelen gençlerin sorularını yanıtladı.
6: Biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaklaşık 4 milyondan fazla Kırım Tatar Türk'ü bulunuyor arkadaşlar. Tüm Kırımlı kardeşlerimizin istek ve talepleri de bizim her zaman başımızın üstündedir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin işgal altında gördüğü Kırım'a çok önem verdiğini vurguladı. Programda gençler de Zorlu'ya talep ve sorularını iletti. Türkiye'ye staja gelindiğinde maddi destek sağlanıp sağlanmayacağı sorular arasındaydı.
6: Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde bu projeyi biz çalışıp hemen girişimini yapalım.
3: Program kapsamında yapılan oturumların ardından 11 maddelik sonuç deklarasyonu yayınlandı. Buna göre Türk Dünyası Gençlik Buluşması 2027 yılında Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere yayılması, Orhun Değişim Programı'nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması da deklarasyonda yer aldı. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının, saha işbirliklerinin, dijital İpek Yolu projesi ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi de sonuçlar arasında.
2: A milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayınladı. İtalyan çalıştırıcı Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak şeklinde ifade kullandı. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekçi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum ifadesini kullandı. Türkiye A milli takımının teknik direktörlüğünü yapmak benim için çok büyük bir onurdu diyen Montella, takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. A milli takım bu süreçte 24 yıllarının ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde yükselme başarısı gösterdi. Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı. Siyah beyazlılar Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in golüyle Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
1: Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı. Siyah beyazlılar Kocaelispor'u 2-1 yendi. Orkun Kökçü 18. dakikada İstanbul ekibinin ilk golünü kaydetti. Yeşil siyahlılar 27. dakikada şovla skora denge getirdi. Tayfur Bingöl'ün Calayo müdahalesi sonrası penaltı kazanan Beşiktaş beyaz noktadan Dušan Vlahović ile tekrar öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
7: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. 3 hafta oyuncularınızla birlikte olamıyorsunuz. İlk yarı iyi bir performans sergiledik ama ikinci yarı acı çektiğimizi düşünüyorum. Ama bu normal bir durum. Milli aralardan sonra dönüşler çok zor oluyor. Taraftarımız bütün övgüleri hak ediyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
1: Beşiktaş'ta Junior Olaytan maça yedek kulübesinden başlarken sezon başında kadroya katılan Fabio Miretta ise ilk kez ilk 11'de kendine yer buldu. Puanını 15'e yükselten Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Hoffenheim'a konuk olacak, ardından ligde Trabzonspor'un deplasmanına gidecek. 12 puanda kalan Kocaelispor ise pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. İki takım bugün yapacakları çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk saat 13'te basın toplantısı düzenleyecek. Devamında Sarı Kırmızılılar son antrenmanlarına saat 14'te çıkacaklar. Barcelona'da ise Teknik Direktör Hansi Flick'in basın toplantısı 17.45'te. Katalan devi saat 18.30'da maçın oynanacağı Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Salı akşamı 22'de başlayacak dev mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. Sosyal medyada 15 yaş altına yönelik sınırlamaları düzenleyen yönetmelik yayınlandı. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Peki aileler çocukların dijital alışkanlıklarını nasıl yönetmeli? Sınır koyarken güven ilişkisini nasıl korumalı? Klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın bu soruları NTV'de cevapladı diyelim ve noktalayalım.
8: Şu an elimizdeki istatistikler erken ergenlik dönemi dediğimiz bu 10-15 yaş arasındaki ergenlerin ve çocukların çok büyük bir kısmının yoğun şekilde sosyal medya kullandığını gösteriyor. Bazı istatistikler %80'lerde, bazı istatistikler %90'larda rakamlar veriyor aslında bize. Dolayısıyla bu değişiklik çocukların ve ailelerin hayatında büyük bir değişikliğe yol açacak. Şimdi bu düzenlemelere baktığımızda bunun ilk defa bizim ülkemizde konuşulmadığı görüyoruz. Bunun en yakın örneği geçen sene Avustralya'da buna çok benzer bir yönetmeliğin yürürlüğe girmesi. 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanıyor aslında ve yaklaşık bir senedir bu şekilde bir hayat sürdürüyorlar gibi düşünebiliriz. Ama elimizde de başka istatistikler var bu vesileyle. O da şu: çocuklar ilk etapta yaklaşık 5 milyon gibi bir hesabın kapatıldığı verisi veriliyor. Ama hemen ardından yaklaşık 3 ay sonra çocuklar başka şekillerde sosyal medyaya girmeye devam ettiklerini söylüyorlar. Yani çocukların yaklaşık %80'i sosyal medya kullanımlarına devam ettiklerini ifade ediyorlar. O yüzden bizim ülkemizde de bu uygulanırken çocukların bu boşlukla ne yapacağını önceden konuşmak ve buraları dizayn etmek oldukça önemli olacak. Yani tek başına bir şeyi kısıtlamak ya da sınırlandırmak çocukların bütün ihtiyaçlarını da ne yazık ki ortadan kaldırmıyor. Evet, bu bir problem ve sosyal medyanın bir takım etkileri çocukları negatif anlamda etkileyebilir ama aynı zamanda çocukların sosyal medya ve internet aracılığıyla elde ettiği bir takım kazanımlar da var. Özellikle sosyal ihtiyaçları burada dile getirebiliyoruz. Kabul görme ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı ya da sosyal medyanın getirdiği ödül mekanizmalarından kolaylıkla bir takım ödülleri elde etme gibi kazanımları da var çocukların internetten ve sosyal medyadan. Şimdi burayı kaldırdığımızda öncelikle bizi büyük olasılıkla bir yas süreci bekliyor. Çünkü bu bir kayıp. Yani çocuğun hayatında şimdiye kadar var olan bir şeyin bundan sonra artık o şekilde var olmayacağına dair bir yeni bir hayat başlıyor aslında. Ve bunun çok sakin ve çok durağan geçmesini beklemek bence çok doğru olmayacaktır. Elbette aileleri bu anlamda biraz zorlu ve sıkıntılı bir dönem bekleyebilir. Ancak burada çocuğu sadece sorun çıkartan ve isyankarlık yapan bir noktada değerlendirmeyip çocuğun şu anda hangi ihtiyaçlarından mahrum kalıyor gibi değerlendirmek ailelere daha empatik bir bakış açısı kazandırabilir diye düşünüyorum. Aslında çocuk sosyal medya aracılığıyla ne alıyorsa, örneğin sosyal medyada aslında arkadaşlarıyla en çok buluştuğu yer sosyal medyaysa, bunu gerçek hayata entegre etmenin yolları bulunmak zorunda. Ya da ev içerisinde aslında ebeveynler de iş sonrasında bütün vakitlerini telefonda geçiriyorlarsa ve sadece bu çocuk için bir regülasyon olacaksa, yani akşam oturduğunuzda bir salon hayal edin, anne ve baba telefonlarına bakıyorlar ama bir tek çocuk için bu yasaklandı. Bu tabii ki çocuğun buradaki adaptasyonunu çok zorlaştıracak bir süreç. Dolayısıyla aile içinde sadece çocuk için değil, bence tamamı, ailenin tamamı için yeni bir regülasyon anlamına geliyor. Yani anne babalar da oturup birazcık kendi hayatlarını, aile hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini düşünmek durumunda kalacaklar. Biraz rol model olmak durumunda kalacaklar. Biraz daha iletişimin arttığı, daha sağlıklı paylaşımların arttığı bir aile ortamı tabii ki bu süreci biraz daha kolaylaştırabilir. Ama hiç küçümsenecek duygular olduğunu düşünmüyorum açıkçası buradaki duyguların. Yani ortaya çıkan öfkenin ya da çıkabilecek öfkenin anlaşılır bir duygu olduğunu düşünüyorum. Oradaki eksikliğin küçük bir eksiklik olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla adaptasyon sürecini kolaylaştıracak düzenlemeler de ev içerisinde aslında yapılmalı bana kalırsa. Elbette daha küçük yaşlardaki çocuklardan ziyade daha erken ergenlik dönemindeki çocukları düşündüğümüzde ve onların sosyal medya kullanımlarını düşündüğümüzde, hani sadece bir mecradan video açıp çocuk yemek yerken oyalandığı bir şeyden ziyade orada bir kimlik olarak var olduğu bir yer olarak artık ele aldığımızda sosyal medyayı, evet, yani tıpkı biz yetişkinlerin kullandığı gibi onlar da orayı bir kimliklerin bir parçası olarak var etmeye aslında başladılar. Bunun yaşa inanılmaz düşük durumda şu anda. Yani 10 yaşında 12 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden bir kimlik göstermesi elbette bu kadar kırılgan bir dönem için riskli. Neden riskli? Biz yetişkinler bir sürü şey muhakeme edebiliyoruz. Kendimiz için iyi olanı, kötü olanı, zararlı olanı muhakeme edebilmemize rağmen bazen aslında kendimiz için zarar verici durumların içerisinde kendimizi bulabiliyoruz. Ama bir de 10 yaşındaki 12 yaşındaki bir çocuğun muhakeme becerisiyle buraları ele aldığımızda bunun çok daha riskli bir durum olduğunu söylememiz çok mümkün. Bu önce hayatlarımızın bir normali haline geldi. Sonrasında da çocuğun normali olan bir şeyi bir anda onun elinden almaya yönelik bir haberi ona vermek elbette çocuk için bir sıkıntı doğuracaktır. Neden? Yani o güne kadar hayatın bir parçası oldu ve artık senin bu hayatın bir parçası olmayacak söylemi çok katı ve keskin bir söylem. Hele ki çocuk bu sistemler üzerinden bir varlık göstermeye alıştıysa, hele ki çocuk orada bir kimlikse, mesela bazı çocuklar anonim kimlikler arkasından belli grupların yöneticiliğini üstleniyorlar sosyal medya üzerinden, değil mi? İşte orada bir gruba yöneticilik yapıyorlar. Bizim beynimizin ödül mekanizmasına baktığımızda bu gibi mecralardan beğeni toplamanın bu ödül mekanizması için ne kadar büyük bir haz olduğunu elbette düşünebiliriz. Üstelik çok hızlı bir dopamin, çok kolay bir dopamin, değil mi? Yani gerçek hayatta alabileceğimizden çok çok da ağızlı, çok daha kolay bir dopamin kaynağından bahsediyoruz. Elbette çok kalitesiz bir dopamin kaynağı ama beynimiz için o ödül mekanizması sadece onun kolay ve hızlı olmasına aslında en başta odaklanır. Hele ki bir çocuk için. Çocuk da aslında bu ödül mekanizması ile ilgili süreçleri hep sosyal medya aracılığıyla beslediyse, ona önce bu ödül mekanizmasını besleyecek başka şeyler keşfetmesine izin vermemiz gerekecek ya da buraları keşfetmesi için biraz rehberlik etmemiz gerekecek. Bu geçişler çok keskin olmayacaktır, çok hızlı olmayacaktır. Bu bir alışma süreci, bir adaptasyon süreci. Her şeyden önce kişinin, çocuğun kendi kimliğini, kendi varlığını ortaya koyabileceği, yeniden kendini önemli, değerli hissedebileceği başka alanlar yaratılması gerekecek. Bu bence ailenin sorumlu olduğu bir mesele kadar aynı zamanda toplumun da sorumlu olduğu bir mesele. Hani sadece kuralları koyup, sınırlamaları yapıp ortadan kaybolmak bence işin biraz kolayına kaçmak olacaktır. Burada toplum olarak, eğitimciler olarak, aileler olarak üzerimize düşenleri de bence çokça düşünmemiz ve bir takım regülasyonlara gitmemiz gerekecek.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğa takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu, gece doğuya bakınca Ülker'in yükseldiğini görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker Yıldız Kümesi, Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve Kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında Kuzeydoğu'da yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan Kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni, akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
10: Doğa takvimi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
23: Hava durumu.
24: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
9: Radyo tiyatrosu.
25: Şimdi bunlar gizli bir teşkilat kurmuşlar. Baba. Adı da manidar. Cemiyet-i Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında eski bir ihtiyatçı da beklendiği ikbali bulamayınca bize cephe aldı. 31 Mart ayaklanmasının cemiyeti yok edeceğine inandığından isyanın arifesinde Paris'e sıvışmıştı. Korktuğu netice gerçekleşmeyince İttihat ve Terakki'nin dışında kaldı tabii. Bunu içine sindiremediği için de Paris'ten yolladığı para ve neşriyatla bu cemiyeti hafiye teşkilatını besliyor.
12: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de podcast platformlarında. Burası

0: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırılarını da destekliyor.
1: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'da sivillerin hedef alındığı Husi saldırılarını ortak bir açıklamayla kınadı. R4 grubu açıklamasında Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulandı. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı meşru tedbirlere tam destek verildi.

0: NTV Radyo.
1: Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef aldı. Kentteki Kral Halit Havalimanı'na saldırıda 13 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da Husilere yönelik saldırılara katılabileceklerini söyledi. Bölgedeki son gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Muhammed Berdibek değerlendirdi.
2: Trump seçimlerden önce bir şekilde seçmenin oy davranışını bir şekilde değiştirmek istiyor. Seçmenin oy davranışını değiştirmeniz için de en önemli done enerji doğrudan Trump seçmenine, yani Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfa doğrudan bir etkisi var. Normalde biliyorsunuz aşağı yukarı bir galonun fiyatı 2.8 dolarken neredeyse bu hem Rusya-Ukrayna meselesi yüzünden hem de İran'ın Hürmüz üzerindeki ablukasından dolayı neredeyse 5 civarına kadar çıkmıştı, 5 dolara kadar. Dolayısıyla bunun bir şekilde düşürülmesi lazım ve Trump bu tarz girişimleri bundan sonraki süreçlerde de belli ki sıklıkla deneyecek. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna üzerindeki etkisini kullanarak bu ateşkes üzerinde bir arabulucu rolü üstlenmiş gibi duruyor. Normalde Trump'ın, hatırlarsanız ilk Trump Zelenski ile böyle bir Beyaz Saray'daki bir görüşmesinde açık bir şekilde Zelenski'nin elinde hiçbir kartın olmadığını söylüyordu. Aslında Trump'ın tavrı başından beri bu yönde. Yani Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya'nın belirgin bir şekilde üstünlüğünü kabul ediyor. Fakat Avrupa Birliği Amerika'dan bu bağlamda ayrışıyordu. Avrupa Birliği bir şekilde İngiltere, Almanya ve Fransa Zelenski'yi destekleyerek bu savaşı sürdürme amacındayken Trump bir şekilde bunu çözmeye çalışıyordu. Belli ki bunu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Peki çözebilir mi? Bence çözemez. Çünkü Rusya'nın tarihsel refleksine baktığımızda Rusya genel anlamda işgal ettiği bölgelerden çekilmiyor. Transdniester örneği var, Moldova üzerinden. Osetya örneği var, Gürcistan üzerinden, işte şu anda Ukrayna'dan bahsediyoruz. Burada da Rusya genelde fiili bir vakiyesi varsa, yani Rus uyruklu veya Rus soydaşı vatandaşların olduğu veya kendi soydaşı olarak tanımladığı toplulukların var olduğu bölgeleri işgal ediyorsa kolay kolay bir daha oradan çekilmiyor. Bu durumu Avrupa Birliği de kabul etmiyor. Çünkü Rusya'ya bu bağlamda verilecek bir tavizin yarın öbür gün

0: veya bundan sonraki süreçte daha büyük tavizlere yol açacağını düşünüyor. Dolayısıyla bence bu konu bu bağlamda kilitlenmiş durumda ve ne Trump'ın ne de ABD'nin bir şekilde bunu çözebileceğini düşünmüyorum. Bence Trump bu meselede en çok önemsediği mesele savaşın Yemen dışına çıkmaması. Yani Yemen içinde kalırsa Trump için çok önemli bir sorun değil. Fakat bu mesele Suudi Arabistan üzerinden ilerlerse ve bu bir şekilde Aramco gibi enerji hatlarına veya büyük petrol tesislerine yönelik ilerlerse muhtemelen Trump bu şekilde sürece dahil olacak. Çin'in de Husilere ciddi anlamda bir desteği var. Ve hemen Babilmendeb'in karşısına Cibuti var. Cibuti'de ABD'nin, Çin'in, Fransa'nın, İngiltere'nin üsleri var. Dolayısıyla Babilmendeb'deki geçiş böyle İran'ın Hürm üzerindeki kontrolü gibi herhangi bir ülkenin kolay kolay kontrol edebileceği bir bağlamda oluşmuyor. Yani orayı ne Husiler, ne Suudi Arabistan, ne de hükümet güçleri tek başına kontrol edemez. Orası belli ki çok koalisyonlu bir sürecin parçası olarak devam edecek. Trump'ın bu sürecin içine dahil olması değiştirir mi? Evet, tabii ki çok şey değiştirir. Ancak Husiler İran örneğindeki gibi yeraltı sığınakları belli derinlikte yaptıkları için Amerikan sığınak delicileri bir şekilde bunlara ulaşamıyor. Yani tıpatıp nasıl balistik füzeyi İran'dan alıp kopyalayıp bir şekilde ilerletiyorlarsa yine İran'ın ABD savaşına sağ kalmasını sağlayan en büyük gerekçelerden biri yeraltı şehirleri oldu. Husiler de bu bağlamda bunu da kopyalamış gibi duruyorlar. Dolayısıyla siz Husileri bombaladığınız an doğrudan sadece dağ bayırı bombalamış oluyorsunuz. Husilere ciddi zarar vermeme ihtimaliniz de mümkün bu bağlamda.
1: İran donanması Hürmüz Boğazı'nda dev tankerin mayına çarptığı anları yayınladı. Donanmadan yapılan açıklamada ham petrol taşıyan süper tankerin tüm seyri sefer sistemlerini devre dışı bıraktığını ve izinsiz bir rotadan geçtiği belirtildi. Devrim muhafızlarına göre gemi bir deniz mayınına çarptı. Ardından büyük bir patlama oldu. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda izinsiz rotadan geçen 3 süper tankerin mayınlara çarptığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda seyir ve konum belirleme sistemlerini kapatan tüm gemilerin düşman hedefler olarak kabul edileceğini ve sert ve kararlı önlemlere maruz kalacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti, gençlerimizin yanındayız mesajı verdi.
2: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılan konuklara bu sözlerle seslendi. Erdoğan, benzer etkinliklerle zirvelerin işbirliğini ve farklı projeleri güçlendireceğini belirtti.
2: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
3: Türk Dünyası Gençlik Buluşması farklı programlarla devam ediyor. Kocaeli'deki etkinliklere yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Geleneksel dans gösterileri sunuldu, konserler verildi.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de yer alacak. yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gibi bölgesel güvenlik konular da ele alınacak. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepkiler peş peşe geldi. Katz'a tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı tükenmişliğin açık bir göstergesi olarak tanımladı.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemize hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir. Türkiye'yi hedef alan bu asılsız ithamlar ve karalama kampanyaları, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı saldırgan politikaları gizlemeye yetmeyecektir. Katz'ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi ise, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı tamamen hiçe sayan haydutça anlayışının yeni bir tezahürüdür.
6: Diplomasiyi de etkiliyor.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerin çaresizliğin göstergesi olduğunu belirtti.
7: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikasını örtemez. Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ve barışı önceleyen gücünün artmasının Netanyahu ve kabinesini rahatsız ettiğini belirtti.
8: Tüm dünya, ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir. Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajları oldu.
9: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
10: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
9: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
10: Bakan Çiftçi, KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
9: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
10: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
1: Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ila 18 yaş arasına da sınırlamalar getirildi.
11: Buna geçiremiyoruz. Bağımlı oldular çünkü. Çok. Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
12: Ay ben onu, bana 8 mi?
13: 10 yaş, yok 10 yaşında var, hesabı var, Instagram'ım var.
7: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
14: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
7: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
15: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
16: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
7: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
14: Takip etmek de çok zor bu yaş aralığında. Nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
17: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
7: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
1: Manisa'da kavşağı kaçıran tır otobüsü sürücüsü otobanda geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin de hayati tehlikesi sürüyor.
10: Kavşağı kaçırdığı otobanda geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tır otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağa kaçırınca kaza meydana geldi.
18: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri gelmeye başladı. İşte o sırada hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
10: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
1: İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında bir sürücüye 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti daimi olarak iptal edildi, aracı da trafikten çekildi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre sürücüler arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi. Tarafları vatandaşlar ayırdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından polis de çatışma başlattı. Görüntüler incelendi. Saldırgan davranışlarda bulunan sürücü yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti de daimi olarak iptal edildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. İstanbul Silivri'de bir araya gelen yaklaşık 1000 motosikletli kazalarda hayatını kaybeden arkadaşlarını andı. Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 1000 motosikletli toplu sürüşle Silivri Motorcu Anıt Heykeli'ne ulaştı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla hayatını kaybeden motosikletçiler anıldı. Sürücüler motosikletler için hız limitlerinin yeniden düzenlenmesini istediklerini dile getirdi. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
3: 7 katlı yapı aniden çöktü. O anlar hemen karşı taraftaki apartmandan böyle görüntülendi. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
12: Ben de Balaca yetkili belediye aradım. Zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehirli bakkalına bağladı. Her tarafı aradım. Emniyeti aradım.
3: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
12: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
3: Olay sırasında bölgedeki doğalgaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
1: Şarkıcı Asya'yla seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Label C5 adli kontrolle serbest kaldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu.
10: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Label C5, Türk edebiyatı eğitimi alacak. Label C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası, şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerini hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 ise yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
1: İstanbul'da park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Başakşehir, Sultan Gazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de ard arda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde park halindeki otomobillerin yanına araçla yaklaşan şüphelilerin dakikalar içerisinde hırsızlık yaparak olay yerinden kaçtıkları görüldü. İki kişinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir uzman çavuş şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
7: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
5: Ukrayna Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
7: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
19: Onlar Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
7: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
5: Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
7: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
1: İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası Kongre'nin gündeminde. 5 Ekim tarihli rapora göre İran'a yönelik saldırılarda Amerika'nın en az 81 hava aracı kayboldu ya da hasar gördü.
20: 3,3 milyar dolar değerinde 81 uçak, insansız hava aracı ve helikopter. ABD hepsini İran Savaşı'nda kaybetti. ABD Kongre Araştırma Servisi, İran'a karşı yürütülen savaşta kaybedilen veya hasar alan hava araçlarının verilerini paylaştı. 5 Ekim tarihli rapor, Şubat ayı sonundan bu yana İran'a yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kaybedilen savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Buna göre en az 81 ABD askeri hava aracı operasyonlarda kaybedildi veya hasar gördü. Amerikan ordusu en büyük kaybı değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında olan MQ-9 Reaper İHA'larında yaşadı. İran'a karşı yürütülen operasyonlarda en az 45 adet MQ-9 Reaper kayboldu veya düşürüldü. Savaş uçakları tarafında ise raporda 12 adet F-15 yer alıyor. Her biri 30 milyon dolardan fazla değere sahip F-15 savaş uçaklarından 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü. Bir diğer F-15 ise Nisan ayında İran üzerinde imha edildi. Diğer 8 F-15 de İran'ın Eylül ayında Ürdün'de düzenlediği hava saldırıları sırasında hafif hasar gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Savaşı'nın toplam maliyetinin 43,6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunuyor. Bu veri Ağustos ayına göre 5 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Silah maliyetleri de bir ayı aşkın sürede 6 milyar dolardan fazla arttı. Kongre Bütçe Ofisi'nin son raporunda 21,7 milyar dolar olarak belirtilen silah maliyeti CENTCOM'un tahminine göre 28,1 milyar dolara yükseldi.
1: Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 139 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü olayın 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece saatlerinde meydana geldiğini duyurdu. 305 kişiyi taşıyan teknenin kalkıştan hemen sonra arkaya doğru su alarak battığı bildirildi. Kazadan 82 kişi kurtulmayı başardı. Kurtulanların tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu açıklandı. Uluslararası Göç Örgütü bölgedeki yetkililerle birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl on binlerce göçmen Cibuti üzerinden Babülmendeb Boğazı'nı geçerek Yemen ve Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor. Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
10: Çelik konstrüksiyon köprüyü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Görüntüler Ağustos'ta büyük bir sel felaketine sahne olan Nepal'den. Çin ile Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
1: İklim krizi denince akla ilk olarak aşırı hava olayları ya da yükselen deniz seviyeleri geliyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde derin bir insani kriz var. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı küresel bir araştırmaya göre iklim felaketlerinin vurduğu bölgelerde genç kızlar çocuk yaşta evlilik ve şiddet gibi ağır sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.
10: İklim krizinin faturası küresel ölçekte yine en savunmasız kesimlere yükleniyor. İngiliz The Independent gazetesinin aktardığı uluslararası bir analiz, kuraklık ve felaketlerin gölgesindeki acı gerçeği gözler önüne serdi. Plan International'ın 50'den fazla ülkede yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma, iklim krizleri derinleştikçe kız çocuklar arasında erken yaşta evlilik, erken hamilelik ve şiddet vakalarının hızla arttığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre geçim kaynaklarını ve hayvanlarını kaybeden aileler çaresizleşiyor. Okuldan kopan genç kızlar ailelerinin hayatta kalma mücadelesinde erken evlilik baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Rapor, eğitim süreci kesintiye uğrayan kız çocuklarında erken evlilik ve hamilelik riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Uzmanlar iklim krizinin yalnızca çevresel değil, doğrudan insani ve toplumsal bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, uluslararası iklim fonlarının değerlendirilmesi ve ulusal eylem planlarının oluşturulması esnasında genç kızların korunmasına ve sağlık erişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 zirvesinde doğayla insan bağını anlatan hikayeler de paylaşılacak. O hikayelerden biri de Kars'ta 55 yıl önce ağaçlandırılan Benli Ahmet tren istasyonu. Ağaçlandırma çalışmasında yer alan Turgut Ertop yıllar sonra o istasyonu ziyaret etti.
0: Ben burayı bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi. Yani kendi kendilerini zor ayakta tutuyorlardı. Ben de bunların can suyunu veren adamım yani.
10: 55 yıl önce can suyu verdiği o fidanlar bugün yemyeşil bir ormana dönüştü. 83 yaşındaki Turgut Ertop'un hikayesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinde hazırlanan belgeselde doğayla insanın bağını anlatan örnek insan hikayesi olarak paylaşılacak.
0: Bir öğretmen bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa belli bir yerlere gelen öğrencisini, ben de bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi aynı duyguları bana yaşatıyor yani.
10: Turgut Ertop 55 yıl önce Kars'ın Selimi ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Yol Bakım Şefiydi. Bölgede kışın çetin olması nedeniyle tren yoluna kar siperi yapması istendi. Ertop, amirlerine bölgede bulunan besi hayvanlarının fidanlara zarar verebileceğini söyledi ve Benli Ahmet İstasyonu'nun çevresini ağaçlandırma önerisinde bulundu.
0: Biz çalışmaya başladığım zaman gelen geçen soruyorlardı, ne yapıyorsun? Diyecek, biz buraya ağaç dikeceğiz dediğimizde sağ solunuza bir bakın. Ovada bir tane ağaç görüyor musunuz ki siz buna başladınız? Her defasında böyle iğneleyici, alaycı üslupla karşılaştık.
10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor dedi.
1: Balıkesir'de zeytin hasadı başladı. Üreticilere göre bu yıl hasat yoğun geçecek, dallarda da zeytin bolluğu yaşanıyor. Bu kapsamda Edremit'te hasat festivali düzenlendi. Festivale katılan üreticilerse artan maliyetlerden şikayetçi.
10: Ağaç dalları doldu, yoğun yemek isteyen çalışma başladı. Balıkesir'de zeytin hasadı sürüyor. Edremit'te festival düzenlendi. Katılımcılar çeşit çeşit zeytin ve zeytinyağı denedi.
2: Ben en çok kırma zeytin seviyorum çünkü ilk hasattır. Kırmanın tadı başkadır.
21: Bu sene gerçekten ürünler çok güzel, bol da olacağı benziyor. En çok erken hasat tercih ediliyor. Olgun hasat da yemekler için kullanıldığı için o da daha çok tercih ediliyor.
10: Bu yıl rekortenin yüksek olması fiyatlara yansıdı. Bolluk nedeniyle zeytin ve zeytinyağı ücretleri düştü. Bu duruma farklı kalemlerde artan maliyetler de eklenince üretici sezonun zor geçeceğini düşünüyor.
22: Bu sene 500 bin tonu geçecek Türkiye'nin zeytinyağı üretimi. Ama biraz maliyetler yüksek, üretici biraz sıkıntılı. Fiyatlar 2 yıl önce 300 TL civarındaydı litrede. Ama şu anda 2 yıl öncenin bile fiyatları rakamının çok altında 220 liralar civarında. Bu da maalesef toplama maliyetleri, işçilik maliyetlerinin çok çok altında kalıyor bu rakam.
23: Zeytin fiyatları şu anda belirsizliğini koruyor maalesef. Tüccar çok düşük fiyattan zeytinleri toplamaya çalışıyor. Ama maliyetler çok yüksek. Ürettiğimiz yağın biz bize maliyetine bakarak fiyat belirleyeceğiz. Erken hasatlarda 10-11 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bunun maliyeti 600-700 lirayı buluyor.
10: Zeytin üreticileri fiyatların işçilik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekiyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimlikle sigara satışı kararıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu kişisel verileri koruyan bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Memişoğlu açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yapılarak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Ankara Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Oda Başkanı Gürsel Baran, seçimlerin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
10: Ankara Ticaret Odası'nın 175 bini aşan üyesini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimde 25 bine yakın üyenin oyuyla 68 meslek komitesinin 205'i meclis üyesi olarak görev üstlenecek. 478 komite üyesi ve yedekleri seçildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, 45 nolu boya satıcıları ve imalatçıları meslek komitesinden meclis üyesi seçildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıhhi tesisat malzemesi satıcıları meslek komitesinden seçilerek meclis üyesi oldu. Seçimlerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da cam ve cam ürünleri komitesinde oy kullandı. ATO Başkanı Baran, meslek komiteleri seçimlerinin Ankara iş dünyasının temsil gücü ve ortak çalışma kültürü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sandığa yansıyan her irade, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine katkı sağlayacaktır dedi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından ATO'da başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı seçimleri yapılacak.
1: Dün Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir paylaşım yaptı. Kız çocuklarının desteklenmesinin Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum dedi. Emine Erdoğan paylaşımında kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir ifadesini kullandı. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır dedi ve bütün kız çocuklarını kutladı. Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlayacak. Biletler 26 Ekim'de satışa çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştireceğini söyledi. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferler de 23 Aralık'ta başlayacak. Karadeniz'deki palamut bolluğu Trabzon'da da tezgahları doldurdu. Balıkçıların her sabah balık halindeki hummalı çalışmaları geliyor şimdi ekranlara.
4: 37 lira. Yaz abi. 37,5. Yaz abi. 38. Yaz.
10: Akşam denize açılıyorlar, ağlarını denize bırakıyorlar. Denizden çıkan palamutlar mezatlarda alıcılarını bekliyor. Trabzon'da palamut mesaisi hız kesmeden sürüyor.
6: Bu sene çok bol palamut var. Yani daha bu başlangıç diyebilirim ben. Çünkü bu balon soğuklarda biraz da sıkışıp top haline girecek. 10 bin kasa bir alan olacak ya.
10: Trabzon'da balık sezonunun gözde ürünlerinden palamutta bu yıl bolluk var. Balıkçıların mesaisi ise epey zorlu.
8: Karadeniz'de balıkçıların palamut avı tam gaz devam ediyor. Trabzon Akçakale'de balıkçılar akşamın erken saatlerinde suya açılıyor ve palamutları avlıyorlar ve sabah ezanına yakın saatlerde de geri dönüyorlar ve ardından mezat başlıyor.
9: Her ağ kurduğumuz zaman bir saat bekliyoruz. Bir saatte bir ağ kaldırıyoruz, tekrar kuruyoruz. Bir saat yine bekleyip tekrar ağımızı kaldırıp tekrar balık varsa ona göre çalışıyoruz.
10: Gece boyunca denizde kalan balıkçılar sabaha karşı kıyıya dönüyor. Toplanan balıklar Trabzon balık haline götürülüyor. Balıklar burada acı kartırmayla satılıyor.
8: Akşamın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar artık son buldu ve toplanan balıklar burada Trabzon balık halinde artık satılığa çıkmış durumda. Burada mezatlar kuruluyor ve burada toplanan balıkların aynı zamanda meyveleri de toplanmış oluyor. Bu büyük zorluklar, büyük meşakkatlerle toplanan bu balıklar burada artık satışa sunuyor. Saat 04 sıralarında sabaha karşı erken saatlerde balık hali büyük bir kalabalıkla bizleri karşılıyor.
10: Hadiye kilogramı yaklaşık 40 liradan satılan palamut, tezgahlarda ise 100 liranın üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor.
1: Ayhan Can Güven Indianapolis'te tarihe geçti. Red Bull sporcusu 8 saatlik dayanıklılık yarışını 55 saniyelik rekor farkla kazandı. Birleşik Devletler'de düzenlenen kıtalar arası GT sezonunun final ayağında GMC Racing için mücadele eden Ayhan Can Güven en yakın takipçisinin yaklaşık 1 dakika önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu galibiyet milli sporcunun Amerika kıtasındaki ilk yarış zaferi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Porsche'nin Indianapolis serisindeki ilk galibiyeti ve Pro-Am kategorisindeki bir aracın elde ettiği ilk genel klasman zaferi de yine Ayhan Can Güven'le geldi. Bültenin başında da söylemiştik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ayrıntıları araştırılıyor. Tırın ağır yüklü olduğu ve bu nedenle durmakta zorlandığı iddia edildi. Peki kazada ihmal var mıydı? Sürüş güvenliği uzmanı Alpay Lök değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında ise Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
24: Otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. Yani 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu. Ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir, araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyorlar. Bu çekici örneğinde açık söyleyeyim, eğer bu elektronik sistem olsaydı bu kazayı şiddetini azaltabilirdi. Otoyolda geri gitmek en büyük ihmallerden bir tanesi. Ben de çok görüyorum. Belki bundan dolayı otoyollarda yol tasarımını biraz genişletmek gerekir. Şöyle yani kavşağı kaçıran biraz ileride yine bir imkanla tekrar o kavşağa dönebilmeli. Ben yurt dışında bazı otoyollarda bunu görüyorum ama bizde yok. Türkiye'de yılda şehirler arası otobüs kazalarında yaklaşık 100-150 kişi yaşamını kaybediyor. Bu çok büyük bir rakam. Burada tedbir alınması lazım. Kabul edilebilir bir rakam değil. Artı elektronik sistemlerin, koruyucu sistemlerin, hız sınırlayıcının, takometrenin, yangın önleme ya da söndürme sistemlerinin, bunların çok sıkı denetim altına alınması lazım. Benim önerim belli kritik hatlarda bu 2016 model üstü araçlar ve de bunların devrede, elektronik sistemlerin devrede olduğu araçlar seferleri alınmalı. Aynı şekilde bu hız sınırlayıcı ile ilgili yaptırımlar uygulanmalı. Şu anda hız sınırlayıcı iptali, yani otobüsün yüzü geçmemesi lazım ki ben otoyolda gittiğimde bunu kontrol ediyorum. Yüze gidenler var ama yüzün üzerine çıkanlar da var. Bunun engellenmesi lazım. Çekicilerde de aynı şekilde. Bir şey örnek vereceğim size. Yol kenarında bol bol parçalanmış lastikler görüyoruz. Bu lastikler hız sınırını aşan, aşırı hızlı giden ve aşırı yüklü giden araçlardan parçalanıyor. Bu da bir işaret aslında. Bir kere bizim bu hızı kesin denetim altına almamız lazım. Şerit disiplinini denetim altına almamız lazım. Elektronik destek sistemi var, denetim sistemi var, EDS. Bunun her yere kurulması lazım. Yani köşelere, sağa sola trafik polislerinin radarla konması bence yetmez. Bugün yola çıktığında bir otobüs görüyorum, 3 şeritli otoyolda orta şeritten gidiyor. Halbuki otobüs ve kamyonlar birinci şeritten gider. Otomobiller ikinci şeritten gider. Otobüs ve kamyon sollamak isterse ikinci şeride girer ama tekrar sonra birinci şeride döner. Otomobiller ikinci şeritten gider, sollamak isterse üçe girer, sonra tekrar ikiye girer ama bu bizde uygulanmıyor. Üçüncü şerit gaza basıp gidenlerin şeridi, ikinci şerit otobüslerin şeridi. Tırlar birbirleriyle yarışıyor. Hiç kimse 90 kilometre ile gitmiyor. Bu kazaların olmaması bence ya da az olması bence mucize. Artı bir önemli bir husus daha var. Şoförlerin uyku düzenleri. denetlenmesi gerekiyor. Otobüslerde şoförler bir motor mahalline yakın bir kabinde uyuyorlar. Halbuki o şoförlerin günlük uykularını dışarıda bir otelde, bir sabit yatakta almaları zorunlu. Ben bu otobüs şoförlerinin nerede uyuduğunu biliyorum. Benim iki tellide servisim vardı. Gelip ağır hastaların olduğu yerde yere karton atıp onun üzerinde uyuyorlar. Ondan sonra yani öyle zor şartlar altında çalışıyor ki bu otobüs şoförleri. Kesinlikle tedbir alınması lazım, disipline alınması lazım. Şubat ayında yapılan değişiklikler belki bunun bir ilk adımı olabilir ama bence yeterli değil. Bu ölümler normal değil, kabul edilir ölümler değil. Avrupa'da herhalde sıralamada birinci sırada biz varız otobüs ölümlerinde. Zaten 6035 kişiyle ölümde tüm Avrupa içinde Romanya, Bulgaristan ve galiba Litvanya var. Ondan sonra biz geliyoruz. Milyon nüfus başına 70 kişi civarında insan ölüyor. Avrupa ortalaması 44 kişi. Bu çok yüksek. Ne yapılsaydı bu kaza önlenebilirdi diye sorulacak olursa benim söyleyeceğim açık açık. Bir kere zaten geri geri gitmek diye bir şey yok. Otoyolda kaçırdıysan gideceksin, bir sonraki çıkıştan döneceksin, geleceksin. Yüksek hızla gitmek yok. Tırda 90 kilometre sınırı var. 90'ı geçmemesi lazım. Artı benim söylediğim, önerdiğim bir şey var. Tırlarda ve kamyonlarda 2016 yılı ve sonrası fabrika standardı çıkışta takılan bir elektronik sistem var. Öndeki araca çarpmayı engelleyebilecek bir sistem. Eğer bu araç 2016 model üstüyse bu kazayı engelleyebilirdi, hafifletebilirdi. Mesela trafikte bu tip araçların kullanımını teşvik etmek lazım. Ona göre tedbirler almak lazım. Son 10 yıldır bunlar zorunlu ama ben yakından takip ediyorum. Bir tane bile hayat kurtardığını duymadım. Niye? Çünkü herkes bunu iptal ediyor. Araç muayenesi bunu görmüyor. Araç muayenesi buna bakmıyor. Araç muayenesi hız sınırlayıcı iptalini de görmüyor. Bütün bunların hepsini yan yana getirirsek nasıl düzelteceğiz bu işi? 2030 yılı hedefini nasıl sağlayacağız? NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Afpara, Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afpara hediye. Üstelik para Afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul ve Bursa'da yerel yağmur var. Sıcaklık 25 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Ankara 24 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. İzmir 25 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Antalya 25 derece. Karadeniz'in doğusu açık. Batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %36'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Ben Zeynep Gül Alp haberlerle yayındayız. Manisa'da tur otobüsüyle bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı, bir yaralının hayati tehlikesi sürüyor. Kazanın kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobanda geri geri gitmesi ve arkadan gelen tırın otobüse çarpmasıyla olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yaralanan her iki sürücü de gözaltına alındı. Soruşturmayla

0: En fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 1 Kasım'dan itibaren hesap açılırken E-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek. 15 ila 18 yaş arasına da zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler Riyad Havalimanı'yla Damman kendindeki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Ankara'dansa saldırılara tepki geldi. Rusya-Ukrayna savaşında gözler bu kez cephede değil, enerji hatlarında. Karşılıklı saldırılar petrol tesislerini hedef alırken yükselen fiyatlar küresel piyasaları da sarsmıştı. Bu noktada kritik bir adım atıldı ve Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump tam bu gelişmeyi duyururken Rusya-Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci en büyük kenti Harkov'u vurdu. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Amili takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Dün Manisa'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla başlayalım. 3 Cumhuriyet Başsavcısı kazanın nedenlerine ve sorumlularına dair soruşturma yapıyor. Kamera görüntülerinde ise kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobanda geri geri gitmesi sonucu tırla çarpıştığı görülüyor. Kazada yaralanan her iki sürücü de gözaltında. Yaralı 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
1: Kavşağı kaçırdığı otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. Tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağı kaçırınca kaza meydana geldi.
2: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri geri gelmeye başladı. İşte o sırada tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
1: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbaları da koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
0: Tokat'ta ise zehirlenme vakası var. Cumartesi akşamı 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Önce çocuklar etkilendi. İçme suyundan şüphelenildi ve alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.
1: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
3: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hastalara daha sonra yetişkin hastalara da o mühimmatte sıçramalar oldu.
1: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye

0: Başkanı Mehmet Kemal Yasacıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
1: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
0: Yetkililer, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
2: Bu hafta başkentte önemli bir yasa teklifi gündemde olacak. Fon soruşturmasında tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
0: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta mecliste ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de fon tasfiye sürecine ilişkin bir açıklama geldi. Çiftçi bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları da vardı.
3: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterî olsunlar.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
3: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: Bakan Çiftçi, KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
3: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
0: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
2: Fon soruşturması bugün toplanacak, kabinenin de gündeminde olacak. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakılmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti. Gençlerimizin yanındayız mesajını verdi.
4: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: Geçen hafta siyasetin en çok konuştuğu başlıklardan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımıydı. Tugay bu kararı nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
0: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
5: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
0: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
5: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
0: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Müteakeresi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yaptı. Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi.
6: Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince milli irade diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadıklarına o zaman karar vereceksin.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Milli irade vurgusu yaptı.
6: Bu millet başını cephede eğmedi. Masada eğmedi. Sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi. Bundan sonra da etmeyecek.
0: Özel program öncesi üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Gündeminde gıda güvenliği vardı.
6: Türkiye gıda güvenliği açısından kendi ürettiği için, toprağının analizini kendi yapacağı için gıda güvenliği konusunda özgüveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların 8 aylık bilançosunu açıkladı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz dedi.
0: Şubat ve Eylül ayları arasında 7.818 operasyon düzenlendi. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 32.882 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan miktarda uyuşturucu madde yakalandı. 81 ildeki suç örgütü, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının 8 aylık bilançosunu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
7: Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon Türk lirası, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar Türk lirasını aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. 1,4 milyar Türk lirası, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi.
0: Bakan Gürlek operasyonlarda ayrıca 9030 taşınmazda 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konulduğunu da ifade etti. Operasyonlarda 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapılırken 38.058 banka ve kripto hesaba da bloke konuldu. Yasa dışı bahis, kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütleri tarafından kullanılan 28.245 hesaba da erişim engeli getirildi.
2: Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir uzman çavuş şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanıldı.
8: NTV Radyo.
2: Dış gelişmelerle devam edelim. Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji ve ulaşım altyapısını hedef aldıklarını açıkladı. Riyad ve Damman'daki havalimanlarıyla Aramco tesislerinin saldırıya uğradığı belirtildi.
9: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Damman kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırılarını da destekliyor.
2: Ankara'dan da saldırılara tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı kınandı hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı.
0: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
7: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
10: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
11: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
0: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeni hedefi enerji altyapısı oldu. Petrol fiyatlarını tırmandıran saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında enerji ateşkesi konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.
9: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
11: Ukrayna Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
9: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
12: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
9: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
11: Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
9: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
2: Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürdü. Kiev'de bir işletmeye ait depo vuruldu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Harkov'daki saldırıdaysa bir mahalle hedef alındı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada 35 evin hasar aldığı belirtildi. Bir kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bu yıl 83.sü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görülen NASA belgeselinde Gazze'deki soykırımı anlatan İsrail askerlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tepki geldi. Netanyahu, İsrail ordusu İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki soykırımı belgeleyen NASA belgeseline konuşan İsrail askerlerinin bulunmasını istedi. Konuşan askerler hakkında cezai soruşturma başlatılmasını talep etti. İsrail Başbakanlık Ofisi konuşan personelin ciddi güvenlik ihlali ve İsrail'in diplomatik çıkarlarına zarar verdiğini belirtti. Netanyahu soruşturmayı yürüten yetkililerin belgeselde konuşan askerlerin kimliklerini tespit etmesi gerektiğini savundu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo'nun akciğerinde küçük bir nodül tespit edildi. 71 yaşındaki Papa önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. Leo açıklamayı pazar ayini için Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa yaptı. Tıbbi kontroller sırasında doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede bir nodül tespit etti dedi. Bu nodül çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda diye de devam etti. Doktorların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdi. Söyledi. Ameliyatın önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak şekilde planlandığını da belirtti. Papa 6 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 11 günlük Latin Amerika gezisine çıkacak.
8: NTV Radyo.
2: Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ila 18 yaş arasında da sınırlamalar var. Ayrıntılara bakalım.
13: Buna geçiremiyoruz. Bağımlı oldular çünkü.
14: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
13: Hayır, ben onu, bana 8 mi? 10 yaş, yok 10 yaşında var, hesabı var. Instagram'ı var.
9: Resmi gazetede yayımlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
15: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
9: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
16: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
17: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
9: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
15: Takip etmek de çok zor bu yaş aralığında. Nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
18: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar. Yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
9: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
2: İstanbul Maltepe'de Perşembe günü yaklaşık 4 katı kaçak bir apartman herhangi bir sarsıntı olmadan çöktü. 5 kişi de can verdi. Maalesef önlem alınmazsa benzer faciaların yaşanması ihtimal dahilinde. Çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresindeki bazı yapılarda buna en yakın örnek.
19: Dökülen sıvaların arasında beliren paslı çürümüş demirler, korozyona uğradığı öngörülen taşıyıcılar, dışarıdan bakıldığında dahi endişe veren yapılar. İstanbul Maltepe'de ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde çalışmalar sürüyor. 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
20: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
19: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
21: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina maalesef. Bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
19: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapıların da ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
21: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
2: Dün İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden bir gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca kıyılarına kadar yaklaştı. Gemi demir atarak güçlükte durdu. Gemide makine arızası yaşandı. Öğrenilirken ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Boğaz'daki gemi trafiği de bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. 110 metre uzunluğundaki tanker Küçükçekmece demir sahasına çekildi. İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında bir sürücüye 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve aracı da trafikten çekildi. Olay Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüler arasında trafikte tartışma çıktı. Tarafları vatandaşlar ayırdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından polis çalışma başlattı. Görüntüler incelendi. Saldırgan davranışlarda bulunan sürücü yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen şarkıcı Level C5 adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakimlik ünlü ismin Türk edebiyatı eğitimi almasını da zorunlu tuttu.
0: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Level C5, Türk Edebiyatı eğitimi alacak. Level CB sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level CBS yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
2: Karadeniz'deki palamut bolluğu Trabzon'da da tezgahları dolduruyor. Balıkçıların her sabah balık halindeki hummalı çalışmalarını getiriyoruz şimdi mikrofona.
1: 37 lira.
3: Yaz abi.
1: 37,5.
3: Yaz abi.
1: 38.
3: Yaz.
0: Akşam denize açılıyorlar. Ağlarını denize bırakıyorlar. Denizden çıkan palamutlar mezatlarda alıcılarını bekliyor. Trabzon'da palamut mesaisi hız kesmeden sürüyor.
22: Bu sene çok bol palamut var. Yani daha bu başlangıç diyebilirim ben. Çünkü bu balon soğuklarda biraz da sıkışıp top haline girecek. 10 bin kasa bir alan olacak ya.
0: Trabzon'da balık sezonunun gözde ürünlerinden palamutta bu yıl bolluk var. Balıkçıların mesaisi ise epey zorlu.
23: Karadeniz'de balıkçıların palamut avı tam gaz devam ediyor. Trabzon Akçakale'de balıkçılar akşamın erken saatlerinde suya açılıyor ve palamutları avlıyorlar ve sabah ezanına yakın saatlerde de geri dönüyorlar ve ardından mezat başlıyor.
24: Her ağ kurduğumuz zaman bir saat bekliyoruz. Bir saatte bir ağ kaldırıyoruz, tekrar kuruyoruz. Bir saat yine bekleyip tekrar ağımızı kaldırıp tekrar balık varsa ona göre çalışıyoruz.
0: Gece boyunca denizde kalan balıkçılar sabaha karşı kıyıya dönüyor. Toplanan balıklar Trabzon balık haline götürülüyor. Balıklar burada açık artırmayla satılıyor.
23: Akşamın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar artık son buldu ve toplanan balıklar burada Trabzon balık halinde artık satılığa çıkmış durumda. Burada mezatlar kuruluyor ve burada toplanan balıkların aynı zamanda meyveleri de toplanmış oluyor. Bu büyük zorluklar, büyük meşakkatlerle toplanan bu balıklar burada artık satışa sunuyor. Saat 04 sıralarında sabaha karşı erken saatlerde balık hali büyük bir kalabalıkla bizleri karşılıyor.
0: Hadi kilogramı yaklaşık 40 liradan satılan palamut, tezgahlarda ise 100 liranın üzerinde bir fiyattan alıcı buluyor.
8: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Florya, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
8: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
25: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
26: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
25: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
26: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
28: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni posu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cep'te Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde.
7: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
10: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
28: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
29: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnegöl Bilecik yolunun 0-5. Kilometrelerinde ve Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3-8. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil Triple Cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
1: Mobile Systems.
3: Reklam.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
4: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
3: 2 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
3: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
3: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tarihçi Profesör Doktor Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa, Sürgün Sefir isimli çalışması Timaş'tan yeni bir baskı yaptı. Profesör Doktor Ali Akyıldız 1963 Rize doğumlu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 2001 yılında profesör olan Ali Akyıldız halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görev yapmakta. Profesör Akyıldız'ın yayımlanmış çok sayıda eserinden bazılarını hatırlayalım. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, Haliç'te Seyr-ü Sefer Haliç Vapurları Şirketi, Saray, Harem ve Mahrem, Osmanlı'da Ulaşımın Modernleşmesi, Şüphe, Hayri Bey'in Vefatı intihar mı Cinayet mi? Gelelim Sürgün Sefir Sadullah Paşa'ya. Akyıldız'ın kitabı Tanzimat döneminin dürüst, iyi eğitimli, dil bilen, Avrupa'yı yakından tanıyan, önemli aydın ve diplomatlarından biri olan Sadullah Paşa'nın intiharla sonlanan 53 yıllık yaşam öyküsünü konu alıyor. Sadullah Paşa'nın ailesi ve eğitim hayatı, edebiyatçı, şair ve hattat kişiliği, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip yerine Sultan 5. Murad'ın geçirilmesiyle başlayan devlet görevleri, kendisinden ihtilalcilerle ilişkisi olabileceğine dair kuşku duyan 2. Abdülhamit tarafından Berlin'e sefir olarak sürgün edilmesi, 13 yıl boyunca çocuklarından, eşinden ve vatanından ayrı olarak geçirilen uzun ve zorlu yıllar ve yasak bir ilişkinin bütün sorumluluğunu üzerine alarak hayatına son vermesi. Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa çalışması 14 yıl sonra yeniden ele alıp genişlettiği ve yeni bulgu ve verilerle zenginleştirdiği ilginç bir Tanzimat aydınının hayatına ışık tutan bir eser. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Lodos ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, Marmara ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve rüzgara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Tamamlanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1, Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzonspor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3, Tumasan Konya Spor 0, İstanbul Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi ağırlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk bugün saat 13'te basın toplantısı düzenleyecek. Devamında Sarı Kırmızılılar son antrenmanını saat 14'te yapacak. Barcelona'da ise teknik direktör Hansi Flick'in basın toplantısı 17.45'te. Katalan devi saat 18.30'da maçın oynanacağı Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın saat 22'de başlayacak dev mücadeleyi İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. A milli futbol takımındaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekşi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum ifadelerini kullandı. Montella takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Amili takım bu süreçte 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı yakaladı. Ayhan Can Güven, Indianapolis'te tarihe geçti. Red Bull sporcusu 8 saatlik dayanıklılık yarışını 55 saniyelik rekor farkla kazandı. Birleşik Devletler'de düzenlenen kıtalar arası GT sezonunun final ayağında GMC Racing için mücadele eden Ayhan Can Güven, en yakın takipçisinin yaklaşık 1 dakika önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu galibiyet milli sporcunun Amerika kıtasındaki ilk yarış zaferi olarak kayıtlara geçti. Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü sprintin ardından ana yarışta da zafere uzandı. Verstappen üst üste ikinci yarışını kazanırken podyumu Charles Leclerc ve Kimi Antonelli tamamladı. McLaren'den Norris 4, Piastri 5. oldu. Hamilton 6. sırada finish gördü. Formula 1'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Birleşik Devletler Grand Prix'si ile sürecek. MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. 2026 takviminin 17. yarışını kazanan Bezzecchi bu sezon 5. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. İspanyol sürücülerden Raul Fernandez 2., Jorge Martin ise 3. oldu. Toprak Razgatlıoğlu yarışın orta noktalarına gelinirken 17. sırada devam ettiği mücadelesini mekanik arıza nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. MotoGP'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Avustralya Grand Prix'si ile sürecek.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
6: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
10: Turbo marş gücü.

0: Okü.
1: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümü'yle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da. Turbo marş gücü.

0: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
4: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Güneşin altında sıcaklıkların hala 30 derecenin üzerinde olduğu bölgelerde denize girmek isteyenler olabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde güneşin altında sıcaklıklar hala 30 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bugünlerde şöyle: Çeşme'de 21, Bodrum'da 24, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında 25-26, Akdeniz genelinde 26-27 derece civarında.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Güralp. Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Bir yaralının hayati tehlikesi sürüyor. Kazanın kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobandan geri geri gitmesi ve arkadan gelen tır otobüsüne çarpmasıyla olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yaralanan her iki sürücü de gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi. Tokat'ta 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta mecliste ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanlığına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon tasfiye sürecinde bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralar ödeme yapılacak dedi.

0: Anlediklerini duyurdu. Ankara'dan ise saldırılara tepki geldi. Rusya-Ukrayna savaşında gözler bu kez cephede değil, enerji hatlarında. Karşılıklı saldırılar petrol tesislerine hedef alırken yükselen fiyatlar küresel piyasaları da sarsmıştı. Bu noktada kritik bir adım atıldı ve Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bu gelişmeyi duyururken Rusya-Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkov'u vurdu. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Amili takımdaki görevine son verilen Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı.
1: NTV Radyo. Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
2: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Latinceden mülhem, oradan kaynaklanan qua vadis sözü aslında edebiyatta, diğer yazınlarda sıklıkla kullanılan bir ibare. Nereye gidiyorsun, nereye anlamını taşıyor. Dolayısıyla bugün isterseniz biz de bu hafta içerisinde iki önemli süreci başlatacak Avrupa Birliği'ne bir temel sağlayacak Qua Vadis Europe veya Qua Vadis Avrupa diyerek başlayalım. Çünkü Avrupa Birliği bilindiği üzere modern zamanların en saygı duyulan veya en köklü, en uzun süredir neredeyse fikir seviyesinde 1950'lerin başında ortaya çıkmasından bu yana 75. yılını dolduran bir birlikte ortak yaşam projesi. İşte Avrupa Birliği bu hafta Montreal'de 28. üye olma ihtimali daha evvel söylense bıyık altından herkesi güldürecek. Ama bugün ciddi bir mesele olarak müzakerelere Montreal'de konu olabilecek Kanada'nın yeni ve belki de Avrupa Birliği'nin bundan sonra bütün mündeceratını esas orijinal fabrika ayarlarını değiştirecek görüşmeler başlatılıyor. Nedir o? Kanada'nın 28. üye olması. Tabii şu anki itibariyle ne Avrupa'nın kurucu babalarının fikirlerinde ne hani Avrupa kurucu nizamnamesinde bir kere Kanada biliyorsunuz Avrupa'da coğrafi olarak yer almıyor. Ama birdenbire gelişen zamanlar, değişen rüzgarlar birdenbire Kanada'yı hani 27 üyeli bu topluluğun yeni üyesi olma durumuna getiriyor. Daha evvel Türkiye'ye böyle utangaç bir şekilde ucu gösterilip sonradan birdenbire masadan kaldırılan imtiyazlı ortaklık falan gibi bir takım düzenlemelerin de ötesinde. Yani belki de hakikaten hani Avrupa Birliği'nin esbab-ı mucibesi değişecek. Kendilerini yeniden tanımlayacaklar. Hani eskiden böyle pop müziği sanatçıları veya o alanda iş yapmış, isim kazanmış, marka haline gelmişler. Türk sanat müziği falan söylemeye başlarlar. O konuda albüm çıkartırlardı. Onun kadar böyle hani aslında esas meseleden ayrı değil ama tamamen bir kulvar değiştirme olarak karşımıza çıkacak bir gelişme. Tabii örneğin Kanada gibi bir üyenin formüle dahil edilmesi Avrupa Birliği'ni nerelere taşır? Bunu da tekrar değerlendirmek gerekecek. İkinci önemli mesele de 7 yıllık bütçe görüşmelerinin ilk adımları, ilk çerçeve düzenlemeleri gene bu hafta içerisinde Avrupa Birliği üyeleri tarafından toplantılarla başlatılıyor. 2028 yılından geçerli olmak üzere 7 yıllık bütçe süreci var. Diyebilirsiniz ki Avrupa Birliği'nin bütçesinden bize ne? Malum olunduğu üzere bütçe demek aslında ilerideki tasavvurların, ekopolitik duruş ve tercihlerin bir ifadesidir. Bütçenin dışına çıkarak herhangi bir sonuç elde etmek mümkün değil. Özellikle bürokrasi ve regülasyon kuvvetli yönüyle tanınan, hatta bazıları tarafından bürokrasinin hükümranlığında, sultasında, bürokrasi yani Avrupalı bürokratların sultasında, hayatını sürdüren bir entite, bir varlık olarak eleştirilen Avrupa Birliği'ne iş geldiğinde bunun hiç şakası yok. Yani hani bana bütçeni söyle, sana imkanlarını ve yapabileceklerini söyleyeyim. arka planda yatan zihniyeti de ifade edeyim.

0: gibi. Yani bu gayet açık ve net. O bakımdan zor zamanlar Avrupa Birliği'ni bekliyor. Yapacak çok iş var. Mücadele edecek çok rakip var. Bir taraftan günde 1 milyar doları aşkın dış ticaret açığı verilen Çin. Öte taraftan Rusya tehdidi, askeri tehdit. Öyle şakaya gelecek bir tehdit değil. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Trump döneminin Amerikası. Bütün bunlar karşısında Avrupa Birliği kendisine yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Ve bu çerçevede özellikle finansal imkanların azaldığı bir süreç yaşanıyor. Yani genişleme vesaire iyi de, yardım vesaire, destek, koordinasyon iyi de, para olmayınca nasıl yapılacak? Niyetin halis ama imkanlar yok. Hani Türkçe'de güzel bir söz var. Olsa dükkan senin. Avrupa Birliği de yarın diyebilir ki olsa dükkan sizin ama yok. Amerika'da yaşanan sıkıntıların, Çin'de görülen bir takım dar boğazların, biliyorsunuz çaktırmıyoruz ama Çin'de her 4 bankadan biri kapatıldı. Yani operatif 4 bankadan biri kapatıldı. Bunun ne anlama geldiğini herhalde düşünmek gerekiyor. Rusya'da işlerin ne olduğuna dair, hani 5. yılına gelen Ukrayna Savaşı, ambargolar vesaire, o da bir başka hikaye. Ama Avrupa Birliği'nde de güllük gülistanlık bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Nitekim bu bütçenin %40'ını sağlayan 5 ülke bir araya geldi ve dedi ki bütçede ciddi kısıntılar yapalım. Tasarrufa yönelelim. Zaten Fransa'nın durumu ortada. Zaten Almanya'nın sıkıntıları ortada. Bir de şimdi İtalyan risk faktörü ortaya çıktı. Orada da bütçe açığıyla ilgili sıkıntılar var. Bütün bu çerçevede Avrupa Birliği kendisine yeniden yol bulmaya çalışıyor. Ama tabii hani önce can sonra canan yaklaşımıyla bu arada Türkiye ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin bundan sonra nereye gittiğini tam olarak bilmek mümkün değil. Birçok senaryo çalışılabilir. Bu konulara yeri geldiğince çok yakından temas edeceğiz ama bir tek şey gerçek ve o hiçbir şekilde değiştirilemeyecek. Avrupa Birliği nereye giderse gitsin, bundan sonra Türkiye ile ilişkileri dahil nasıl bir yolculuk izlerse izlesin, Türkiye ile bugüne kadar yaşanan ve yaşatılan özgün ve özellikli deneyimin eşi benzerinin bir daha yaşanması mümkün değil. Çok orijinal, özellikli, çok farklı bir deneyim yaşadık ve yaşattık. Burada her iki tarafında karşılıklı dahli var. Ama gelinen noktada Türkiye, bırakınız hani üyelik şu bu vesaireyi, bundan sonra ürünlerini Avrupa pazarına gönderme konusunda bile çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. O bakımdan biz Kua Vadis Avrupa derken aynı zamanda Türkiye'ye de bu işin yansımalarını yakından düşünmek zorundayız. Bu genel değerlendirme ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 12.265 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.34, Euro 55.34'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.195 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 11.277 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 103 dolar.
1: NTV Radyo.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bu hafta başkentte önemli bir yasa teklifi gündemde olacak. Fon soruşturmasında tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
3: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ise fon tasfiye sürecine ilişkin bir açıklama geldi. Çiftçi, bütçeden kesinlikle para ödemesi yapılmayacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla ödeme yapılacak dedi. Bakan Çiftçi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları da vardı.
4: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterî olsunlar.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
4: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
3: Bakan Çiftçi, KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
4: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
3: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
2: Fon soruşturması bugün toplanacak kabinenin de gündeminde olacak. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, dost ve kardeş ülkeler arasındaki kültürel bağa dikkat çekti. Gençlerimizin yanındayız mesajını verdi.
5: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: Geçen hafta siyasetin en çok konuştuğu başlıklardan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımıydı. Tugay bu kararı nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
3: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
6: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
3: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
6: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
3: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorumlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Müteakeresi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi.
7: Kimin demokrat olup kimin demokrat olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız. Seçimi hazmedip hazmetmediğine, oyu kendine verince milli irade diyenlerin oy kendine verilmediğinde ne yaptığına bakacak, demokrat olup olmadıklarına o zaman karar vereceksin.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Milli irade vurgusu yaptı.
7: Bu millet başını cephede eğmedi. Masada eğmedi. Sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi. Bundan sonra da etmeyecek.
3: Özel program öncesi üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Gündeminde gıda güvenliği vardı.
7: Türkiye gıda güvenliği açısından kendi ürettiği için, toprağının analizini kendi yapacağı için gıda güvenliği konusunda özgüveni en yüksek ülkelerden biri olmaya aday.
2: Dün Manisa'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısı kazanın nedenlerine ve sorumlularına dair bir soruşturma yapıyor. Kamera görüntülerinde ise kavşağa kaçıran tur otobüsü sürücüsünün otobanda geri geri gitmesi sonucu tırla çarpıştığı görülüyor. Kazada yaralanan her iki sürücü de gözaltında. Yaralı 27 kişiden birinin hayati tehlikesi var.
3: Kavşağa kaçırdığı otobanda geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. Tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, hareket saatini beklerken restorana girip çalışanlarla sohbet etti. Otobüs Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra İstanbul-İzmir otobanının Manisa-Akhisar geçişlerinde otobüs sürücüsü gireceği kavşağa kaçırınca kaza meydana geldi.
8: Burası İstanbul-İzmir otoyolu. Tabelaların olduğu nokta ise Akhisar çıkışı. İşte otobüs, tur otobüsü o çıkışı kaçırdı ve yaklaşık 300 metre ileride durdu ve geri gelmeye başladı. İşte o sırada tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
3: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
2: Tokat'ta ise zehirlenme vakası var. Cumartesi akşamı 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Önce çocuklar etkilendi. İçme suyundan şüphelenildi ve alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.
3: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
9: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hasta daha sonra yetişkin hastalara da o mühimmelde sıçramalar oldu.
3: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
10: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
3: Yetkinler, şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan aksilikler sık sık gündeme geliyor. Bu sefer Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında işler kontrolden çıktı. Neyse ki etrafa savrulan parçalar kimseye isabet etmedi.
11: 7 katlı yapı aniden çöktü. Kısa süre içinde her yer toz tabakasıyla kaplandı. Göz gözü görmez oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti. Ancak çalışmalar sırasında durum kontrolden çıktı. Çevre sakinleri tepkili.
12: Ben de balaza yetkili belediyeyi aradım. Zabıtayı aradım. Oradan beni çevre şehircilik bakanlığına bağladı. Her tarafa aradım. Emniyeti aradım.
11: Etrafa savrulan parçalar sokaktaki başka binalara zarar verdi.
12: Yıkım, normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan buraya pırlılığa yıka yıka gittiler.
11: Olay sırasında bölgedeki doğal gaz ve su tesisatıyla aydınlatma direklerinde de hasar oluştu.
2: Bir süre önce mide küçültme ameliyatı olan bir kadın İstanbul Sarıyer'deki evinde 16 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
13: Bundan 2 ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. İhmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
3: Zayıflamak istediği bıçak altına yattı. Cansız bedenini kızı buldu. Olay 6 Ekim Salı günü yaşandı. Okuldan İstanbul Sarıyer'deki evine dönen 16 yaşındaki genç kız, annesi Müyesser Kartab'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sokağa çıktı, komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 48 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kartab'ın bir süre önce kağıthanedeki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ameliyatın ardından da sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öne sürüldü.
13: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para.
3: Kartab'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müyesser Kartab 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu'da son yolculuğa uğurlandı. Kartab'ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
2: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında tahliye kararı verildi. Ölen gencin acılı ailesi ise karara tepkili.
3: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
14: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğumun 4 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda, bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor, bu bizim vicdanımızı sızlatıyor, yani büyük bir acı içindeyiz.
3: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
15: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
1: NTV Radyo.
2: Dış gelişmelerle devam edelim. Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji ve ulaşım altyapısına hedef aldıklarını açıkladı. Riyad ve Damman'daki havalimanlarıyla Aramco tesislerinin saldırıya uğradığı belirtildi.
16: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemleri'nin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanları ve yolculara yönelik Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışındaki Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini arttırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırılarını da destekliyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeni hedefi enerji altyapısı oldu. Petrol fiyatlarını tırmandıran saldırıların ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında enerji ateşkesi konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.
16: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
17: Ukrayna Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
16: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
18: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
16: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldiği ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
17: Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
16: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi mutabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
2: Nepal yeni bir sel felaketiyle sarsıldı. Köprüler yıkıldı, evler çöktü. En az 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
3: Çelik konstrüksiyon köprü suyun şiddetine dayanamadı, çöktü. Yıkılan köprü sele kapılıp gitti. Çin ve Hindistan arasında yer alan yoksul ülkeden yine benzer görüntüler geliyor. Sel, başkent Katmandu'nun batısındaki Gandaki bölgesini vurdu. Köyler dakikalar içinde suya gömüldü. Sel önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Başkente 100 kilometre uzaklıktaki felakette ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Ordu halktan yüksek yerlere sığınmalarını istedi. Mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye ediliyor. Ağustos'ta bir buzulun kopması sonucu meydana gelen felakette 1400'den fazla kişi ölmüştü. 5000 kişi hala kayıp.
2: Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak COP31 zirvesinde doğayla insan bağını anlatan hikayeler de paylaşılacak. O hikayelerden biri de Kars'ta 55 yıl önce ağaçlandırılan Benli Ahmet tren istasyonu. Ağaçlandırma çalışmasında yer alan Turgut Ertop yıllar sonra o istasyonu ziyaret etti. Hazırlanan belgeseli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.
19: Ben buraya yıl bırakıp gittiğimde bu ağaçlar daha fide halindeydi. Yani kendi kendilerini zor ayakta tutuyorlardı. Ben de bunların can suyunu veren adamım yani.
3: 55 yıl önce can suyu verdiği o fidanlar bugün yemyeşil bir ormana dönüştü. 83 yaşındaki Turgut Ertop'un hikayesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinde hazırlanan belgeselle doğayla insanın bağını anlatan örnek insan hikayesi olarak paylaşılacak.
19: Bir öğretmen bir öğrencisini görür de nasıl ondan mutlu olursa belli bir yerlere gelen öğrencisini, ben de bu diktiğim ağaçların bu seviyeye gelmesi aynı duyguları bana yaşatıyor yani.
3: Turgut Ertop 55 yıl önce Kars'ın Selim ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yol bakım şefiydi. Bölgede kışın çetin olması nedeniyle tren yoluna kar siperi yapması istendi. Ertop amirlerine bölgede bulunan besi hayvanlarının fidanlara zarar verebileceğini söyledi ve Benli Ahmet İstasyonu'nun çevresini ağaçlandırma önerisinde bulundu.
19: Biz çalışmaya başladığım zaman gelen geçen soruyorlardı, ne yapıyorsun? Diyecek biz buraya ağaç dikeceğiz dediğimizde sağ solunuza bir bakın. Ovada bir tane ağaç görüyor musunuz ki siz buna başladınız? Her defasında böyle iğneleyici, alaycı üslupla karşılaştık.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 55 yıl önce diktiği fidanların bugün kocaman bir ormana dönüştüğünü gören Turgut amcamızın hikayesi kalplere dokunuyor dedi.
2: Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlıyor. Biletler 26 Ekim'de satışta olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştirileceğini söyledi. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferler de 23 Aralık'ta başlayacak. Trenler Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Balıkesir'de zeytin hasadı başladı. Üreticilere göre bu yıl hasat yoğun geçecek. Dallarda zeytin bolluğu yaşanıyor. Bu kapsamda Edremit'te hasat festivali de düzenlendi. Festivale katılan üreticiler ise artan maliyetlerden şikayetçi.
3: Ağaç dalları doldu, yoğun yemek isteyen çalışma başladı. Balıkesir'de zeytin hasadı sürüyor. Edremit'te festival düzenlendi. Katılımcılar çeşit çeşit zeytin ve zeytinyağı denedi.
20: Ben en çok kırma zeytin seviyorum çünkü ilk hasattır. Kırmanın tadı başkadır.
21: Bu sene gerçekten ürünler çok güzel, bol da olacağı benziyor. En çok erken hasat tercih ediliyor. Olgun hasat da yemekler için kullanıldığı için o da daha çok tercih ediliyor.
3: Bu yıl rekortenin yüksek olması fiyatlara yansıdı. Bolluk nedeniyle zeytin ve zeytinyağı ücretleri düştü. Bu duruma farklı kalemlerde artan maliyetler de eklenince üretici sezonun zor geçeceğini düşünüyor.
22: Bu sene 500 bin tonu geçecek Türkiye'nin zeytinyağı üretimi. Ama biraz maliyetler yüksek, üretici biraz sıkıntılı. Fiyatlar 2 yıl önce 300 TL civarındaydı litrede. Ama şu anda 2 yıl öncenin bile rakamının çok altında, 220 liralar civarında. Bu da maalesef toplama maliyetleri, işçilik maliyetlerinin çok çok altında kalıyor bu rakam.
23: Zeytin fiyatları şu anda belirsizliğini koruyor maalesef. Tüccar çok düşük fiyattan zeytinleri toplamaya çalışıyor. Ama maliyetler çok yüksek. Ürettiğimiz yağın biz bize maliyetine bakarak fiyat belirleyeceğiz. Erken hasatlarda 10-11 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Bunun maliyeti 600-700 lirayı buluyor.
3: Zeytin üreticileri fiyatların işçilik maliyetlerini bile karşılamadığına dikkat çekiyor.
2: Türkiye'de yalnızlığa bağlı gelişen psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için çeşitli projeler var. Bu çalışmalardan biri de İstanbul'da yapılıyor. 65 yaş üzeri katılımcılar bu kapsamda atlarla buluşturuldu, keyifli bir gün geçirdi.
3: Hem sosyalleşmeleri sağlanıyor, hem de psikolojik olarak iyi hissetmeleri hedefleniyor. 65 yaş üzerindeki bireylerin atlarla buluşturulduğu terapi projesine İstanbul Pendik ev sahipliği yapıyor.
0: Ben rahatsızdım. Hakikaten iyi geldi. Parkinson hastasıydım. Çok iyi geldi.
4: Burada çok güzel anılarımız var. Atlarla terapi yapmak çok güzel. Yani 65 yaş üzeri insanların sosyal etkinlik yapması, Alzheimer olmaması için bu tür etkinlikler çok faydalı oluyor.
3: 29 Mayıs Üniversitesi ve Pendik Belediyesi işbirliğindeki proje kapsamında katılımcılar 6 hafta boyunca haftada bir kez atlarla bir araya geldi. Atlarla temas kurdular, bakımlarıyla ilgilendiler.
5: Katılımcıların sosyal çevrelerinde belirgin bir artış gördük. Çalışmada sosyal ağ puanı %102, arkadaşlık ağı göstergesi ise bunun tam 3 katına kadar artış gösterdi. Bence çalışmanın en güzel tarafı şuydu, insanlar sadece atlarla değil birbirleriyle de bağ kurdular. Yani arkadaşlıklar yeniden oluştu. Aslında at burada insanlara yeniden birbirlerine yaklaşmasının bir vesilesi oldu diyebilirim.
3: Çalışmanın yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de yapılması hedefleniyor.
2: Dünyaca ünlü çocuk kitabı Winnie the Pooh 100 yaşında. Sevenleri ve animasyonuyla büyüyenler İngiltere'de hikayenin geçtiği 100 dönüm ormanını ziyaret etti.
6: Dünyanın şüphesiz en sevilen oyuncak ayısı şimdi 100 yaşında. Elinde bal kavanozuyla, üzerinde kısacık kırmızı tişörtüyle milyonları büyüten Winnie the Pooh için İngiltere'de harekete geçti. Kutlamalara 450 bin sterlin ayrıldı. Sevenleri ve meraklılarıysa İngiltere'nin Sussex kentindeki Ashdown ormanını doldurdu. Orman, kitaptaki 100 dönüm ormanına ilham veriyor.
24: Dünya çapında 10 milyonlarca kopyası satıldı. Her nesilde hayranları ve aileleri tarafından nesilden nesile aktarılan en güzel kitaplardan biri. Büyük anne kızına, kız da kendi kızına kitabı alıyor.
6: İngiliz yazar Milne, Winnie, onun hayvan dostları ve Milne'in kendi oğlundan esinlenerek yarattığı çocuk Christopher Robin'in öykülerini 100 yıl önce Londra'da yazmıştı. Ama hikayeler bu ormandan esinlenmişti. Uzun zamandır onlarca dilde yayınlanan kitaplara, peluş oyuncaklara, okul çantalarına, saatlere ve sinema filmlerine konu olan Pooh, nesilleri yetiştirmeye devam ediyor.
1: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %67'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köyü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadet Dere Cevizli Bağ arasında. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
25: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
26: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece.
25: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
27: Mobile Systems.
1: Reklam.
28: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
4: ol. Umran Oto Ekspertiz. Televizyon deyince vatan.
5: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
6: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
9: Mobile Systems.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
11: Merhabalar. Sonbaharın geldiğini size en çok hangi meyve hissettirir? Şimdi herkesten başka bir cevap çıkacak. Mesela yeşil yeşil mandalinalar tezgahlara gelince kış geliyor demektir. Fakat bazı meyveler var ki bana doğrudan ama doğrudan sonbaharı çağrıştırıyor. Pek çok kişi ayva diyebilir. Evet, ayva da tam bir sonbahar meyvesi. Ama sanki böyle onun olgunlaşması, tezgahlara gerçekten en güzel halleriyle gelmesi kış aylarına iyicene giriyor. Dolayısıyla ben böyle Ekim ayıyla neredeyse tam özdeşleşen meyveleri orman meyveleri olarak tanımlıyorum. Ama orman meyveleri olarak tanımlarken aklınıza işte ahududu, mavi yemiş falan onlar gelmesin. Ben alıç, kuşburnu, karamuk onlardan bahsetmek istiyorum. Benim için belki de okul zamanı, okullar açılmış oluyor, işte gidiyoruz falan. İlkokulda okulun önünde böyle bir sopaya geçirilmiş kolye gibi alıç satılırdı. İşte o alıça ben bayılırdım. Hem boynuma kolye gibi asmayı çok severdim, hem de o alıçı teker teker böyle ipinden koparıp yemek, böyle çekirdeklerinde hiç eti kalmayacak kadar iyicene o etini sıyırmak çok hoşuma giderdi. Tam da programın adı gibi böyle tatlı mayhoş bir tadı var. O ekşilik o kadar güzel, o kadar hoş gelirdi ki bana alıççının gelmesini iple çekerdim. Şimdi bu tür aslında orman meyvelerinin gerçekten çok hoş lezzetleri var. Bazıları aslında alıç gibi öyle dalından koparıp yenilemiyor. Mesela kuşburnu. Kuşburnunu öyle kolay kolay yiyemezsiniz. Hem çok çekirdeklidir, hem de meyve olarak yenecek doğru dürüst bir eti yoktur. Ama kuşburnunun bir marmeleti olur veya bir ezmesi olur. İşte onun tadı bambaşkadır. Gene bir zamanlar unutamadığım lezzetlerden biri Tokat'tan tenekeyle kuşburnu püresi gelmişti. Şimdi marmelat demiyorum çünkü şeker katılmamıştı. Sadece ezmeydi. Çok hoş bir kiremit rengi, toprak rengi gibi harika bir püre ve onu o şekilde yediğiniz zaman marmelat gibi ayrıca içine şeker katmanıza gerek yok. Ama o kadar lezzetli ki gene orada da işte o hafif böyle buruk bir mayhoşluk var. İşte o gerçekten orman meyvelerinin tadı. Evet, bu hafta biraz orman meyvelerine bakacağız, onları keşfedeceğiz ve onlarla neler yapabiliriz onlara bakacağız. Dolayısıyla gözünüz pazarda ormandan gelen bu nadide lezzetleri arasın. Belki kuşburnu püresi bulursunuz, belki kolye gibi dizilmiş alıç ama karamık bulamayacağınıza eminim neredeyse. Onun da izini ayrıca süreceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Nurdağ Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
14: Ardento. Mobile Systems.
15: Reklam.

0: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1, hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu, gece doğuya bakınca Ülker'in yükseldiğini görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker yıldız kümesi Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında kuzeydoğuda yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu, doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE, TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Turbo marş gücü.

0: Boğa Akü.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Turbo Marş

0: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda. Reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Güneşin altında sıcaklıkların hala 30 derecenin üzerinde olduğu bölgelerde denize girmek isteyenler olabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde güneşin altında sıcaklıklar hala 30 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bugünlerde şöyle: Çeşme'de 21, Bodrum'da 24, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında 25-26, Akdeniz genelinde 26-27 derece civarında.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 9.
6: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bugün kabine toplanıyor, gündemde fon soruşturması olacak. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Bu hafta başkentte önemli bir yasa teklifi de gündemde olacak. Fon soruşturmasında tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
7: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek.

0: ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmalarını ve tasfiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Yasal düzenlemeyi işaret etti.
0: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Bakan Çiftçi, KON TV'de soruları yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Bir pazarlık olmadığını vurguladı.
0: Bu sürecin de bu şekilde akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile beraber, MİT Müsteşarlığı ile beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz.
1: Yaşanan okul saldırılarını da değerlendiren Çiftçi, ilerleyen günlerde Şefkat Kalkanı projesini tanıtacaklarını söyledi. Çocuktaki değişimin önce anne tarafından fark edildiğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek. Çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak dedi.
2: Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. Uzun zamandır üzerinde tartışılan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. 15 ila 18 yaş arasına da sınırlamalar var.
3: Buna geçiremiyorsunuz. Bağımlı oldular çünkü.
4: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
5: Hayır, ben 18
3: mi? 10 yaş, yok 10 yaşında var, hesabı var. Instagram'ı var.
6: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
7: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
6: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken E-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
8: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
9: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
6: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
7: Takip etmek de çok zor bu yaş aralığında. Nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
10: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
6: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
2: Geçen hafta siyasetin en çok konuştuğu başlıklardan biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımıydı. Tugay bu kararı nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi.
1: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
11: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
11: Külliyedeki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
1: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
2: Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji ve ulaşım altyapısına hedef aldıklarını açıkladı. Riyad ve Dammam'daki havalimanlarıyla Aramco tesislerinin saldırıya uğradığı belirtildi. Ankara'dan da saldırılara tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı

0: açıklandı. Hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı.
1: Ankara, Husi güçlerin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
2: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
3: Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
4: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
1: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
0: Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurduğu anlarda Rusya saldırılarını sürdürdü. Kiev'de bir işletmeye ait depo vuruldu. Ölen ya da yaralanan olmadı. Harkov'daki saldırıda ise bir mahalle hedef alındı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada 35 evin hasar aldığı belirtildi. Bir kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
5: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 12.265 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.34, Euro 55.31'den işlem görüyor. Altının onzu 4.192 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 103 dolar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Tamamlanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1, Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsunspor 0, Trabzonspor 3, Korendon Alanyaspor 0, Erzurum Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3, Tümasan Konyaspor 0, İstanbul Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arcaçurum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. Hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi ağırlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk bugün saat 13'te basın toplantısı düzenleyecek. Devamında Sarı Kırmızılılar son antrenmanını saat 14'te yapacak. Barcelona'da ise teknik direktör Hansi Flick'in basın toplantısı 17.45'te. Katalan devi saat 18.30'da maçın oynanacağı Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın saat 22'de başlayacak dev mücadeleyi İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. A milli futbol takımındaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekşi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, "Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Montella takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Amili takım bu süreçte 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı yakaladı. Ayhan Can Güven, Indianapolis'te tarihe geçti. Red Bull sporcusu 8 saatlik dayanıklılık yarışını 55 saniyelik rekor farkla kazandı. Birleşik Devletler'de düzenlenen kıtalar arası GT sezonunun final ayağında GMC Racing için mücadele eden Ayhan Can Güven, en yakın takipçisinin yaklaşık 1 dakika önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu galibiyet, milli sporcunun Amerika kıtasındaki ilk yarış zaferi olarak kayıtlara geçti. Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü sprintin ardından ana yarışta da zafere uzandı. Verstappen üst üste ikinci yarışını kazanırken podyumu Charles Leclerc ve Kimi Antonelli tamamladı. McLaren'den Norris 4, Piastri 5. oldu. Hamilton 6. sırada finish gördü. Formula 1'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Birleşik Devletler Grand Prix'si ile sürecek. MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. 2026 takviminin 17. yarışını kazanan Bezzecchi bu sezon 5. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. İspanyol sürücülerden Raul Fernandez 2., Jorge Martin ise 3. oldu. Toprak Razgatlıoğlu yarışın orta noktalarına gelinirken 17. sırada devam ettiği mücadelesini mekanik arıza nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. MotoGP'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Avustralya Grand Prix'si ile sürecek.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyorlar. İşsiz kalanların bir bölümünün ise acele etmesine gerek yok. Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor. İşsiz kalan kişileri sağlık hizmetlerinden yararlanmak açısından 3'e ayırmak gerekiyor. İşsiz kalan ancak son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller. Bu kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Yani eşi işsiz kalan ve işsizlik parası almaya başlayan bir ev hanımının da gelir testi yaptırması veya genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmemektedir. İşsiz kalan ancak işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. İşsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. İşte bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya aylık 1981 lira prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnegöl Bilecik yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Niğde Pozant otoyolunun 3-8. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Turbo marş gücü.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda

0: Mekan. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü sabahında. Yeni haftaya başlarken geri sayım programımıza karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Seltem İyigün, Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti bizimle birlikte olacak. Başta petrol fiyatları olmak üzere gelişmeleri konuşacağız. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, Donald Trump'ın açıklamaları, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, bir taraftan Amerika-İran savaşı gelişmeleri değerlendireceğiz. Sonrasında yatırım uzmanı Erencan Umut bizimle birlikte olacak ve piyasalarda, yurt içinde neler oluyor, dışarıdan etkisi ne kadar ya da var mı, onu da Erencan Umut'la beraber değerlendireceğiz. Programımızın süresi içerisinde haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak ama her zaman olduğu gibi bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla, başlıklarıyla yeni haftayı başlatıyoruz. Değerli izleyenler, kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin değerlendirilebileceği de belirtiliyor. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Kanun teklifi net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için 1 milyon liraya kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Otomotiv Sanayi Derneği'nin açıkladığı verilere göre Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 azaldı. Otomobil üretimi ise %17 düştü. Otomotiv ihracatı adet bazında %11 azalarak 685.671'e gerilemiş durumda. Değerli izleyenler, Rus hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Donald Trump yönetimi Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını açıkladı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı küresel piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı piyasaya sürme ve ilave salımları değerlendirme çağrısı yaptı Uluslararası Enerji Ajansı. Goldman Sachs, Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini 90 dolara yükseltti, 80 dolardan. Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde 2027 yılı, yani önümüzdeki yılın ortalamasının da 125 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu. İnşallah o senaryo gerçekleşmez. Arzın toparlanması durumunda ise fiyatların 60 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Yani savaş öncesi seviyelere gerilemesi bekleniyor petrol fiyatlarında değerli izleyenler. Şimdi öne çıkan satır başlarını aktardık. Piyasalara bakacağız. Cuma günü nerelerden kapattık? Bu sabah nerelerdeyiz? Önce bizim borsamız. Borsada BIST 100 endeksi cuma günkü işlemlerde %0,43 yükselişle 12.266 puandan günü kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 12.331 puan oldu yukarıda değerli izleyenler. Aşağıda ise 12.208 puan. İşlem hacmi 114 milyar lira. Yani yine düşük gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bankacılık endeksi cuma günkü işlemlerde %0,26 değer kaybetti. Holdinglerde %1,45 düşüş vardı. İletişim endeksi %1,3 değer yitirdi. Onun dışında gıdada %2'nin üzerinde bir yükseliş, hizmetler %1'in üzerinde. Ticaret ulaştırma endeksi yine %1'in üzerinde cuma günkü işlemlerde değer kazandı. Haftalık bazda geride bıraktığımız 5 işlem gününe baktığımızda BIST 100 endeksi, borsada BIST 100 endeksi yatay diyebileceğimiz bir seyirle kapattı. %0,1 0,03 10.000'de üçlük bir geri çekilme ile 15 Eylül yani fon krizinin patlak verdiği tarih 16 Eylül'den bir gün önceki kapanış 15 Eylül ile kıyaslayacak olursak geçen hafta Cuma'yı borsada BIST 100 endeksi %11,7 değer kaybetmiş durumda. Para piyasalarında dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi yeni haftaya 102,2 seviyesinden başlıyor. Euro dolar karşısında 1,12 seviyesinde, sterlin dolar karşısında 1,32-40'larda. Bugün Amerika'da Columbus Day nedeniyle para piyasalarının kapalı olduğunu, bankaların kapalı olduğunu ama borsalarda işlemlerin süreceğini belirtelim. Altının ons fiyatı 4184 dolar seviyesinde. Cuma günkü işlemlere baktığımızda altının bir miktar değerlendiğini, dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altının bir miktar değerlendiğini gördük. Ons altın aşağıda 4130, yukarıda 4207 dolarlık, 80-90 dolarlık bir bantta işlem gördü. Cuma günü işlemlerde kapanışını da 4195 dolardan yapmıştı. Onun 10 dolar kadar altında yeni haftaya başlarken. Petrol fiyatları 102 dolar 94 sent. Önceki kapanışına göre %0,17 yukarıda. Ancak Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir dedi. Yani ne anlama geliyor bunu? Bu enerji ateşkesi, yani enerji üretimi, rafineriler, kuyular, onlar, şunlar, bunlar, enerji altyapısı vurulmayacak anlamına geliyor. Her iki tarafta, yani Rusya ve Ukrayna anlaştı, bunu bozmayın dedi Donald Trump. Ama sonrasında Donald Trump'a şu da soruldu. Bir gün önceki açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yönelik olarak Rusya'nın petrol rafinerilerine saldırıyor Zelenski ve anlaşma yanlısı değil. Ukraynalıların kendilerine yeni bir başkan seçmelerinin zamanı geldi açıklamalarını yapmıştı Donald Trump. Bunlar hatırlatıldı. Onun üzerine Trump, Zelenski anlaşmaya varmak istemiyor. Rusya'ya saldırma, ne yaparsan yap ama enerji altyapısına saldırma dedik. Çünkü bu küresel çapta sorun yaratıyor bize diyor Donald Trump. Oysa Zelenski ise sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı. Şimdi orada bir savaş var. Öyle ya da böyle iki ülke arasında bir savaş var. İşgal edilen topraklar vesaire. Yani her iki ülkede kendi şeyleri açısından, bakış açıları açısından kendilerini haklı görüyorlar. Yani işgal edilen yerler var, zarar gören topraklar var, insanlar var. Hani bu savaş ortamında sadece bu savaş ortamını petrol fiyatları, dizel fiyatları üzerinden okumak, ya savaşın ama enerji altyapısını vurmayın, yani birbirinize çok da zarar vermeyin şeklinde bakmak da hakikaten ilginç bir durum. Ama gelişmeler bu şekilde. Donald Trump'ın bu açıklamaları üzerine Zelenski de, ya evet Trump açıkladı, saldırmayacakmışız enerji altyapılarına diye bir ifadede kullandı. Bu minvalde bir ifadede kullandı. Sanki haberi yokmuş gibi anlaşıldı ama muhtemelen haberi vardır diye tahmin ediyoruz Trump'ın bu açıklamalarından. Her neyse, bu da petrol fiyatlarını bir miktar geriletti. 105,5 dolarlardan aşağıya geldi ama yine de önceki kapanışına göre %0,17 yukarıda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6638 lira, çeyrek altında 10849 lira seviyesinde değerli izleyenler. Şimdi editörüm bir not söyledi ama ben tam anlayamadım. Pekala. Konuğumuza döneceğiz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte. Seltem Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar.
1: Hepimize çok teşekkürler. Petrol fiyatları. Şimdi baktığımız zaman Goldman Sachs hızlı bir şekilde savaş biterse ve üretim, arz toparlanırsa 60 dolarlara gerileriz diyor. İnşallah da öyle olur ama eğer çatışmalar devam ederse 2027 ortalaması da 125 dolar olabilir diyor. Şimdi baktığınız zaman hani bir tarafta açıklamalar var, bir tarafta çatışmalar devam ediyor. Husileri var. Bunun Babülmendeb Boğazı var. Varoğlu var. Kuzeyde Rusya, Ukrayna'sı var. Bunun doğal gaz bacağı var, bunun dizel bacağı var. Hani işler iyice Arap saçına dönmüş gibi görünüyor sanki petrol piyasasında. Son gelişmeleri nasıl değerlendirelim?
2: Şöyle, tabii piyasalarda hala jeopolitik risk primi fiyatların içinde. petrol fiyatlarına baktığımızda, dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı tamamen normale dönmeden burada çok büyük bir rahatlama görmek biraz zor. Tabii ki son dönemde özellikle hafta sonunda gördüğümüz haberlerin etkileri oluyor. Piyasalar da zaten son dönemde Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol, ham petrol özellikle sevkiyatının savaş öncesi döneme göre biraz daha en azından bu kaybettiği seviyeleri geri aldığını, yakınlaştığını savaş öncesi dönemlere olduğunu görüyor. Buna göre de bir fiyatlama yapıyor. Son dönemdeki fiyat düşüşlerinin temel nedenlerinden bir tanesi de bu. Fakat risk hala tamamen bertaraf edilebilmiş değil. Bu haberlerin gelmesi tabii ki olumlu, fakat tarafların öncelikle bu haberleri hem teyit etmesi gerekiyor hem de kabul ettiğine dair açıklamalar yapılması gerekiyor. Bu da aslında ham petrol fiyatlarında değil, daha çok belki dizel fiyatlarında ya da rafine edilmiş petrol fiyatlarında bir takım rahatlamalar yaratabilir. Çünkü biliyorsunuz özellikle rafine edilmiş ürün stoklarında ciddi anlamda düşüşler oldu. Özellikle Orta Doğu'dan sevk edilen rafine edilmiş petrol ürünleri sevkiyatında ciddi düşüşler var. Yani petrol savaş öncesindeki seviyenin yarısından azına inmiş vaziyette. Ham petrol sevkiyatı daha kolay sağlansa bile rafineriler hemen devreye giremediği için, tekrardan işlevsel olmaları biraz daha güç olduğundan dolayı rafine ürünlerde fiyat artışları devam ediyor. Dolayısıyla aslında son kertede değerlendirecek olursak Hürmüz Boğazı üzerindeki riskler, jeopolitik riskler tamamen bertaraf edilmeden petrol fiyatlarının kalıcı bir şekilde 100 doların altına inmesi zor görünüyor. Tabii ki haberler, olumlu haberler fiyatlarda jeopolitik risk biriminin daha az fiyatlanmasını beraberinde getiriyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyat, ham petrol sevkiyatının savaş öncesi döneme yakınlaşması olumlu bir gelişme. Fakat aynı etkiyi aynı hızda biz rafine edilmiş ürün fiyatlarında göremeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi rafinerilerin tekrardan devreye alınması hem vakit alıyor hem de buradaki boğazdaki riskler tamamen bertaraf edilmeden de önümlenmeden de fiyatların kalıcı bir şekilde düşmesi zor görünüyor.
1: Fiyatların kalıcı şekilde düşmesi zor görünüyor. Bu da savaşın net bir şekilde etkisi. Peki Seltem Hanım, şimdi elbette bir kestirimde, bir tahminde bulunmak kolay değil. Çünkü hem haber akışları çok fazla hem de çok çeşitli. Özellikle petrol fiyatları açısından bakacak olursak önümüzdeki yıl 2027... Savaşın devam edip etmeyeceğini bilemiyoruz elbette, inşallah da biteceğini tahmin ediyoruz ama 125 dolarlar, 130 dolarlar telaffuz ediliyor. Ne kadar gerçekçi buluyorsunuz ya da ya evet olabilir diyor musunuz?
2: Şöyle 120 dolarların üzerine petrol fiyatlarının atması ve gelecek sene ortalamasında kalıcı olabilmesi için daha yüksek fiyatların da tabii görülmesi lazım gelecek sene. Bizim böyle bir beklentimiz yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bizim beklentimiz 85, daha çok 80-90 dolarlar seviyesinde ortalamada bir fiyat görmemiz yönünde. Ama şöyle de bir risk var tabii ki, biliyorsunuz küresel petrol, acil petrol stoklarından ciddi anlamda kullanımlar oldu. Bu kalan stokların da önemli bir kısmı çok hızlı bir şekilde kullanılabilir seviyede değiller. Yani bazıları boru hatlarında bekliyor. Bazıları rafinerilerin kullanılabilmesi için gerekli yakıtlar. Dolayısıyla küresel ekonomi bu savaşın tekrardan canlandığı ikinci dönemden sonrasına, yani sonbahar döneminde ya da yaz sonundaki döneme küresel petrol stoklarının azaldığı bir durumda yakalandı. Dolayısıyla evet, her türlü ekstra bir gerginlik ya da Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda akışı sağlanan petrolün tekrardan kesilmesi hızlı bir şekilde tabii petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde, daha doğrusu 110-120 dolarlara ulaştırabilir. Dediğim gibi acil petrol stoklarından kullanıldığı için. Fakat buralarda kalıcı olması için daha olumsuz gelişmeler olması gerekir. Böyle bir gelişme şu anda bizim temel senaryomuzda yok, dediğim gibi.
1: Pekala. Petrol fiyatlarını konuşuyoruz, enerji fiyatlarını konuşuyoruz. Sadece petrol değil, bunun içerisinde dizel de var. Donald Trump Rusya ile bir dizel ihracat ithalat anlaşması yaptı ve Amerika'da da tepki var. Senato'dan bazı senatörlerin bu anlaşmanın derhal iptal edilmesi gerektiği yönünde bazı girişimler oldu. Aynı sıkıntıyı Avrupa'nın da yaşadığını söyleyebiliriz. Onlar da kış yaklaşırken, kış kapıdayken doğalgaz depolarının tam olarak dolu olmadığı ve kışın zorlu geçebileceği duyuruları yapıyorlar vatandaşlarına ve özellikle son dönemde yapılan seçimlerde Avrupa'da bu sağ partilerin ağırlığını arttırıyor olmasının temelinde de yine bu sıkıntının yattığı, daha doğrusu sebeplerden birisinin bu olduğu ileri sürülüyor. Hani siyasete de etki etmeye, vatandaşın, Avrupa insanlarının, Avrupalı insanların tercihlerine, siyasi tercihlerine de etki etmeye başladığı yazılıyor, çiziliyor. Elbette bekleyip göreceğiz. Bunun Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine olası etkileri, hani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolayısıyla faiz politikasına etkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Donald Trump'ın koltuğa oturduğu ya da oturmadan önce vaat ettiği hiçbir şey şu anda olmuş gibi görünmüyor. Neydi? Rusya-Ukrayna savaşını bitirecekti. İki sene oldu. Öyle bir bitme durumu yokmuş gibi görünüyor. İnşallah kısa zamanda biter. Bütçe açıkları, borçlar, şeyler, tarifeler vesaire. Hani şu anda bunların hiçbirisini tartışmıyoruz galiba. Dolayısıyla hani nasıl etki etmesini bekliyorsunuz? Düşmesi, savaşın bir an önce bitmesi Amerikan ekonomisine daha faydalı değil mi?
2: Tabii kesinlikle öyle. Zaten bu yaşanan jeopolitik gelişmelerin tüketicilerin cebine olan etkisinin de yansımasını belki Amerika'da ara seçimlerde de izleyebileceğiz sonuçlarının nereye doğru gittiğini. Çünkü her fiyat artışı, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış Amerika'ya, sadece Amerika'ya değil tabii küresel ekonomiye ama Amerikan ekonomisi üzerinde sorduğunuz için Amerika ekonomisine de bir enflasyonist baskı olarak yansıyor. Şimdi Amerika'da çok uzun zamandır enflasyon %2,5 ile %3 arasında değişen seviyelerde. Burada kalıcı olmasını istemeyen bir merkez bankası var. Fakat göreve gelen yönetimin de çok keskin ve beklenmedik bir takım ekonomik kararları oldu. Örneğin sizin söylediğiniz gibi tarifeler. Tarifelerde çok hızlı bir artış olunca bu sefer ciddi anlamda Amerikan üreticileri bunun aslında maliyetini ödemek durumunda kaldılar ve yansıtabildikleri kadar da Amerikan tüketicisine yansıttılar. Bu da enflasyonun artışını beraberinde getirdi. Sonrasında da Orta Doğu'da çıkan bu çatışmalar nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış sadece çekirdek enflasyonu değil, daha doğrusu sadece enflasyonun genelini değil, çekirdek enflasyonu da artık etkileyecek boyutlara gelmeye başladı. Yani enerji fiyatlarıyla doğrudan etkili ulaştırma grubu gibi grupların dışında kalan alt enflasyon gruplarını da etkilemeye başladı. Bu da çekirdek enflasyonun da %2,5'lar seviyesinde kalıcı kalmasına, kalıcılık arz etmesine sebep oldu. Şimdi FED bundan da rahatsız, Amerika Merkez Bankası. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz sene faiz indiren bir FED varken ve bu sene biz acaba FED bu senenin başında en azından kaç kere faiz indirir diye konuşurken senaryomuz bir anda acaba FED bir kere faiz artırdı, bir kere daha artırır mı? Gelecek sene ne yapar? Artırım yönünde senaryosuna dönmüş oldu. Dolayısıyla mutlaka tabii ki ülkelerin tüketici davranışlarını ve tüketicilerin maliyetlerini ciddi anlamda birebir etkileyen gelişmeler bunlar. Burada Amerikan ekonomisine tabii diğer bir etkisi hem enflasyonun kendisinin bir fiil yükselmesinden ziyade, yani bu var, ama bir de tabii ki para politikasını etkileyen diğer bir kanal enflasyon beklentilerinin de bozulmasını beraberinde getirdi ve dolayısıyla FED bir faiz artırımına gitti. Şimdi Ekim ayında faiz artırımı beklentileri biraz daha düşük ama Aralık ayında tekrardan bir faiz artışı bekleniyor. Tabii buna paralel olarak bozulan enflasyon beklentileri tahvil faizlerinde de artışı beraberinde getirdi. Amerika'da zaten hali hazırda bir bütçe yükü var. Yani bütçenin milli gelire, bütçe açığının milli gelire oranı %5-6'lar seviyesinde ama bütçe kamu borç stoğunun milli gelire oranının %130'lara çıkması bekleniyor. Ve faiz dışı bütçe tarafında da bir açık verdiği için Amerika Dolayısıyla temel olarak tahvil arzı önümüzdeki dönemde daha da artacak şeklinde bir beklenti var yatırımcılar tarafından. Çünkü artan bütçe açığını yine tahvil ihraç ederek Amerikan hazinesi fonlayacak, evet, finanse edecek. Tabii ki bu kadar tahvil bolluğunda da tahvil yatırımcıları bu tahvilleri elinde tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Dolayısıyla aslında birbirini besleyen bir döngü haline girmiş vaziyette. Enflasyon beklentilerinin bozulması bence burada anahtar dinamiklerden bir tanesi.
1: Çok teşekkürler. Gayet net bir şekilde ifade ettiniz. Hani bu döngünün kırılması için en kolay şey de savaşın bitmesi ama bir türlü orada da sonuca ulaşılamıyor. Pekala. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, çok teşekkürler. Yeni haftaya başlarken bizimle oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
2: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Şimdi bir haberimiz var. Diğer konuğumuz Erencan Umut'a geçmeden önce haberimiz şu. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
3: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında ek olunan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
1: Şimdi yatırım uzmanı Erencan Umut bizimle birlikte. Eren Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Eren Bey. Hemen soralım, haberimize girdik. Geride bıraktığımız hafta 3 portföy yönetim şirketi A1 Kapital, Buz ve Pardus'ta 17 fonda 43.643 kişiye ödeme yapıldı. Şimdi geri kalan olağanüstü tasfiye sürecini takip ediyoruz. Orada da yasa hazırlığı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayata geçecek. Atılan adımları, şimdi hep konuşuyoruz. Krizin patlak verdiği günden bugüne atılan adımları ve piyasada yaşananları karşılaştırdığınızda, kıyasladığınızda süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, adımlar doğru zamanlamayla atıldı ya da etkileri hala izlenmeye devam ediliyor. Ne dersiniz?
4: Şimdi öncelikle şunu net ifade edelim. Etkileri hala izlenmeye devam ediyor ve edilecek de. Yani şimdi bu sayılan ve ödemeleri başlayan 3 portföy yönetim şirketi zaten şey değil. Yani temerrüte düşmüş olan şirketler değildi. Dolayısıyla hani devlet izin verdiği sürece biz bütün likiditeyi sallarız ve yatırımcıyı mağdur etmeyiz açıklamalarında peşi sıra yapıyorlardı. Buna kanaat getirmiş olacak ki özellikle de para piyasası fonları noktasında bu likiditenin sağlanması da şu anda gerçekleşmiş oldu. Ama asıl mesele bundan sonraki süreç. Yani özellikle de biz işte 131 fondan bahsediyoruz. 455 binden fazla yatırımcıdan bahsediyoruz. Yani işte az önce ismini saydığımız bu 3 kuruluşun para piyasası fonları, yani en likit olan fonlarda yatırımcılara ödemelerini yapması demek sorunun çok büyük bir alanda, yani çok büyük ölçekte çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hatta belki de %1'i şu aşamada çözülmüş oluyor. Çünkü diğer tarafta yani bu kadar yüksek fon miktarı, bu kadar yüksek yatırımcının en sıkıntı çektiği portföy yönetim şirketleri ve fonlar Terra'nın fonları. Yani dolayısıyla bu Terra'nın fonlarının içerisindeki bu hisseler hala taban taban giderken, yani buradaki tasfiye süreci nasıl işleyecek? Şimdi para piyasası fonlarına baktığımız zaman, hani Terra gibi, Pusula gibi cephedeki bu para piyasası fonlarının içerisinde bile hisse senetleri var. Çünkü o hisse senetleri alınmış, teminat gösterilmiş ve ters repo yapılmış. Oradan gelen yatırımcıyla beraber tekrar bu hisseler alınmış derken burada çok ciddi anlamda bir saadet zinciri ve kısır döngüye girilmiş. Yani buradaki kısır döngü nasıl çözülecek? Buradaki fonların içerisindeki bu likidi de nasıl gerçekleştirilecek? Yatırımcılar nasıl hani kurtulacak? Hani orası hala bence muallakta. Çünkü bu yasa tasarısına baktığımız zaman da evet ilk etapta 1 milyon TL'nin altındaki yatırımcılara paraların ödeneceğine ilişkin maddeler var ki zaten biz bunu daha öncesindeki kulis bilgilerinden de çok net bir şekilde anlamıştık. Yani bunlar zaten konuşuluyordu. Ama gelmiş olduğumuz noktada eğer bu tasfiye sürecinde bu miktarın, bu paranın hani gerçekleştirilemiyor olması, yani daha doğrusu elde edilemeyecek noktada olması, yani o 1 milyon TL'nin TL sınırından bahsediyorum. Yani o zaman nasıl olacak? Yani çünkü en nihayetinde dönüp baktığımız zaman devlet garantisi yok. Ki olmaması da gerekiyordu. Yani burada hala bence ciddi soru işaretleri var. Zaten bu soru işaretleri ortadan kalksa idi Borsa İstanbul'da biz çok daha keskin, çok daha sert yükseliş hareketleri beklerdik. Yani hani o 1 milyon TL elde edilecek likiditenin olmadığı görüldükten sonra hani herkese işte fon içerisinde payı kadar mı ödeme yapılacak? Yani iş birazcık bu noktaya geliyor. O zaman 1 milyon TL bile gerçekleştirilemeyecektir. Yani eğer böyle olacaksa. Şayet orada biraz belirsizlik var. O belirsizliğin de bence çözülmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde zaten atılan adımlar şu anda doğru ama bir kez daha hatırlatayım. Torunu olmayan, temerrüte düşmeyen fonların, portföy şirketlerinin daha doğrusu para piyasası fonlarında şu anda ödeme gerçekleştiriliyor. Bu da zaten kolaylıkla yapılacak bir şeydi.
1: Teşekkürler. O bahsettiğiniz özellikle olağanüstü tasfiye tarafında hakikaten manipüle edilen fonlar tarafından manipüle edilen hisselerin bulunduğu fonlar, orada artık öyle bir değer kalmadı. Onun dışında tabii, manipüle edilen hisseler dışında borsada gerileme 15 Eylül ile kıyasladığınız zaman %11,7'ye geriledi ki hani blue chip diyebileceğimiz borsada BIST 30, BIST 50 hisselerinin de düştüğü, onları barındıran fonların da değer kaybettiği, yani hakikaten geneli etkileyen bir sıkıntı var şu anda. O bahsettiğiniz acaba bu havuzda, bu varlıkların satışıyla beraber biriken para nasıl dağılacak diye, orada da şunu da eklemeden atlamayalım. Hem el konulan varlıkların satışından elde edilecek gelir, evet, hem de şu gönüllü geri ödeme hesaplarına yatacak paranın da yine vatandaşın fon alacaklılarının hesabına geçmesi için havuza aktarılacağı söyleniyor yasa çerçevesinde. Onun da altını çizelim. Peki buradan da fon krizi değerlendirmemizden sonra piyasaya bakalım. Az önce dediniz ki çok daha güçlü yükselişler görebilirdik bazı belirsizlikler ortadan kalksaydı diye. Şimdi yabancı yatırımcı çok şu anda herhalde izleme şeyinde, sürecinde ne olacak ne bitecek. Peki yerli yatırımcı ne yapıyor? Yerli yatırımcı da satış tarafında galiba, çok da alış tarafında yok gibi değil mi?
4: Yerli yatırımcı ürktü tabii ki. Yani bu da bir travmatik bir süreç. Yani zaten hemen hemen her yıl ya küresel ya da yurt içi kaynaklı bazı travmatik süreçlerden geçebiliyoruz. Daha hızlı atlatan da bir piyasa var. Dolayısıyla şu anda yabancı yatırımcı bekleme modunda ama yerli yatırımcı daha çok kendini koruma modunda. Yani hani kenara tam olarak çekilip de işte fırsatları kovalayan bir profilde değil yerli yatırımcı. Hani şimdi yabancı ile yerli arasındaki bu farkı çok iyi belirlemek lazım. Şimdi dolayısıyla siz de az önce dile getirdiniz. Yani bu fon içerisindeki varlıkların zaten tasfiye edilme ihtimali bunlar söz konusu değil. Yani tasfiyeden kastım şu. Hani biz bu fonun içerisindeki varlıkları satacağız. Dolayısıyla herkesin parasını ödeyeceğiz. Ana para artı enflasyon farkı, zaten böyle bir şey yok. Hani böyle bir şey mümkünatı da yok. Çünkü hani az önce de bahsettik. Bu fonların içerisindeki hisseler hala taban taban gidiyor. Yani defter değerlerine gelse dahi orada bir alıcı bulabilecek mi? Hiç sanmıyorum. O bakımdan dolayı işte bu gönüllülük esası ve mal varlıklarının satışıyla alakalı sürece daha fazla güveniliyor. Şimdi bunlar tabii ki belli bir süreç. Şimdi bu süreç devam ettiği sürece işte mesela ne kadar gönüllülük esasıyla para yatırıldı ya da o yatırılan para tasfiye süreciyle alakalı yatırımcıların zararını karşılamak, ana paraların ödeme noktasında ne kadar yeterli olacak? Şimdi bunların hepsi bir soru işareti. Doğru. Dolayısıyla bu soru işaretleri biraz daha somut noktada hani ortadan kalkmadığı sürece yurt içi yatırımcı biraz daha hani kendini biraz daha koruma modunda tutmayı sürdürecektir, devam edecektir. Yani o bakımdan dolayı Borsa İstanbul'daki düşüş hareketlerinin çok da derinleşmese bile hani mevcut seviyelerde yani 12 bin seviyelerin üzerinde tutunmakla beraber hani burada biraz daha bekleme modunda olabileceğini düşünüyorum. Ama peyderpey bu somut adımlar ortaya çıktıkça işte bu olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlarla alakalı çözümler biraz daha somutlaştığında yani o zaman özellikle de yabancı fon akışıyla beraber bir Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi beklerim. Yani bence şu dönem hani biraz geri planda kaldı. Hani hepimiz hatırlarız bir dönem şey vardı hani biz bize yeteriz noktasında bir bakış açısı vardı. İşte borsamızın biraz daha yerli kaynaklarla yani yurt içi yerleşiklerle işte yurt içi yatırımcılarla evet. yükseleceğine dair beklentiler söz konusu vardı ki bu da oldu. Hani net bir şekilde onu da söyleyelim. Ama artık o dönem bence geride kaldı. Daha çok yabancı yatırımcının işte özellikle de BIST 30 hatta BIST 100 endeksine girerek burada ucuz ciddi primli hisseleri kağıtları alarak Borsa İstanbul'da yükselişin başlayacağı ve bu yükselişin görülmesiyle beraber yine BIST 100 endeksine fon akışı gerçekleştirecek bir yurt içi yatırımcı profili görerek yani bu denklem dahilinde Borsa İstanbul'da yükseliş hareketleri artık beklemek gerekiyor.
1: Eren Bey son bir hatta neredeyse 30 saniye ama şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası 22 Ekim'de nasıl bir karar verecek? Çok kısa lütfen.
4: Ben 100 bas puanlık faiz indirebileceğini düşünüyorum. Yani bu da fon meselesiyle alakalı olmaktan ziyade hani işte yani şu anlamda söylüyorum. Hani evet fonlarda bir sıkıntı oldu. Borsayı destekleyelim, ekonomiyi destekleyelimden ziyade bu etkili midir? Tabii ki etkilidir. Ama bu mantıktan ziyade daha çok enflasyondaki geri çekilmenin oluşturmuş olduğu malum yıllık enflasyon %30'ların altına doğru sarktı. Bunu bir fırsat olarak değerlendirip 100 bas puanlık faiz indirimi gidebileceğiyle alakalı ciddi bir beklentim var.
1: Yatırım uzmanı Erencan Umut. Çok teşekkürler. Yeni hafta başlarken bizlerle oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı Woodtech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. Woodtechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Hemen anlatmaya başlayalım. Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Manisa'da kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
1: Kavşağı kaçırdı, otobanda geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. İçinde 34 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu tur otobüsü Bursa'dan saat 06.30'da yola çıktı. Otobüsün yolcu aldığı anlar kameraya böyle yansıdı. Turu düzenleyen

0: Hemen görmüş olduğunuz tır ona sol arkadan çarptı. Yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra otobüs devrildi.
1: O andan itibaren zamanla yarış başladı. Çok sayıda ekip otobüstekileri kurtarmak için seferber oldu. Ancak 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi hastanelere kaldırıldı. Birinin hayati tehlikesi sürüyor. Otobüsteki yolcuların eşyası toplanarak deli torbalarına koyuldu. O sırada kazazedelerin yakınları da onlara ulaşmaya çalıştı. Torbalardan birindeki telefon uzun uzun böyle çaldı. Tur otobüsünün sahibi, otobüs sürücüsü ve tır şoförü gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, soruşturmayla ilgili 3 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiğini söyledi.
2: Tokat'ta cumartesi akşamı 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyardı. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi.
1: Aynı şikayetlerle hastaneye gidenlerin sayısı her geçen dakika arttı. 3000'e yakın kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tokat'ta içme suyundan alınan numuneler incelemeye gönderildi. Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Sayı giderek arttı. Hastaneye başvuranların sayısı 2914'ü buldu.
3: Bu hastalarımızın ilk etapta çocuk hastalarımız başvurdu. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hastalar daha sonra yetişkin hastalara da o mümade sıçramalar oldu.
1: Bunun üzerine içme suyundan numuneler alındı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti.
4: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
1: Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlanma amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği belirtildi.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyledi. İzmirliler için en iyi olan buydu dedi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda...
1: AK Parti'ye katılan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararı almasında kırılma noktasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmesi olduğunu söyledi.
6: Karabağlar'da 440 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm sorunumuzu konuşmak üzere gittik, görüştük. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de anlattı.
6: Külliye'deki görüşmemizde benim o tahmin ettiğim, tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim.
1: Tugay, İzmir'in altyapı ve üst yapıya ilişkin ihtiyaçlarını sıraladı. Dedim ki, ya yine sorunlu bir İzmir'i benden sonraki döneme bırakacağım ya da AK Parti hükümeti İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. İzmirliler için en iyi olanın bu olduğuna kanaat getirdikten sonra böyle bir karar verdim açıklamasını yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlıyor.
7: Hizmet ihracatı var Türkiye'nin. İkisini topladığınızda 410 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmış bir ekonomiden bahsediyoruz. Cari açığımız bir miktar bu sene artacak. Çünkü Körfez'de yaşanan hadiseler, enerji fiyatları başta olmak üzere önemli etkilerde bulundular. Dolayısıyla %2.6 bir cari açık bekliyoruz bu yıl. bu savaşın etkisiyle geçen yıl %

0: 2'nin altındaydı. Ama bu hala yönetilebilir düzeyde bir cari açık. Yani bizi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Bütçe açığımız yine dünya ile mukayese ettiğinizde oldukça olumlu bir seviyede. Bu yılı %3.1 bütçe açığıyla kapatmayı bekliyoruz. Bütçe açığımızın milli geliri oranı, bu Maastricht kriteri %3 civarıdır. Deprem harcamalarına rağmen, savaşın etkilerine rağmen, savaşın getirdiği bu enerji fiyatlarını sınırlamak için uyguladığımız Eşer Mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde. Bankacılık sistemimiz sağlam. SYR diyoruz, sermaye yeterlilik oranı, uluslararası gerekliliklerin ve yasal gerekliliklerimizin oldukça üstünde. Dolayısıyla makroekonomik görünümümüz böyle ve ekonomik temellerimiz sağlam, yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Yakında bir bütçe süreci başlayacak. İşte 16'sında bir bütçe bağlama töreni diyoruz. Meclisimize bütçemizi gönderirken bunu gerçekleştireceğiz. Ardından plan bütçede genel sunumlarla bütçe süreci başlayacak. Orada da hem ekonominin genel görünümüne ilişkin hem de bütçemize ilişkin çok daha detaylı paylaşımlarda bulunacağız inşallah.
1: Efendim, hemen kamuoyunun gündemini de oldukça meşgul eden bu fon soruşturması ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi adli bir süreç devam ediyor. Öncelikle bu adli süreç hangi aşamada? İki, sorumluların tespiti tam olarak yapıldı mı? Çünkü bu fonları kuranlar, yönetenler var. Bir de denetim ve düzenleme sorumluluğunda olan kurumlar var. Doğru. Bir de mağdurlar var. Burada hangi aşamadayız? Bütün herkesin sorumluluğu olanların tespiti yapıldı mı? Mağdurların tespiti yapıldı mı? Ve bu süreci bize biraz
0: anlatırsınız. Biraz özetleyeyim. Şimdi bir defa mecliste de biliyorsunuz genel kurulu bilgilendiren bir konuşma yaptım geçtiğimiz hafta. Ve kapsamlı bir şekilde aslında bu süreci özetlemeye çalıştım. Burada kamunun attığı adımlar var son bir yıl içinde, yaptığı çalışmalar var. En son bir fon rehberi diyoruz. SPK tarafından yayınlanan bir fon rehberi var. Bu fon rehberiyle birlikte, SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu. Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı. Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. Bunu şuna benzetebiliriz Serdar Bey. Vücutta bir hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim, bir sorunlu yapı var. Bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu. Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin bu sorunlu hale gelmesinde, bu süreçte rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı. Şu anda birçok kişi ya tutuklu, ya gözaltında, ya soruşturma aşamasında, ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
1: Mal varlıklarına tedbir de var.
0: Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda. Yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı bir takım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuk hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu. İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. En son biliyorsunuz bir fon koordinasyon kurulu oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim başkanlığımda Maliye Hazine Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın ve ilgili tüm otoritelerin olduğu bir kurul. Bu kurul 4 defa toplantı yaptı ve çok önemli prensip kararları aldı. Diğer taraftan Devlet Denetleme Kurulu'nu yine Cumhurbaşkanımız görevlendirdi. Cumhurbaşkanımıza bağlı bir yapı ve çok geniş yetkileri olan bir denetleme kurulumuz.
1: Devlet Denetleme Kurulu burada anladığımız kadarıyla devletin içindeki kurumlardan sorumluluğu olanları tespit edecek.
0: Kurumları ve kurumların içindeki kişileri, yetkili kişileri, karar alıcıları bunları inceleyecek.
1: Bu süreç başladı mı?
0: Başladı, hem de çok yoğun bir şekilde başladı.
1: Yani şu an Devlet işte ilgili kurumlar SPK, BDDK bunlar
0: tabii.
1: İnceleniyor.
0: İnceleniyor. Kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK.
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler diyelim genel anlamda. Bütün bu kurumlar denetim altında incelenecek, soruşturulacak. İdarelerin açıkları da kişilerin sorumlulukları da bu süreçte ortaya konmuş olacak. Devlet Denetleme Kurulu çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. Tabii bu doğrudan görevlendirdiği kişiler, bir de Devlet Denetleme Kurumu'nun tüm kurumların uzmanlarından istifade etme imkanı da var. Dolayısıyla bu geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuzda denetliyor. Diğer yandan biliyorsunuz bir kanun hazırlandı. Çok hızlı aksiyon alındı gerçekten. Bu olaydan etkilenen 455 binden fazla yatırımcı var bu sorumlu fonlarda. Toplam baktığınız zaman bu fonlar 131 fon. Toplam fonlarımızın 4,6'sını oluşturuyor. Toplam fon portföyümüzün 7,7'sini oluşturuyor. Ve tekil kişi olarak baktığınızda 455 binden fazla yatırımcı bu fonlarda. İşte bunların hakkını, hukukunu gözetecek şekilde bir kanun teklifi de fon koordinasyon kurulumuzda tartışıldı. Genel prensipler itibariyle, ana çerçeve itibariyle grubumuzla, meclis grubumuzla bunu konuştuk. Sayın Abdullah Güler de geçtiğimiz cuma günü biliyorsunuz bunu açıkladı. Toplumumuzla paylaştı bu yeni kanun teklifini. Burada da şunu öngörüyoruz. 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibarıyla da bu gerçekleşti. 44 bine yakın bu 455 binden 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu fonlar arasında bir TERA dediğimiz büyük bir fon var. Bir de 6 tane diğer fon var. TERA'nın tasfiyesinin yönetimi İş Bankası'nda. Çünkü TERA İş Bankası'yla çalışmış bugüne kadar. Diğer fonların yönetimi Ziraat Bankamızda. Onlar Ziraat Bankası'yla çalışmışlar. Ziraat Bankası'nın tasfiyesini yönettiği 3 fon olağan şartlarla tasfiye edildi. Ne demek olağan şartlarla? Mevcut kurallarımız içinde işte bunların bütün ödemeleri yapılmış oldu yatırımcıların. Oradaki hak ve yükümlülükler yerine getirilmiş oldu. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Yani 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu. Burada kapalı fon dediğimiz fonlar da var her birinin altında. Bu kapalı fonlarda da olağan tasfiye edilen 3 kuruluşta 2000 küsur civarında kişi var. Kapalı fonları da kendi tabiatı içinde, özellikleri içinde tasfiye edecekler. Dolayısıyla burada aşağı yukarı 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu üç şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
1: Bu şirketlerde herhangi bir mağdur kalmadı mı demek istiyorsun?
0: Evet. Evet,
1: bitti yani. Bitti. Bu dosya kapandı. Dosya,
0: sadece kapalı fonları var dediğim gibi. Belli sayıda kişinin içinde olduğu. Orada da toplam 2000 kişi, küsür kişi var. Onlar da kendi işlerinde çözecekler diye söyleniyor. Dolayısıyla yani 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz.
1: Asıl büyük tabii fon
0: Tera'da. 4 tane fon var. En büyük fon Tera. Diğer taraftan işte biliyorsunuz Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bunu bu hafta herhalde görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor. Yani ümit ederiz ki, temenni ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse, olağan tasfiyeye tabi olursa orada da 58 bin civarında vatandaşımız var. Bu işten olumsuz etkilenen yatırımcı var diyelim. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak. Bunu bugün, yarın, bu hafta içinde herhalde netleşmiş olur diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Geriye efendim, 3 tane.
1: Yusuf Bey'in bir sorusu var.
2: Bununla çok ilintili bir soru soracağım. Bu fon soruşturmasının ekonomik boyutu ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Bir de olağan tasfiye kendi imkanlarıyla ödüyorlar değil
0: evet,
2: mi?
0: Tabii, Burada
2: zarar görmüş yatırımcının nasıl finanse edildiği önemli ve bu hususta da kamuoyu ilk aklına gelen konu kamu kaynakları kullanılacak mı?
0: Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Hı. Ben mecliste de altını hani kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var. Allah korusun bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bir kamu garantisi söz konusu değil. Mecliste de anlatmıştım ben. Yani bu serbest fonlara giderken profesyonel yatırım ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede hem kazanç hem de kayıp bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Bu üç fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla. Olağanüstü fonunu da birazdan belki biraz detayına gireriz. Orada da en önemli prensibimiz kamu kaynağının kullanılmaması. Peki ne kullanılacak kamu kaynağı yoksa diye sorabilirsiniz.
1: Soralım efendim.
0: Hemen sorun onu çünkü şimdi o önemli.
1: Kamu hakikaten kaynağı kullanılmayacak ama çok büyük de bir burada bir evet, paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların
0: şöyle,
1: sorununu?
0: Şöyle Serdar Bey, burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarını iyi çerçevelemek lazım.
1: Yani yatırımcının olağan ilk koyduğu para.
0: Bu olağan tasfiyelerde yatırımcı zaten şeyini alıyor, parasını alıyor. Olağanüstü tasfiye için diyorum ben. Yani nihayetinde de hiç kimsenin hak ve yükümlülükleri kaybolmuyor. Bu işin en sonunda tabii ki paylarına bağlı olarak yatırımcılar hak ve yükümlülüklere sahipler. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Basit bir sürü farklı örnekleri olabilir ama basitçe şöyle diyelim. Siz gittiniz diyelim bir fondan bir şey aldınız. Pay aldınız işte atıyorum 1 milyon lira diyelim. Bugün 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda. bir vesileyle o karınızı çektiniz diyelim, 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu, teklif bu. Meclisimizden henüz geçmedi tabii.
1: Yani bu 450 bin yatırımcı... Yani
0: yanlış anlaşılmasın, meclis her şey meclisin takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum size.
1: Anladım. 450 bin yatırımcıdan zaten karını tahsil etmiş olanlar...
0: Artık o düştü tabii, şu olağan tasfiyelerle o sayı...
1: Mağdurlar listesinde yer almayacak.
0: Nasıl? Tabii yani... tabii. İki kesim yer almayacak. Arada bu net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de tabii hukuk dışı işlemler yapanlar. Bu iki kesim bu 1 milyona kadar şeyi alamayacaklar.
1: Hukuk dışı işlem derken?
0: Yani haksız kazanç elde etmiş. Hukuk dışı işte bu soruşturmalara konu olmuş, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar. Onlar tabii ki faydalanmayacak. Artı bir şekilde ana parasını bu süreçte almış. Net yatırım tutarıyla baktığınızda zaten sistemden ana parasını almış olanlar yine yararlanmayacaklar. Ama bu geçici bir durum, bakın. Bunun altını tekrar çizeyim. Şimdi ana hükümler devam ediyor. Olağanüstü tasfiye dediğimiz şu, bu kalan şirketlerle ilgili, buradaki yatırımcılarla ilgili işin özünü söylüyorum. 1 milyon liraya kadar insanların ana parasını ödememize imkan sağlayacak bir sistem. Bu genel hükümleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli. Yani zamanı geldiğinde, işte bütün bu kaynaklar toparlandığında kime ne düşecekse yine alacak. Orada bir mahsuplaşma olacak. Yani bu 1 milyona kadar almış olanların aldığı miktar nihai hakları ve yükümlülükleri hesaplanırken mahsuplaşmayla oraya hesaba girmiş olacak. Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Küçük yatırımcılar bir an önce bu kaynaklara kavuşsunlar. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada, nihai rakamlar netleşecektir kısa sürede. Ama ben şuna inanıyorum, bu olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey, buyur.
3: Efendim, az önce haksız kazançtan bahsettiniz. Haksız kazanç elde edenlerden. Şimdi bu haksız kazançların iadesiyle ilgili bir mekanizma oluşturulmuştu.
0: Doğru.
3: Hatta işte geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada işte 4 kişinin ya da yanlış hatırlamıyorsam 5 kişinin bu konuda parasını iade ettiği de dile getirilmişti. Ben son durumu sormak istiyorum efendim. Evet. Kaç şirket ve kişi para iadesine gönüllü olarak bulundu? Bu bulunan meblağ nedir? Bir de hep şu tartışılıyor efendim. Parayı verdiler ve bütün sorumluluk ortadan kalktı mı? Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Şimdi bu 131 fonla ilgili SPK bir karar aldı ve TMSF bünyesinde her bir fona özel bir hesap açıldı. Çünkü her fonun hukuki durumu farklı. Her fona birebir bakmak durumundasınız. O fona girmiş, yatırım yapmış olanlar var. O fonun ilişki biçimleri var. Dolayısıyla bu hesaplar da bir tane hesap değil, her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. O genel hesap da fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla veya haksız kazanç elde eden veya fahiş gelir elde edenlerle ilgili bir hesap. Veya işte mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirlerin konacağı bir hesap. O bir de 132. hesapta bu. Yani genel hesap. Şimdi bir süreç başlamış durumda. Bu kanunumuz çıkarsa bu çok daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Gerek isteğe bağlı olarak getirip fahiş kazançları iade edenler, gerekse bu hukuk dışı işlemler yapmış, haksız kazanç elde etmiş şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Bir fona özel bir gelirse o fonun hesabına girmiş olacak. Değilse genel hesaba gelecek. Genel hesaptan da belli kriterlerle yine bu fonlara bu kaynak dağılmış olacak. Az önce sormuştunuz ya, bu kaynak nereden diye. Üç tane kaynağı var. Bu yatırımcılara, olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız üç kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. Halen içinde işte belli değere dönüştürülebilir varlıklar var. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda biliyorsunuz. Şirket, kişi, bu süreçte rolü olduğu düşünülen. Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesi, bu varlıkların değerlendirilmesiyle gelecek kaynaklar var. Dolayısıyla bu yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Bu temelde bu üç kaynaktan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda, süreçler başlamış durumda. İşte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacaktır.
1: Yani konu kapanmıyor değil mi? Yahya Bey'in sorusunun devamında. Evet. İade ile beraber dosya kapanmıyor.
0: Hayır, hayır. Bakın hukuki sorumluluklar hiçbir şekilde genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor. Burada iki tür ne diyelim durum iki durum söz konusu. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme durumu var. Özellikle fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
1: Yani piyasa bozucu bir durum varsa bunu kim belirleyecek efendim?
0: Bu, yargı süreçleri
1: bu faaliyetin piyasa bozucu olup olmadığını
0: nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii. Yargıdaki çıkacak sonuçlar. Tabii ki burada bağımsız otoriteler var. Onların ortaya koyacağı kararlar, analizler bütün bu süreci netleştirecektir. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu süreçte tabii bir taraftan bunlar yürütülürken diğer taraftan bu çerçevede sermaye piyasalarımızın, borsamızın durumu da çok önemli. Yani ben şunun üzerinde özellikle durmak istiyorum Serdar Bey, değerli arkadaşlar. Burada bir ayrımı net bir şekilde yapmamız lazım. Aksi takdirde kendi ayağımıza sıkmış oluruz, sermaye piyasalarımıza zarar veririz. Bu işlerle hiçbir alakası olmayan yatırımcılara zarar vermiş oluruz. Yatırımcı ayrı, manipülatör ayrı, spekülatör ayrı. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Biz yıllardır bakın planlarımızda, programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı her zaman öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Borsamız, sermaye piyasalarımız bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak bunlar. Şirketlerimiz için, kalkınmamız için, üretimimiz için çok kıymetli piyasalar buralar. Dolayısıyla aman aman hiç kimse bu piyasalara genel anlamda gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler. Bir defa bunun altını çok net çizmek istiyorum. Burada 455 bin insan var, yatırım yapmışlar. Biz bunlara suçlu diyebilir miyiz hepsine? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunlar gelmiş yatırım yapmış, bir getiri elde etmeye çalışmış. Makul bir getiri elde etmişse de buna da söyleyecek hiçbir şey yok. Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar. Yani bu ayrımı net bir şekilde tekrar tekrar yapmak isterim. Ve yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunda hiç tereddüt yok. Biz hastalıklı bir yapıyı, tabiri caizse bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz ve bu bünyeye çok daha güç katacak. zayıflatmayacak sermaye piyasalarımızı, aksine daha da güçlendirecek. Yeni fon rehberiyle birlikte bu yapılar, bu sorunlu yapılar ortaya çıktığı gibi kalan yapılar içinde çok daha ek bir güvence sağlanmış oldu aslında. Şu anki fonlar için, şu anki borsamız için çok daha sağlıklı bir zemin oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla şu an biz borsamıza da, sermaye piyasalarımıza da güveniyoruz ve bu yeni fon rehberiyle birlikte, DDK raporlarıyla birlikte oluşabilecek hani ilave alınması gereken tedbirleri de almakta hiçbir beis görmeyiz. Yapısal bir sorun varsa işte sağlıklı bir şekilde bu DDK'nın raporu iki şeye yarayacak Serdar Bey. Birincisi sorumlulukları ortaya çıkarıp bu işin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak.
1: Devlet kurumları içinde, bağımsız kurumlar içinde.
0: Bağımsız kurumlar içinde. Devlet kurumları içinde, bağımsız veya değil, bütün ilgili kurumlar içinde. İki, bu DDK raporu bize yol gösterecek. Sistemde açıklar nedir? Yapılması gereken, düzeltilmesi gereken yapısal...
3: Röntgenini çekecek.
0: Röntgenini çekecek. Yapısal olarak alınması gereken bir tedbir var mıdır? Bunun ışığında da biz bugün mesela bir geçici kanun olağanüstü tasfiyeye ilişkin sadece bir kanun gitti meclisimize. DDK kanunu incelemesi, soruşturması sonrasında daha yapısal diyelim iyileştirmelere dönük bir kanunu da meclisimize gönderebiliriz, takdirine sunabiliriz. Dolayısıyla burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Bizim için borsa çok kıymetli, sermaye piyasaları çok kıymetli, kalkınmamızın vazgeçilmez unsurları. Hiç kimse bu piyasalarımıza gölge düşürmesin. Tabiri caizse kuruyla yaşı karıştırmayalım. Sapla samanı karıştırmayalım. Suçlular elbette cezasını bulacak. Hiç tereddüt yok. Zaten etkin bir şekilde idari ve adli süreçler işliyor. Ama yatırımcıları da sanki potansiyel suçluymuş gibi göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Diğer taraftan fon koordinasyon kurulumuzda bir prensip kararı aldık. Onu da burada ifade etmek isterim. O da şu, bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz. Borsamızı tabii birçok şey etkiliyor, sadece fonlar değil, dünyada da maalesef bugün faiz oranları tarihi yüksek seviyelerde, işte güvenlik riskleri, şunlar bunlar. Yani borsadaki gelişmelerin tamamını bu fon piyasalarındaki durumla izah etmek mümkün değil ama tabii ki bu fon piyasalarındaki gelişmeler, bunun etrafındaki tartışmalar ister istemez yatırımcı davranışlarına da yansıyabiliyor. Veya buradaki kaynakların likit hale dönüştürülmesi süreci bazı tartışmalar oluşturabiliyor. Şuradan da sizin aracılığınızda bu mesajı tekrar vermek isterim. Borsamızı olumsuz etkilemeyecek bir anlayış içinde bu tasfiye süreçleri sürdürülecektir. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun da tüm kurumlarımıza yönlendirici bir yaklaşımı söz konusudur.
1: Bir, borsa etkilenmeyecek. İki, kamu kaynağı kullanılmayacak. Ve yine vermiş olduğunuz güçlü bir mesaj olarak notlarıma bakıyorum. DDK, Devlet Denetleme Kurumu, geriye dönük bu işte sorumluluğu olan bütün kurumları denetleyecek, soruşturacak.
0: Evet, evet.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Bey, buyurun.
4: Efendim, ben meclis gündeminde olan kanun teklifiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biraz anlattınız ama bu kanun teklifinin biraz daha detaylarından bahsedebilir misiniz? Kanun çıktığı takdirde özellikle burada mağdur olan vatandaşlar önlerinde nasıl bir yol haritası görecekler? Burada takvim nasıl işleyecek?
0: Şöyle, burada bu süreçlerden olumsuz etkilenen yatırımcılarımızın az önce bahsettim, küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ara bir ödeme, bir avans da diyebiliriz, bir ara ödeme ile karşılaşması söz konusu olacak. Bu da 1 milyon TL'ye kadar bir ödeme. Az önce bahsettim, burada bulunan yatırımcı kitlesinin çok büyük bir bölümü 1 milyon veya 6 bir hesaba sahip. Net yatırım tutarı üzerinden. Yine tekrar ediyorum, arada ana parasını alıp çıkmış olanlar bundan istifade etmeyecek. Ama ana parası içeride olan, kalmış olan vatandaşlarımız bu ana paralarını almış olacaklar. Bu da 1 milyon liraya kadar. Hesapların çoğu da zaten bu şekilde. 1 milyon üstünde hesabı olanlar ise 1 milyona kadar olan kısmını almış olacaklar. Diğer taraftan yine bu kanunda az önce bahsettik o geriye alma sürecini güçlendirici hükümler var. Özellikle TMSF'ye bu konuya özgü olmak üzere farklı yetkiler verilmiş durumda. Az önce bahsettim o hesaplara sorumluluğu olan işte mallarına, el konan varlıklarına, el konan kişi veya şirketlerle ilgili çok daha hızlı bir şekilde TMSF'nin işlem yapabilmesine el veren düzenlemeler getirmiş durumda kanun teklifi. Bunu tabii meclis çıktığında şu anda sadece bir varsayım olarak konuşuyoruz, yanlış algılanmasın. Takdir meclisimizde komisyon çarşamba günü kanunu ele alacak. Daha sonra genel kurulda tartışılacak. Ben inanıyorum ki bu kanunun çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Dünyada bakın bu konularda baktığınızda çeşitli örnekler çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün teknik hazırlıkları yapmış durumda kurumlarımız. Dördüncü fon kurulu toplantımızda bunu ele aldık doğrusu. Kurumlarımızla ben bunu bir sorguladık. Yani kanun çıktığında hazır mıyız diye, teknik hazırlıklarımız tamam mı diye. Benim gördüğüm tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tasfiyeden sorumlu iki banka olarak. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır. Bir iki fonda, birkaç fonda belki bir milyon ödeyecek para oluşmayabilir diye bir endişe var bir taraftan. Yani genelinde bir sorun yok. Ama bazı fonlarda içi tamamen boş kalmışsa bir sıkıntı olabilir mi diye bir tartışma var sadece. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi bu geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktarıp bu 1 milyona kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Para neyse orada ulaşabildiğimiz kaynak neyse onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Tabii bütün bunlar dediğim gibi kanun meclisten çıktıktan sonra çok daha netleşmiş olacak. Şunun da altını çizeyim. Bu süreçlerde hangi çevreden, hangi siyasi görüşten olursa olsun yapıcı eleştirilerde, önerilerde bulunan herkese biz kulak veriyoruz. Herkesi dinliyoruz. Sonuçta bir toplum olarak bizim bu meseleyi sağlıklı bir şekilde bir yere oturtup çözümler getirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarımız üzerinde, ekonomimiz üzerinde bunun bir gölgeleme yapmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çerçevede de hareket ediyoruz. Ama şunun da altını çizmek isterim doğrusu. Bu vesileyle meclisteki görüşmelerde de daha sonraki süreçlerde de bu konuları istismar etmeye çalışanlar da var maalesef. Siyasi rant olarak bu konulara yaklaşanlar da var. Gerek siyasette gerek medyada. Hani olumlu eleştiriler, yapıcı eleştiriler yapanlara saygımız sonsuz. Ve eleştiri her zaman iyi bir şeydir bir toplumda, demokratik bir toplumda. Eleştiriye her zaman açığız, onda hiç tereddüt yok. Ama haksız ithamlar, aceleci yorumlar, olayın detayına bakmadan algı oluşturmaya çalışmalar, işte itibar suikasti yapma girişimleri, bütün bunları da huzurunuzda ben hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, yakıştıramadığımızı ve vatandaşımızın da bu konuları çok net bir şekilde gördüğünü de ifade etmek isterim.
1: Bu en son iki bakanımızın ismi geçirildi. Bir bakanımızın babasının isim benzerliği üzerinden bir yaklaşım sergilendi. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir başka bakanımızın da yine aynı şekilde bir manipülatif yaklaşımla itibar suikastine uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla olay bu yönüyle de siyasallaşıyor gibi.
0: Çok büyük üzüntü verici. Bakın mecliste ben sunumu yaptıktan sonra Yeni Parti milletvekili Sayın Özdağ'la çıktı kürsüye ve bu isim vermeden iki bakanımızla ilgili bir ithamda bulundu. Ben de oradan kendisine söyledim, yani hakikaten ben öyle bir isim bilmiyorum, yani benden soruyor ama isim söylemiyor. Dolayısıyla bir şey o zaman söyleyin isimlerini dedim yani. Kimse bu bakanlar düşündüğünü söyleyin. Ertesi gün bir basın toplantısıyla söyledi bu isimleri ve her iki bakanımız da çok açık ve net bir şekilde, çok detaylı bir şekilde bu ithamlara gerekli cevabı verdiler. Bir tanesi Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasıyla ilgili ithamın bir isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. İşte başka bir ildeki başka bir şahıs sadece isim benzerliği üzerinden bir yakıştırma yapıldığı anlaşıldı. Ömer Bey'le ilgili Ömer Bey'in sukuk hesaplarında bir tasarrufu söz konusu. Bundan çıkmadığı, buradaki yapılan işlemlerin işte yapılan işlemlerin toplanarak bir takım rakamlar hesaplandığı, yani bir çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da gerçekten büyük bir mahcubiyet hissedilmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Ama maalesef bir özür bile dilenmediğini gördük. Kaldı ki Sayın Özdağ'ların kendisine de bir iftira söz konusuydu. Bu iftiraya cevap verirken kendisi de eşi de en sert şekilde bunlara yönelik ifadelerde bulunmuşlardı. Ama aynısını kendisi yaptı ve dönüp bir özür bile dilemedi bakanlarımızdan. Biz bu anlamda kendimizden eminiz Serdar Bey. Bakanlarımız birçok, AK Parti çok geniş bir camia. Çok geniş bir kadrolar var AK Parti'de. Ha, burada yanlış yapan olamaz mı? Elbette olabilir ve onun da gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, ister hani babamızın oğlu da olsa diyelim, en yakınımızdaki insan da olsa, eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. Ve yatırımcıya hiçbir şekilde bir saygı duymak zorundayız. Yatırım yapmış, kazanmış, kaybetmiş. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeye çalışan, işte bizdendir diye yolsuzluk yapanı görmemezlikten gelen bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Bu noktada yerel yönetimlerde gerçekleşen yolsuzluklar ve buna dönük yaklaşımları da hatırlatmak isterim. Maalesef oralarda iyi bir imtihan veremedi ana muhalefet partisi. Ama şimdi haksız bir yere araştırmadan etmeden en ağır ithamlarda bulunmayı da hiç yapabiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Lütfen araştırmadan, önünü arkasını görmeden, detaylarını bilmeden alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın. Gerçekten detaylarını bildiğiniz, sağını solduğunu bildiğiniz bir şey varsa da bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Belgeleriyle, bilgileriyle birlikte lütfen mahkemelerimize, adli makamlarımıza bunu intikal ettirin. Ve suçlu kimse, suçlu cezasını görsün. Orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş, hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır. Suç suçtur, suçlu suçludur. Bunun kimliğine, şuna, buna. Ama bunu yaparken, bakın çok yazık ediyorlar. Gerçekten bile bile yapıyorlar. Ben ona üzülüyorum.
1: Bile bile mi o isim benzerliği konusunu bile bile yapıyorlar?
0: Yok, onu demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Yani yatırımcılar, işte gitmiş diyelim bir yerde bir yatırım yapmış bir insan. Bu da foncu, bu da bilmem neci diye bile bile laflar söylüyorlar. Ya yatırım yapabilir insanlar. Borsaya da yatırım yapar, sermaye piyasalarına da yatırım yapar. Suçunu delillendirerek bir şey ortaya koyarsanız, bir belge koyarsanız eyvallah, buna kim ne diyebilir? Lütfen bunu da yapın. Yani bir belgesine, bilgisine ulaştığınız suç işlemiş biri varsa, iktidar olsun, muhalefet olsun, hep birlikte bunun hesabını soralım. Adli makamları en kısa sürede intikal ettirelim. Gereği neyse yapılsın. Ama bunu bırakıp da buradan nasıl olur da işte bakanlara çamur atarım, hükümete bilmem gölge düşürürüm, sermaye piyasalarında endişe oluşturup bunun üzerinden hükümeti vururum. Bu doğru bir mantık değil. Bundan herkesin sıyrılması lazım. Hükümete zarar vereceğim diye ekonomiye, bu ülkenin yatırımcısına zarar vermesin hiç kimse. Bakın bu yaptıkları sonuçta bütün partilerden yatırımcılara, piyasalara zarar verici bir siyaset. Bunu yapmasınlar lütfen. Bu ekonomi hepimizin, bu sermaye piyasaları, bu borsa, bu ülkenin sermaye piyasaları, bu ülkenin borsası. Buna gölge düşürmesinler, yatırımcıya gölge düşürmesinler. Suçluyu suçsuzdan ayırt edelim. Hukuki kriterlerle bu işe yaklaşalım ve kim suçluysa da gözünün yaşına hiçbirimiz bakmayalım.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek şeklinde bir talimatı da oldu. Merve Hanım buyurun sizle devam edelim.
5: Efendim ben tekrar makroekonomi tarafına dönmek istiyorum. Enflasyonla mücadele programında 3. yılı geride bıraktık. Tabii bölgemizdeki yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarına etkileri, petrol fiyatlarını yükseltmesi bizim enflasyonu da etkiliyor. Bu konudaki mücadeleyi de tabii zorlaştırıyor.
1: Evet.
5: Acaba 2027 yılından itibaren belirgin bir düzelme görebilecek miyiz enflasyon tarafından?
0: Merve Hanım, enflasyonda en son çıkan rakam biliyorsunuz Eylül ayı 29.7. Dolayısıyla bir %30 psikolojik sınır bir anlamda kırılmış oldu. Ve savaşa rağmen, enerji piyasalarındaki bu olağanüstü yükselişe rağmen bu gerçekleşti. Bu sevindirici gerçekten. Merkez Bankamızın bir hesabına göre bu sene savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması...
6: İran Savaşı'nı diyorum.
0: Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız. Temel mallarda enflasyon %16'nın altına düşmüş durumda. 15.9. Enflasyonu yukarı çeken hizmet kalemleri. Orada da bir aşağı doğru gidiş var ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada değiliz. Hizmet derken işte kira ve eğitim gibi kalemler. Eğitim boyutu toplumun %10'unu aşağı yukarı ilgilendiriyor. %90 parasız devlet okullarından istifade ediyor. Ama o %10 da olsa eğitimdeki o artışlar manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu yukarı çekmiş oluyor. Kira daha geniş bir sosyal boyuta sahip. Kiralarda TÜİK'in yine rakamlarıyla toplumun %28'i kirada oturuyor. Özellikle metropollerde bu önemli bir unsur. Burada çok yönlü politikalarla mücadelemizi sürdürüyoruz.
7: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Anadolu Ajans Sektör Masası'nda yaptığı açıklamaları getirdik ekranlarınıza.
8: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Lodos ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, Marmara ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve rüzgara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Reklam.
4: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
5: Çoğu zaman kiloyla karşılaştırılan, vücudun su tutması olarak da bilinen ödemle vücudumuz bize ne anlatmaya çalışıyor? İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya'ya sorduk.
6: Ödem aslında bir hastalık değildir, bir bulgudur. Vücudumuzda, damarlarımızda ve dokular arasında bir sıvı dengesi vardır. Ve bu denge damarın içerisindeki basınçtan, damarın içindeki elektrolitlerden, proteinden, albümünden özellikle, böbrek fonksiyonlarından ve lenf dolaşım sisteminden çok etkilenir. Ve buradaki sistemde bir dengesizlik olduğunda vücudumuzda su tutulması ortaya çıkabilir. Tabii biz ödem diyoruz ama ödem hani sanıldığı kadar çok basit bir olay değildir aslında. Vücuttaki önemli bir hastalığı da düşündürebilecek bir bulgu olabileceği gibi aynı zamanda da yanlış yaşam tarzımızı gösteren bir semptom şeklinde karşımıza çıkabilir. Burada ödemin neden olduğunu aslında araştırıp bulmak gerekir.
7: Her güzele bir Minduz.
4: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Reklam.
8: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
9: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
13: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını, bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini belirtti.
1: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. Her bir fona özel bir hesap açıldı. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda, süreçler başlamış durumda. İşte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacaktır. Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
0: Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. Okul saldırıları ve çocukların uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya kalması son dönemin en büyük problemleri arasında. Koruma ise sadece fiziki ve polisiye tedbirle sağlanamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önlem için yeni bir proje olan Şefkat Kalkanı'nın hayata geçirileceğini duyurmuştu. Peki bu projenin amacı nedir? Uygulama nasıl olacak? Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak şimdi bizlere. Mustafa, önemli bir mesele, önemli bir proje. Ayrıntıları neler?
2: Zehra, kısa bir süre içerisinde projelere artık startın verilmesi ve hayata geçirilmesi bekleniyor. Tabii ilk olarak pilot uygulamalar olacak ancak yıl içerisinde de bu yıl bitmeden de artık bir yıllık süre içerisinde programın 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. Buradaki asıl amaç şu: okul saldırıları, çocukların uyuşturucuya yönelmesi gibi durumlarda ailenin artık aktif bir rol alması, yani ailenin seyirci konumundan çıkarılması ve tehditleri fark edebilmesi, bu konuda bilinçlendirilmesi üzerine bir şefkat kalkanı oluşturulacak ve bu kalkanda da aile önemli bir sac ayağını oluşturacak. Uzmanlar şuna dikkat çekiyorlar: son dönemlerde çocukların bireysel radikalleşmesi, nihilizm kıskacında olması büyük bir tehdit. Her ergendeki fark edilme güdüsü bazılarında eylem yaparak tarihe geçme hissine neden oluyor. İşte bu da okul saldırılarının, istenmeyen olayların neden oluyor. İşte bu konuda da ailelerin bilinçlendirilmesi önemli. Çünkü uzmanlar şuna dikkat çekiyorlar: bir çocuktaki değişimi öncelikle aile fark eder ve bunun için de bilinçli ailelerin

0: de bu uygulamayla anlatılacak. Şimdi kapsam ve eğitim modellerine bakacak olursak, öncelikle az önce de dikkat çektiğimiz gibi dijital farkındalık noktasında aileler bilinçlendirilecek. Bu kapsamda yine bilgilendirme oturumları yapılacak. Okullarda veli toplantısı gibi oturumlar gerçekleştirilecek. Ancak bu kez sadece öğretmenler yer almayacak. Velilerin bulunduğu toplantılarda aynı zamanda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin de yer alması bekleniyor Şefkat Kalkanı projesi kapsamında. Tabii sadece aileye eğitim değil, aynı zamanda öğretmen boyutu da var bu noktada Şefkat Kalkanı içerisinde. Bu noktada da sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler kısa bir bilgilendirmeyle erken uyarı hattının parçası olacaklar. Çünkü okulda da ilk gözlemci öğretmenler, işte onlar da bir durum fark ederlerse tıpkı ailelerdeki yol haritasının çizilmesi gibi öğretmenler de bir yol haritasını izleyecekler. Ve yine gönüllü anın oluşturulması, çünkü bilindiği üzere bazı aileler bu eğitimlere katılmayabilir. Bu noktada da gönüllülerin bunun faydalarını ailelere anlatması yönünde bir gönüllülük ağı oluşturulması bekleniyor. Peki bu projeyle beklenen sonuç ne? Ona bakacak olursak Zehra, okul güvenliğinde erken ve etkili halkayı, yani aileyi güçlendirecek. Bu noktada yine aile, okul ve devlet arasında sürekli işleyen bir erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Risk işaretleri büyümeden fark edilecek. Uygulamanın bir ay içerisinde aslında eğitim materyali ve eğitici havuzunun hazırlanması, ikinci ayında hayata geçirilmesi, bir yıl içerisinde de 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Evet, Mustafa Berber aktardı. Ayrıntılar bu şekildeydi. Şimdi gündemdeki başlıklara devam edelim. Orta Doğu'ya bir bakalım. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler Riyad Havalimanı'yla Damman kentindeki havalimanı ve Aramco'ya ait tesislerine saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan medyası cumartesi günü Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırılara ait bazı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
2: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemlerinin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde ise bir drone'un imha edildiği duyuruldu. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'na hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Damman kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanlarını ve yolcuları Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışında Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini artırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırısını da destekliyor.
1: Husi güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Açıklamalarda hem saldırı kınandı hem de Suudi Arabistan'a olan destek vurgulandı.
3: Ankara, Husi güçlerinin Riyad Havalimanı'na dönük saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan bu tür saldırıların uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.
4: Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü olan desteğimizi yineliyoruz.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğine dikkat çekti.
4: Masum sivilleri ve

0: sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husi saldırısında yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarına hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor.
1: Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın Riyad seferleri 13 Ekim'e kadar iptal edildi.
3: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir süredir karşılıklı saldırıların hedefinde petrol tesisleri ve enerji altyapısı var. Petrol fiyatlarını da tırmandıran bu saldırılar sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu.
4: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta derhal yürürlüğe girmek üzere bir enerji ateşkesi sağlanmıştır. Her iki taraf da mutabakata varmıştır. Ateşkesi bozmayın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından bu ifadelerle duyurdu. Ancak ateşkesle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. ABD Başkanı'nın enerji ateşkesi açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna tarafından yanıt geldi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ancak ateşkese Rusya'nın uyması halinde kendilerinin de uyacağını söyledi.
5: Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır. Rusya'nın da aynı tutumu sergilemesini bekliyoruz.
4: Rusya tarafından enerji ateşkesi konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Trump'ın enerji ateşkesine ulaşıldığını açıklamasından sonra Harkov'da bir enerji santralini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini hedef almasını eleştirmişti.
6: Ona Rusya'ya dilediğini yapabilirsin ama şu rafinerileri vurma dedik. Çünkü bu küresel çapta bir soruna yol açıyor. Oysa dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip o mazot tesislerini vuruyor.
4: Trump daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna için yeni bir başkanın zamanı geldi ifadelerini kullanmıştı. Amerikan ABC kanalına konuşan Zelenski Trump'ın bu sözlerine yanıt verdi. Zelenski Trump'a seslenerek 2 aylık ateşkes sağlanırsa seçim yapabileceklerini söyledi.
5: Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay 60 günlük tam bir ateşkes versin. Biz de seçimleri düzenleyelim. Elbette halkımızın vereceği her türlü kararı kabul etmeye hazır olacağız.
4: Washington'dan gelen enerji ateşkesi açıklamasına rağmen sahada saldırıların sürmesi, mütabakatın uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
3: Şimdi hem Ukrayna Savaşı'nın hem de Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ayrıntılarını konuşacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Zehra Hanım, iyi günler diliyorum.
3: Sayın Taşçı, bu Husilerin saldırılarıyla başlayalım dilerseniz. Oldukça hararetli bir tablo var. Niye arttı bu kadar son dönemde bu saldırılar, ne dersiniz?
7: Evet, aslında bu birazcık belki de Husilerin de bağımsız bir strateji izlemeye başlamasıyla alakalı bir durum. Çünkü şu anda biliyorsunuz son girilen, özellikle ABD basını tarafından girilen haberlerde de Muhammed Bin Selman'ın ciddi anlamda hani güvenlik anlamında da endişeler taşıdığı, artık kendi sarayları ve konumları arasında sadece kısıtlı ve güvendiği bir güvenlik ekibiyle beraber yaşadığı yönünde. Diğer taraftan ise biliyorsunuz bir şey var. Arka planda dönen, çok hızlı gerçekleşen gelişmeler var. Özellikle İran'ın hava yollarına yönelik ABD ambargosu sonrasında İran'ın adeta aktive ettiği bir kanala dönüştü Husiler bir yandan. Diğer taraftan da özellikle Körfez'deki bu kırılganlığı ve güvenlik anlamındaki bu kendilerine tırnak içerisinde bir konjonktürel koridor olarak telakki ettikleri bir fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Özellikle şu anda ciddi anlamda önleyici füze stokları konusunda Suudi Arabistan Arabistan'ın ciddi zorluk yaşadığına yönelik ABD basında çok fazla haber dolaşmaya başladı. Ve bu durumdan bir fırsat üreterek Yemen'deki de facto kontrolünü genişletmeye çalışan bir Husiler var. Bu dediğim gibi kısmen özellikle hava yollarıyla alakalı süreçte belki de İran'la bağlantılı. Fakat daha geniş ölçekte Husilerin de belki de bu kriz ortamında özellikle aktif çatışma sahasının bu kadar çok olduğu bir bölgede kendilerine bir geniş bir alan, konjonktürel bir fırsat alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki kabile dinamikleri, özellikle Aden'le Taiz arasındaki süreç, Babel Mendeb'in kontrolü artık küresel anlamda ve bölgesel anlamda herkesin güvenlik önceliği haline gelmeye başladı. Ve şu anda yerel bölgesel ittifaklardan tutun da alternatif enerji koridorlarına kadar birçok husus konuşulmaya başlandı. Bu husus İran'ı da rahatsız ediyor. Özellikle Hürmüz'e alternatif Doğu-Batı hattı da Yanbu Limanı'na çıkan, Kızıldeniz'e açılan hat da dahil olmak üzere kendilerini tedirgin ediyor ve Hürmüz'ün eskisi gibi bir kaldıraç gücü oluşturmayacağından, özellikle kısa vadede 3-5 sene sonra alternatif güzergahlar üzerinden İran'ın elinden bu kozun alınabileceğini de düşünüyorlar. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinizde şu anda Amerika'nın da kendi özellikle İran'a yönelik savaşındaki mühimmat depolarındaki sıkıntısı düşünüldüğünde müttefiklerine yetişemeyeceğini ve konjonktürel olarak bir fırsat olduğunu düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada herkes kendisine bu kriz ortamından bir meşruiyet devşirmeye çalışıyor durumda. Husiler bunu münferit olarak bu şekilde, diğer taraftan da İran destekli olarak Hürmüz'ün bir denklem dışına çıkmasının önüne geçmeye ve alternatif enerji güzergahlarını tehdit etmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla.
3: Peki bu Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen ordusu Husileri durdurabilir mi? Böyle bir gücü var mı? Ne dersiniz? Şimdi ortam böyle. Farklı parametreler, farklı kar güdüleri var ama bir yandan da gerçekler var. Ne dersiniz? Yeterli olabilir mi?
7: Şu anda biliyorsunuz özellikle Mekke İttifakı'nın da kurumsal olarak aktive edilmeye başlanmasıyla zaten Pakistan'ın 2025 yılında Suudi Arabistan'la imzaladığı bir bağımsız anlaşma da var ikili. Dolayısıyla hem bunun hem de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının devreye girmesiyle bir defa Suudi Arabistan'ın savunma özellikle topraklarını muhafaza etmesinde konusundaki kabiliyeti şüphesiz daha üst bir seviyeye çıkacaktır. Fakat bununla beraber dediğim gibi bütün bunlar kurumsallaşana, bu ittifaklar oturana kadar adeta burada bir kendisine tehdit gören iki tane temel unsur var. Birincisi İsrail, bu konudan fazlasıyla rahatsız. Özellikle kendisinin dışında, Abraham anlaşmalarının dışında bir güvenlik paradigması ortaya çıkmasından. Diğer taraftan da İran, size az önce bahsettiğim sebeplerle bundan fazlasıyla rahatsız olmuş durumda. Fakat geldiğimiz aşamada Enver Gargaş'ın açıklamalarını özellikle yeni gördüm Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Kendisi tekrardan bir körfez, ortak kolektif körfez mekanizmasının harekete geçirilmesini savundu. Dolayısıyla kısa vadede ben açıkçası Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hani ittifak, Mekke ittifakı kapsamında sağlandığı, fakat işin agresyon kısmında, agresiflik kısmında İran başta olmak üzere İran ve vekil unsurlara yönelik bir körfez bütünleşmesinin yolunun açıldığını düşünüyorum ki ilk günden beri sizinle de birçok defa konuşma şansı bulduk. Yani iki tane opsiyon duruyor. ABD'nin bu kadar sıkıştığı, körfez ülkelerinin ABD tarafından kısmen zorunlu şekilde yarı yolda bırakıldığı bu denklemde belki de Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında açılan gedik tekrardan farklı bir şekilde doldurulmaya çalışılabilir. Bu bağlamda İsrail'in de buradan kendisine bir paye çıkarmaya çalıştığı açık. Yani İran'ın özellikle masada 14 maddelik müzakereyle beraber gerçekten kazandığı bir savaşı şu anda diplomatik anlamda ve bölgesel anlamda böyle bir krize dönüştürmesi, emin olun, başta kendisine ve bölge ülkelerine zarar verirken bu kadar sıkışmış ve izole edilmiş bir İsrail'e adeta bir hayat öpücüğü veriyor. Dolayısıyla bu adeta gizli bir statüko işletilmeye başlanmış gibi ve bu krizden tekrardan kimsenin, özellikle İsrail ve İran'ın razı olmayacağı anlaşmaların önünü almaya çalışıyorlar. O yüzden birazcık karışık ve girift bir süreç ilerliyor ama özellikle şunu görmemiz lazım. Yemen'de dikkat ederseniz Ali Abdullah Salih'in 2014'te Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Yemen'de istikrarı sağlamasının en temel unsuru kabilelerle sağladığı bütüncüllüktü. Sonrasında 2017'de Husiler kendisini, biliyorsunuz, işbirliği yaptığı, beraber çalıştığı Husilerin kendisini öldürmesiyle beraber beraber Husiler kabile dinamiklerini özellikle kuzeyde ciddi anlamda ele geçirdiler. Ve kabilelerden bazılarının şeyhlerin çocuklarını şu anda rehin tutuyorlar yanlarında ve sahada sosyolojik anlamda da bir operasyon var. Yani Yemen'de %85'i toplumun kabilelerden oluşuyor ve bu kabile yapısını özellikle kendi lehine çalışır bir düzene sokmak istiyor Husiler. Bu orta ve uzun vadede Yemen'de yegane aktör olmaya çalışmanın da bir çabası. Dolayısıyla bir saha operasyonu ya özellikle sosyolojik anlamda içerideki unsurların daha aktif ve güçlü bir şekilde desteklenmesi gibi unsurları yakın planda göreceğiz. Zaten bunu görmeye başladık. Fakat bu aşamada özellikle Husiler İran ve İran destekli gruplar dengelenemezse diğer taraftan İsrail'in de istediği olmuş olacak. O yüzden ben bu bölgesel aklın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir savunma anlaşması olarak öne çıkan bu aklın
3: orayı kurumsallaşarak... açalım mı? Şimdi Mekke anlaşması çerçevesinde tam olarak ne yapılabilir? Yani durum tansiyon gittikçe yükseliyor. Yani bu aslında Mekke anlaşmasının ilk ciddi sınavı olarak da değerlendirilebilir mi şu anki atmosfere bakacak olursak?
7: Teknik olarak öyle ve açıkçası bize ne tevafuk dedirten bir gelişme gördüğünüz gibi bir anda İsrail'den, Netanyahu'dan Suudi Arabistan'a karşı dayanışma mesajları gelmeye başladı bu havalimanı saldırılardan sonra. Ve iki devletli çözüm seçeneği olmadan İsrail'le normalleşmeyeceğini söyleyen, bölgede hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen, Abraham anlaşmalarına normalde aday olmak için can atarken Gazze'deki soykırım sonrasında artık sosyolojik tepkiden dolayı bundan çekinen herkesi bir şekilde İsrail'in de dahil olabileceği bir güvenlik paradigmasını mecbur bırakıyor şu anda İran ve destekli grupların yaptığı saldırılar. Dolayısıyla bu göründüğü kadar yüzeysel ve basit bir operasyon değil bence. Arka planda gerçekten İran'ın da İsrail'in de rahatsız olduğu bir ittifak var ve bu bir şekilde dediğiniz gibi ilk sınanmasını yaşıyor ve buna özellikle Dışişleri Bakanımızın çizdiği bir sınır var. O da kendisinin de söylediği gibi bu bir savunma ittifakı. Özellikle iki ülkenin de üç ülkenin de birbirlerinin topraklarını koruma konusunda ortak bir işbirliği geliştirmesini söylüyor. Ama şunu söyleyeyim, hani radikalleşen bir sahada özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi artık sıkıntıları çözmekte zorlanan bir küresel hegemon yarın öbür gün birinci ihtimalle uluslararası bir koalisyonu Yemen'e karşı aktive etmeye çalışacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan'la Almanya arasında yakın zamanda bir hidrojen anlaşması oldu. Dolayısıyla İran'ın planı ters de tepebilir. O yüzden bölge ülkeleriyle işbirliğini anlaştırmak ve bunun parçası olmaya çalışması bence daha makul bir senaryo olacaktır.
3: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına geçelim. Orada da bir hareketlilik var. Saha zaten hep hareketli de. Şimdi enerji ateşkesi mevzu bahis. Böyle bir açıklama var. Biz evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kanadından aslında İran'a dair de böyle anlaşmaya dair açıklamalar duyuyoruz. Sonra İran diyor ki yok öyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri biraz orada bildiğini okuyor gibi. Şimdi burada da böyle bir ateşkes iddiası var, açıklaması var ama bir yandan gelen yalanlamalar da var. Ciddi mi değil mi? Ya uygulanabilir mi? Ne dersiniz?
7: Şimdi Zehra Hanım, çok basit bir realiteyi tekrar etmekte fayda görüyorum. Bunu tekrar ifade edeyim müsaadenizle. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazı devrimi sürecini takiben olanlara dikkatli bakmamız gerekiyor. 2007-2008 itibariyle özellikle Obama döneminin 2011'den beri Orta Doğu'dan bir defa çekilmek istediği dinamik bugün Rusya-Ukrayna meselesindeki ve Orta Doğu'daki sorunlarla direkt alakalı. Şimdi Amerika birincisi hem bölgesel anlamda bu Orta Doğu'ya ihtiyacı hem de küresel anlamdaki enerji tedariği konusundaki sıkıntılarını kaya gazı devrimiyle aştı. Şu an Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük enerji ihracatçısı pozisyondaki ülkelerden birisi. Fakat burada asıl mesele, özellikle birincil meselesi, Çin'in ucuz enerji elde edimiyle özellikle Rus petrolünden ve Orta Doğu'dan kendisine karşı asimetrik bir endüstriyel bir güç oluşturması. Dolayısıyla Batı Yarımküre'de Venezuela ile başladığı operasyonu İran özelinde ve Rusya'yı da marjinalize etmeden sürdürmek ve Çin'i sıkıştırmak istiyor. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın hem kendi içerisinde bulunduğu borç durumu 40 trilyon dolarlık hem de Çin'le rekabete hazırlandığı, özellikle zaman kazınmaya çalıştığı süreç düşünüldüğünde şu an Amerika'da Trump'ın içerisinde ve J.D. Vance'in kafasında bir Schmittian ekol var. Ve bunlar, tekrar söylüyorum, bir meselenin hukukiliği ve ahlakiliğiyle ilgilenmiyorlar. Siyaseten doğruysa doğru gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla Trump şu an Putin'le işbirliğinin kendisine Ukrayna'yı desteklemekten daha çok kar üretebileceğini düşünen bir kafa yapısına sahip. Dolayısıyla Ukrayna'daki süreci bir an önce bitirip özellikle enerji üzerinden, Rusya'nın ambargo uygulanan enerjisi üzerinden Avrupa'yı Rusya ile masaya oturmaya mecbur etmeye çalışıyor olabilir. Ve dikkat ederseniz Rusya'nın da bununla alakalı haklı mazeretleri var. En son Xi Jinping ile Putin arasında yapılan görüşmede normalde Sibirya 2 sahasında Gazprom'un 258 dolar civarında talep ettiği doğal gaz fiyatına Çin 58 dolar falan önermiş ve anlaşamadılar. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada Çin'in özellikle bu ucuz enerji, dünyanın ambargo uyguladığı petrol piyasasından kendisine orantısız bir endüstriyel güç, savunma sanayi gücü üretmesinden Amerika rahatsız. O yüzden
3: hal
7: bugün
3: böyleyken Orta Doğu, savaş sizce nereye doğru gider? Yani büyür mü daha da, yoksa bunlar gerçekten de Çin'i büyütmeye yarayan durumlarken, hal böyleyken bir ateşkese daha da yaklaşılır mı?
7: Normal şartlarda ABD-Çin görüşmesinde hem İran meselesini hem de birçok coğrafyayla alakalı görüştüler biliyorsunuz. Ve özellikle beraber çalışma ihtiyaçlarını vurguladılar. Xi Jinping bir Tukidides tuzağına düşmemeleri gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşından Hürmüz'de ve Babil Mendeb'de olanlara kadar aslında Çin de rahatsız. Ve İran'ı bu bağlamda ciddi anlamda sıkıştırdıkları, baskı uyguladıklarına dair söylemler de var. Fakat geldiğimiz aşamada Rusya meselesi bir tık ayrışan bir mesele. Bakın özellikle Amerika Rusya ile beraber işbirliği yaparak nükleer anlamdaki asimetriyi ve daimi gücü zaman kazandığı aşamada kendisi lehine çalıştırmak istiyor. İkincisi, Avrupalıların kendisinden bağımsız bir ortak güvenlik mekanizması inşa etmesi mümkün olmayacağı için özellikle Rusya ile Avrupa arasındaki sorunu bitirerek kendi Asya Pasifik cephesine odaklanmak istiyor. O yüzden bugün kalkıp ABD başkanının normalde kurumsal olarak ABD'nin desteklediği bir Ukrayna lideri için artık yeni bir lidere ihtiyaç var dediğini görüyoruz. O yüzden Zelenski'nin burada bir tercih yapacağını göreceğiz muhtemelen. Ya Rusya ile savaşa devam etmesini teşvik eden Avrupalı aktörlerle olacak ya da Amerika'ya biat ederek kendisine onurlu bir çıkış verilebilecek. İş buraya kadar gidebilir açıkçası.
3: Peki, çok teşekkürler yeni katkılarınız için. Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle beraberdi. Hem bu Husi saldırıları nereye gider, ne olur? Mekke Anlaşması burada nasıl bir anlam kazanıyor? Hem de Rusya-Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi olduğu duyurusunu yapmıştı Trump. Orada gerçekten tablo nedir? Kendisinin değerlendirmelerini aldık.
8: NTV Radyo.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Güneşin altında sıcaklıkların hala 30 derecenin üzerinde olduğu bölgelerde denize girmek isteyenler olabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde güneşin altında sıcaklıklar hala 30 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bugünlerde şöyle: Çeşme'de 21, Bodrum'da 24, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında 25-26, Akdeniz genelinde 26-27 derece civarında. Her mevsimde,
9: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Reklam.
11: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
12: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Dünyada 15 dakikalık şehir projeleri, insan merkezli ve iklime dirençli şehirlerde etkili bir yol olarak öne çıkıyor. ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino'ya sorduk.
3: Kesinlikle çok güzel bir örnek. Aslında çok basit bir kavram. Kentsel fonksiyonların, kentsel işlevlerin bir birey tarafından 15 dakika yürüme mesafesi içinde kurgulanması ile ilgili bir durum. Sadece yürümek değil, burada bisiklet kullanımı da söz konusu olabilir. Ama 15 dakikalık şehir yaşam alanlarının bu kadar bir alana daraltılması ile ilgili. Yani okula gitmek, alışveriş yapmak, işimize gitmek, sağlık hizmetlerine erişim için arabaya ihtiyaç duymamalıyız. Yürümek ve bisiklet buradaki en önemli ulaşım aracı. Zaten bugün kentlerimizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu fonksiyonların birbirlerinden ayrılmış olması. Yani 1900'lü yılların başındaki şehircilik anlayışı barınma, çalışma ve rekreasyonu birbirinden ayırdı ve de o andan itibaren böyle problemler, ulaşımla ilgili büyük problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir yerde yaşıyoruz, başka bir yerde çalışıyoruz, alışveriş için başka bir yere gidiyoruz. Hayatımızın büyük bir bölümünü ulaşımda ve trafikte geçiriyoruz. 15 dakikalık şehir anlayışı bu kararın geri alınmasıyla ilgili. Yani merkezi bir yaklaşım. İklim değişikliğiyle alakası çok büyük. Burada demin dediğim gibi azaltım ve uyum aksiyonlarıyla da çok alakalı. Yani ulaşımdan başlamak gerekirse kentteki karbon emisyonlarının çok büyük bir kısmı ulaşımdan geliyor. Ve otomobile daha az bağımlı olduğumuz zaman karbon salımlarımız, ulaşım kaynaklı karbon salımlarımız doğal olarak azalıyor. Bunun dışında kompakt farklı işlevlerin bir araya geldiği mahalleler, kentsel alanlar mevcut altyapının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Kentin büyümesinin önüne geçiyoruz. Kentin gittikçe kent dışındaki alanları ele geçirmesinin önüne geçiyoruz. Kent daha kompakt, daha işlevsel hale geliyor. Mesela 15 dakikalık bir şehir içinde bile eğer bir parka ulaşmak için çok geniş bir otoyolu geçmemiz gerekiyorsa bu da iyi bir şey değil. Burada ulaşılabilirlik, yürünebilirlik gibi bazı kavramlar söz konusu olmaya başlıyor. Güvenli bir ulaşım ağı, güvenli bisiklet yolları, ağaçlandırılmış sokaklar, mikro iklimin daha iyileştirilmesi, güçlü bir toplu taşıma sistemi gibi tasarlamamız gereken bazı sistemler var. Burada bir konu daha var. O da 15 dakikalık şehir. Herkesin kendi mahallesine hapsedildiği bir model değil. Yani bir kent en sayıda 15 dakikalık şehirden oluşmuyor. Tam tersi mahalle içindeki bu merkezileşmenin yanında farklı 15 dakikalık şehirlerin birbirleriyle güçlendirilmiş bir ağ oluşturulması gerekiyor ve bu aradaki erişimin de ve ulaşım ağlarının da güçlü bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Bunun sosyal adalet boyutunu da unutmamak gerekiyor. Kentli insanı düşünerek bu imkanları da yalnızca yüksek gelirli ve buna erişebilecek, parasal olarak erişebilecek olan mahallelerde ve bireylerde değil, kentin her bölgesinde sunabilmek gerekiyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Lodos ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, Marmara ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve rüzgara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Sonbaharın geldiğini size en çok hangi meyve hissettirir? Şimdi herkesten başka bir cevap çıkacak. Mesela yeşil yeşil mandalinalar tezgahlara gelince kış geliyor demektir. Fakat bazı meyveler var ki bana doğrudan ama doğrudan sonbaharı çağrıştırıyor. Pek çok kişi ayva diyebilir. Evet, ayva da tam bir sonbahar meyvesi. Ama sanki böyle onun olgunlaşması, tezgahlara gerçekten en güzel halleriyle gelmesi kış aylarına iyice ne giriyor. Dolayısıyla ben böyle Ekim ayıyla neredeyse tam özdeşleşen meyveleri orman meyveleri olarak tanımlıyorum. Ama orman meyveleri olarak tanımlarken aklınıza işte ahududu, mavi yemiş falan onlar gelmesin. Ben alıç, kuşburnu, karamuk onlardan bahsetmek istiyorum. Benim için belki de okul zamanı, okullar açılmış oluyor, işte gidiyoruz falan. İlkokulda okulun önünde böyle bir sopaya geçirilmiş kolye gibi alıç satılırdı. İşte o alıça ben bayılırdım. Hem boynuma kolye gibi asmayı çok severdim, hem de o alıcı teker teker böyle ipinden koparıp yemek, böyle çekirdeklerinde hiç eti kalmayacak kadar iyice o etini sıyırmak çok hoşuma giderdi. Tam da programın adı gibi böyle tatlı mayhoş bir tadı var. O ekşilik o kadar güzel, o kadar hoş gelirdi ki bana, alıççının gelmesini iple çekerdim. Şimdi bu tür aslında orman meyvelerinin gerçekten çok hoş lezzetleri var. Bazıları aslında alıç gibi öyle dalından koparıp yenilemiyor. Mesela kuşburnu. Kuşburnunu öyle kolay kolay yiyemezsiniz. Hem çok çekirdeklidir, hem de meyve olarak yenecek doğru dürüst bir eti yoktur. Ama kuşburnunun bir marmeleti olur veya bir ezmesi olur, işte onun tadı bambaşkadır. Gene bir zamanlar unutamadığım lezzetlerden biri, Tokat'tan tenekeyle kuşburnu püresi gelmişti. Şimdi marmelat demiyorum çünkü şeker katılmamıştı, sadece ezmeydi. Çok hoş bir kiremit rengi, toprak rengi gibi harika bir püre ve onu o şekilde yediğiniz zaman marmelat gibi ayrıca içine şeker katmanıza gerek yok. Ama o kadar lezzetli ki gene orada da işte o hafif böyle buruk bir mayhoşluk var. İşte o gerçekten orman meyvelerinin tadı. Evet, bu hafta biraz orman meyvelerine bakacağız, onları keşfedeceğiz ve onlarla neler yapabiliriz onlara bakacağız. Dolayısıyla gözünüz pazarda ormandan gelen bu nadide lezzetleri arasın. Belki kuşburnu püresi bulursunuz, belki kolye gibi dizilmiş alıç, ama karamuk bulamayacağınıza eminim neredeyse. Onun da izini ayrıca süreceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tarihçi Profesör Doktor Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa, Sürgün Sefir isimli çalışması Timaş'tan yeni bir baskı yaptı. Profesör Doktor Ali Akyıldız 1963 Rize doğumlu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi oldum. 2001 yılında profesör olan Ali Akyıldız halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görev yapmakta. Profesör Akyıldız'ın yayımlanmış çok sayıda eserinden bazılarını hatırlayalım. Tanzimat dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda reform, Osmanlı dönemi tahvil ve hisse senetleri, Osmanlı bürokrasisi ve modernleşme, Haliç'te seyr-ü sefer, Haliç vapurları şirketi, saray, harem ve mahrem, Osmanlı'da ulaşımın modernleşmesi, şüphe, Hayri Bey'in vefatı intihar mı cinayet mi? Gelelim sürgün sefir Sadullah Paşa'ya. Akyıldız'ın kitabı Tanzimat döneminin dürüst, iyi eğitimli, dil bilen, Avrupa'yı yakından tanıyan, önemli aydın ve diplomatlarından biri olan Sadullah Paşa'nın intiharla sonlanan 53 yıllık yaşam öyküsünü konu alıyor. Sadullah Paşa'nın ailesi ve eğitim hayatı, edebiyatçı, şair ve hattat kişiliği, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip yerine Sultan 5. Murad'ın geçirilmesiyle başlayan devlet görevleri, kendisinden ihtilalcilerle ilişkisi olabileceğine dair kuşku duyan 2. Abdülhamit tarafından Berlin'e sefir olarak sürgün edilmesi, 13 yıl boyunca çocuklarından, eşinden ve vatanından ayrı olarak geçirilen uzun ve zorlu yıllar, ve yasak bir ilişkinin bütün sorumluluğunu üzerine alarak hayatına son vermesi. Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa çalışması 14 yıl sonra yeniden ele alıp genişlettiği ve yeni bulgu ve verilerle zenginleştirdiği ilginç bir Tanzimat aydınının hayatına ışık tutan bir eser. Jean Reno'yu tanımayan yoktur herhalde. Hemen birkaç filmini sayayım. Leon, Da Vinci Şifresi, Nikita. Evet, malum Fransız aktör. Efendim, Jean Reno sinemadaki unutulmaz performanslarının yanına bir de roman eklemiş. Reno'nun ilk romanı Emma kısa süre önce İnkılap'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Ozan Kırıcı çevirmiş. Emma sinematografik bir anlatımın hakim olduğu bir polisiye gerilim romanı. Hatta şöyle demek mümkün. Jean Reno'nun rol aldığı birçok filmde karşımıza çıkan atmosfer ve hikayeyle uyumlu bir roman Emma. Romanın baş karakteri Fransız dış istihbarat servisi için çalışan ve eski bir masöz olan Emma, annesinin ölümünden sonra suçluluk ve yalnızlıkla dolu bir hayat sürmektedir. Dünyanın en güçlü ailelerinden birine mensup gizemli bir adamla tanışması her şeyi değiştirir. Olaylar Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların izindeki tehlikeli bir casusluk gerilim hikayesine doğru evrilir. İngiliz tarihçi Anthony Bale'in Orta Çağ'da Seyahat Rehberi isimli çalışması Mundi'den yayımlandı. Alt başlığı Orta Çağ'da Yaşamışların Gözünden Dünya olan kitabı Türkçe'ye Selen Birce Yılmaz çevirmiş. Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Anthony Bale, Orta Çağ'da Seyahat Rehberi'nde haritaların eksik, yolların belirsiz olduğu, sınırların hayal gücüyle çizildiği bir dünyada seyyah olmayı anlatıyor. Geç Orta Çağ dönemindeki seyahatnameleri ve seyyah kayıtlarını temel alan çalışma, dönemin insanlarının dünyayı nasıl gördüğünü, hayal ettiğini ve deneyimlediğini inceleyen bir kültür tarihi çalışması. Bale, haç yolculuklarından dönemin ünlü ticaret yollarına, kraliyet saraylarından mistik manastırlara, Kudüs'ten İstanbul'a, Etiyopya'dan Hindistan'a uzanan bir yolculuğa davet ediyor okuru. Elbette Orta Çağ'ın kendine özgü koşullarında. Seyyahlar için bilinmeyen yolculuklara çıkmanın o dönemde ne anlama geldiğini, onların korkularını, meraklarını ve karşılaştıkları şaşırtıcı manzaraları anlatıyor. Bale'in kitabı bu yanıyla adeta bir zaman makinesi yolculuğu. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Tamamlanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1, Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzonspor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3, Tumasan Konya Spor 0, İstanbul Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi ağırlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk bugün saat 13'te basın toplantısı düzenleyecek. Devamında Sarı Kırmızılılar son antrenmanını saat 14'te yapacak. Barcelona'da ise teknik direktör Hansi Flick'in basın toplantısı 17.45'te. Katalan devi saat 18.30'da maçın oynanacağı Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın saat 22'de başlayacak dev mücadeleyi İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. A milli futbol takımındaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekşi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, "Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Montella takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Amili takım bu süreçte 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı yakaladı. Ayhan Can Güven, Indianapolis'te tarihe geçti. Red Bull sporcusu 8 saatlik dayanıklılık yarışını 55 saniyelik rekor farkla kazandı. Birleşik Devletler'de düzenlenen kıtalar arası GT sezonunun final ayağında GMC Racing için mücadele eden Ayhan Can Güven, en yakın takipçisinin yaklaşık 1 dakika önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu galibiyet milli sporcunun Amerika kıtasındaki ilk yarış zaferi olarak kayıtlara geçti. Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü sprintin ardından ana yarışta da zafere uzandı. Verstappen üst üste ikinci yarışını kazanırken podyumu Charles Leclerc ve Kimi Antonelli tamamladı. McLaren'den Norris 4, Piastri 5. oldu. Hamilton 6. sırada finish gördü. Formula 1'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Birleşik Devletler Grand Prix'si ile sürecek. MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. 2026 takviminin 17. yarışını kazanan Bezzecchi bu sezon 5. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. İspanyol sürücülerden Raul Fernandez 2., Jorge Martin ise 3. oldu. Toprak Razgatlıoğlu yarışın orta noktalarına gelinirken 17. sırada devam ettiği mücadelesini mekanik arıza nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. MotoGP'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Avustralya Grand Prix'si ile sürecek. Şansa kalmaz işimiz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com.

0: radyoda haber ve hayat var.
1: İnsan beyni milyarlarca nöronu, karmaşık ağları ve henüz çözülmemiş sırlarıyla evrenin en büyük bilmecelerinden biri. Yıllarca bu gizemli haritayı anlamak için pek çok çalışma yapıldı. 2026 Nobel Tıp Ödülü beynin ışıkla yönetilmesini sağlayan devrimsel bir yönteme gitti. Amerika'dan Carl Dieseroth'la Alman Peter Hegemann ve Georg Nagel optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Peki optogenetik nedir? Nobel ödülü alan bu çalışmanın ilk adımları nasıl atıldı? Bugün Nobel ödülü verilen bu çalışmayı ve geleceğe nasıl bir ışık tutacağını konuşuyoruz. Konuğumuz moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hemen başlayalım. Şimdi bilim insanlarının uzun süre üzerinde çalıştığı bir araştırmanın sonucunu duyduk biz Nobel ödülüyle birlikte. Bize bu çalışmayı en basit şekliyle anlatır mısınız? Alplerden insan beynine uzanan bu biyolojik mekanizma tam olarak nasıl çalışıyor ve hangi kapılar birbirine açmış ya da birbirine ışık tutmuş bugüne gelen ne kadar?
2: Şöyle diyeyim, şimdi görünür ışıkla aktive olan proteinlerin varlığını keşfetmiş bazı bilim insanları. Hatta Nobel alanlardan bir tanesi bitki biyolojisi çalışan bir insan. Şimdi algler bildiğimiz bitkilerin ataları, evrimsel atası. Bunlar bakteri de olabiliyorlar, siyonobakteriler de var. Bunlar ışığı işleyebiliyorlar, fotosentez yapabiliyorlar. Tek bir hücre. Bu hücrenin adı da Chlamydomonas reinhardti diye bir tür bu. Ve bu Chlamydomonas'ın enteresan bir özelliği de var. Işığa doğru hareket edebilen bir canlı bu. Yani ışığı gördüğü yere doğru da gidebiliyor. Dolayısıyla tabii birçok ışıkla aktive olan proteine ihtiyacı var. Yani tanıyabilmek için. Sonuçta gözü mözü yok bu canlıları. Burada bazı proteinler var şimdi. Hani bu proteinler nedir? Mesela işte kanal rodopsin diye bir tane mesela protein var. Halorodopsin diye bir protein var. Kanal rodopsin dediğim protein belirli mavi dalga boyundaki ışığı algılayan protein. Yani bu protein de ne yapıyor? Işığı algılıyor. Bir şekil değiştiriyor. Yapısı değişiyor bunun. Yapısı değişince bu bir kanal açıyor. Açılınca içeriye belirli minerallerin işte kalsiyum gibi, sodyum gibi, potasyum gibi bir takım moleküllerin içeriye akmasını ve böylelikle membran içerisinde yani hücrenin yüzeyiyle içi arasında hücre yüzeyinde bir elektriksel potansiyel oluşmasını, elektriksel bir aktivite oluşmasını sağlıyor. Yani diyoruz ya elektrik yükleniyor gibi. Bunu alıyor bilim insanları. Ya diyorlar ki böyle bir protein var. Evet var. Chlamydomonas'ta da çalışıyor. Evet çalışıyor. Hücrede bir aksiyon potansiyeli, bir elektriksel sinyal de yapıyor. Çünkü bu bir kanal proteini. Buradan iyon akıyor. Beynimiz de öyle çalışıyor. Yani iyonlar beynimize aktığı zaman hücrelerin kalsiyum atımı, kaslarımızın çalışması, kalsiyumun hücre içine girmesi, sodyum potasyumun hücre içine dışına çıkmasıyla mümkün oluyor. Elektrik böyle oluşuyor hücrede. Dolayısıyla diyorlar ki ya biz bunu alalım o zaman hücreye aktaralım canlı hücrelere mesela sinirlere. Sinirlere aktarıyorlar bu genleri. Yani genetiğiyle oynuyorlar beyin hücrelerinin. Beyni aktarıyoruz bu. Virüslerle verebiliyoruz. Nokta atışı enjeksiyon yapabiliyoruz beyne. Belirli nöronları, beyin hücrelerini bu şekilde ele geçirebiliyoruz virüslerle. Ve bu virüslerde bizim istediğimiz bu kanal rodopsin, halorodopsin dediğimiz bu proteinlerin neyini taşıyor? Genetik kodunu taşıyor. Bu genetik kod hücreye giriyor. Ondan sonra hücre bu proteinleri sentezlemeye başlıyor. Sentezleyince artık o beyin hücrelerinin yapısı değişmiş oluyor. Yani onlar da ışığa duyarlı hücre, beyin hücresi haline gelmiş oluyorlar. Bunu genelde farelerde yapıyoruz. Işığı gördüğü zaman, mavi ışığı, o protein aktive oluyor ve ne oluyor? Kanal açılıyor ve iyonlar içeriye dışarıya akmaya başlayınca bir elektriksel sinyal oluşuyor. Orada bir elektrik akımı oluşturuyor. Yani bir sinyal. Bu da ne oluyor? Zincir bir şekilde diğer nöronlara da yayılıyor. Ve daha sonra da işte ışık geliyor. Bunu beynin belirli bir bölgesine eğer biz nokta atışı enjeksiyon yaptıysak bir düşünün. Beynin herhangi bir bölgesinde lokal bir ışıkla bir açılıp kapanabilen yani elektrik sinyalini açıp kapatabildiğimiz bir ne oluşturmuş oluyoruz? Elektrik yanıtı oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla istediğimiz beyin bölgesini ışıkla aktive edebiliyoruz.
1: Şimdi en çok heyecanlanılan konu tabii hastalıkların tedavisinde gelecekte kullanılabilir olduğuna yönelik birkaç şey çıktı önümüze. İşte depresyon, travma sonrası, stres bozukluğu, bağımlılık gibi süreçler, sonra bir takım hastalıklar, epilepsi gibi ya da görme ile alakalı konularda. Ne diyorsunuz bu konu ile ilgili nasıl bir ışık tutar bu çalışma?
2: Ya bunlar araştırmayla ilgili şeyler. Yani beynin bölgelerinin ne işe yaradığını öğrenmemizi sağlayan bir teknoloji bu bir kere. Onu da anlamak lazım. Hı hı. Yani bu teknoloji böyle beyninize efendim ışıkla aktive olan proteinleri verip genetik olarak orada böyle switch on off yaparak belirli şeyler yapabilir miyiz? Yani elbette tabii ki yapılabilir. Ama burada önemli olan kısım, yani beyne böyle direkt müdahale etmekten daha ziyade bu hastalıkların altında yatan etmenleri, o beyin bölgelerini anlayabilmek, o beyin bölgelerinin nasıl çalıştığını anlamak, çevresel koşullara, faktörlere, ilaçlara nasıl tepki verdiğini anlayabilmek gibi bir takım şeyler.
1: Bir yani görüntüleme bu daha çok tekniği gibi, yani bir tetkik gibi herhalde, değil mi
2: bir
1: hocam?
2: Bir araştırma daha çok, yani tetkik gibi hastaya ulaşacak bir şey değil bu. Yani en azından şu anda.
1: Evet.
2: Yani bu daha çok bizim gibi laboratuvarda çalışan, araştırmalar yapan bilim insanlarının daha çok işine yarayacak bir şey. Yani bu daha çok ne yapacak? İşte biz beynin nasıl çalıştığını daha iyi anlamaya başlayacağız. Bölgeler nasıl çalışıyor daha iyi anlayacağız. Alzheimer'la ilişkili bölgeler nasıl çalışıyor daha iyi anlayacağız. Çevresel faktörler, ilaçlar o bölgelerde ne gibi değişikliklere neden oluyor onu daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla yani yeni ilaçlar, yeni tedaviler, yeni teşhis yöntemleri belki tabii ki gelişmesine vesile olacak bir teknik. Öyle düşünmek lazım bunu.
1: Evet, belki de çözümsüz birçok sorunun çözümü olacak da bir teknik.
2: Ha evet, yani çözümsüz sorularımız var. Sonuçta bütün beynin bölgelerinin ne işe yaradığını da tam olarak anlamış değiliz. Yani anlamaya çalışıyoruz birçok şeyi. Daha yeni yeni birçok şey öğreniyoruz. Düşün yani bütün elektriği beyne verip, eskiden öyle çalışılıyordu yani, bütün şehrin ışıklarını açıp bir evin ışığı yanıyor mu yanmıyor mu orayı kontrol etmeye çalışmak gibi düşün eski yöntemler. Şimdi biz böyle bir mahallenin veyahut da daha da ilerisi birkaç evin ışığını açıp kapatabiliyoruz, yani öyle düşün. Şimdi tabii o bölgelerle ilgili neler yapılıyor, o ne işe yarıyor o bölgeler, nasıl çalışıyor, koşullardan nasıl etkileniyor, bunları tabii daha iyi anlamaya başlayacağız.
1: Tabii böyle bir gelişme yaşanınca hemen biz pratik olarak bunu nasıl anlatabiliriz ve işte insanlık için nasıl bir ışık tutacak diye düşünüyoruz, ama tabii bu henüz daha bilim insanlarının sizin de söylediğiniz gibi çalışmasına daha çok ışık tutacak bir şey. Peki şunu soralım, yani öngörünüz ne peki? Yani geleceğe bakarsak optogenetik önümüzdeki 10-15 yıl içinde tıp pratiğinin rutin bir parçası haline gelir mi, yoksa daha kat etmemiz gereken çok yol var mı?
2: Bir kere yani teknoloji, hatta Nobel alanlardan bir tanesinin açıklaması var. Yani Nobel Tıp Ödülü için biraz erken olduğunu düşünüyorum, açıklaması yapmış mesela. Şimdi ben ona katılıyorum. Daha çok erken, yani bu optogenetiği biz zaten yıllardır biliyoruz ama böyle ağam gelişen bir teknoloji değil yani. Böyle hani bir noktada kaldı açıkçası. Yani şimdi tabii dediğim gibi bilim insanlarının işine yarayacak. Ama yani öyle ağam şam çığır açı. Mesela ben GLP'lerden, peptit teknolojilerinden daha çok insan yararlandı. Direkt böyle aplikasyona girişildi. Direkt böyle başka bir şey boyut açtı, boyut kazandırdı tıbba. Şimdi yani buna baktığın zaman tıbba böyle çok büyük bir boyut kazandırır mı? Yani beyin araştırmalarında evet büyük boyut kazandırabilir. Ama çok böyle yoğun, çok insanın kullandığı bir teknoloji değil. Bir, iki, pahalı bir teknoloji. Çünkü beyin bölgeleriyle çalışmak, fiber optik sistemleri beyne invazif bir şekilde sokmak. Yani bütün kafatasından ışığın geçmesi lazım. Şimdi kafatasından ışığın geçmesi de zor, takdir edersin ki. Çok çok yolu var. Yani böyle bugünden yarına böyle çok gelişecek bir teknoloji olarak ben görmüyorum bunu yani.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
2: Sağ ol.
1: Nobel ödülü alan optogenetiğin ne olduğunu ve tıp alanında gelecekte hangi alanlara ışık tutacağını anlamaya çalıştık. Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu bizimleydi. Tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci kabinenin öncelikli gündem maddeleri olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin kabinede ele alınması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde ise terör örgütünün bulunduğu bölgelerden çekilmesi ve silah bırakmasına ilişkin istihbari raporlar değerlendirilecek. Toplantıda Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili açıklama yaptı. Küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kamu kaynağı kullanılmayacağını da vurguladı.
4: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. Her bir fona özel bir hesap açıldı. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda, süreçler başlamış durumda. İşte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacak. Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
3: Manisa'da dün kavşağı kaçıran tur otobüsü sürücüsü otobanda geri geri gidince arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor. Kazanın nedenlerini ve alınabilecek önlemleri Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nden Alpay Lök değerlendirdi.
5: 2016 yılı itibariyle otobüs ve kamyonlarda önden çarpmayı engelleyebilecek elektronik düzenekler var. Yani varsayalım ki bu otobüs geri geri geldi. Eğer bu arkadan gelen tırda ya da kamyonda 2016 model ve üstü ise bunda mutlaka bir elektronik çarpmayı engelleyecek acil fren sistemi olması gerekirdi. Ama eğer 2016 model 6 ise bu yok. Yani şimdi ihtimallerden bir tanesini söylüyorum. Ve ne yazık ki bizde, ben otobüse baktım, otobüsün önünde bu elektronik sistemin işaretini göremedim, sensörünü. Kamyon ya da çekiciye arkadan yüzüne bakıldığında anlaşılır. Buradan şunu tekrar etmek istiyorum. 2016 model ve üstü kamyon, çekici ve otobüslerdeki acil fren sistemi böyle çarpışmaların gücünü düşürür ya da önleyebilir. Ama ne yazık ki bizde bunlar iptal ediliyor. Artı bir de bu 2016 model ve üstü ağır vasıtaların kritik yollarda, kritik hatlarda özellikle akşamları kullanılmasını teşvik etmek lazım. Yani arkadan çarpan tırın çekicisinin eğer önünde böyle bir elektronik sistem olsaydı bu çarpmanın hızını düşürürdü. 10 sene oldu bunların yeni araçlara zorunlu olması. Ben yakından takip ediyorum bu konuyu ve de hatta bununla ilgili kısa bir de anket yaptırdım bir yayın organı üzerinden. Ne yazık ki bir araç muayenesinde bunlar kontrol edilmiyor. İki, sürücüler bunları iptal ediyor.

0: Bu apartmanlarla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor. Cevizli Mahallesi'nde veya yakınındaki bölgelerde de bazı binalar adeta alarm veriyor.
1: Burası Maltepe'de çöken binanın bulunduğu alana oldukça yakın bir nokta. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Buradaki bazı yapılarda da problemler mevcut. Şu an bir atölyenin, imalathanenin hemen girişindeyiz. Korozyona uğramış, paslanmış demirleri görmek mümkün. Oldukça eski bir bina olduğu aşikar ve bu haliyle tehdit içerdiği belirtiliyor.
0: İstanbul'da herhangi bir deprem olmadan çökme riski bulunan en az 1238 yapı var. Bunların bir bölümünün de Maltepe'de olduğu değerlendiriliyor.
2: Kendi kendine depremsiz yıkılmayı bekleyen bu en son binadaki gibi binalar çok. Burada bakmış olduğumuz bina en ufak bir depremde veya kendi kendine yıkılmayı bekleyen bir bina. Maalesef bu binalara ayrı bir kanun, ayrı bir yasa lazım. Riskli yapı tespitinden daha başka, daha içerikli bir yasa lazım.
0: 2000 yılı öncesinde inşa edilen bazı yapıların da ayrıca sınıflandırılarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması öneriliyor.
2: İstanbul'un %55'i bu arada 2000 öncesi. 2000 öncesinin yıkılmayı bekleyen en kötü binaları, onların bir şekilde belediyelerin ayağa kalkıp bakanlıkla beraber çok riskli olan binaları tespit edebiliriz. Bunun yapılması lazım. Yani kendi kendine yıkılmadan, insanlar içinde olmadan bu binaların süratle dönüşmesi lazım.
3: Üniversite öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular cuma gece yarısına kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. E-Devlet'e giriş yapan adaylar arama çubuğuna burs öğrenim kredisi başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebiliyor. Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel ve eğitim bilgileri talep ediliyor. Başvurularda şehit ve gazi çocukları, engelliler, lise öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar ve milli sporculara öncelik verilecek. Okullarda yaşanan saldırılar son dönemin en büyük problemleri arasında. Koruma ise sadece fiziki ve polisiye tedbirle sağlanamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önlem için Şefkat Kalkanı adı verilen bir projenin hayata geçirileceğini duyurmuştu. Peki bu proje nasıl işleyecek? Uygulamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Mustafa Berber anlattı.
4: Pilot uygulamalar olacak, ancak yıl içerisinde de bu yıl bitmeden de artık bir yıllık süre içerisinde programın 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. Buradaki asıl amaç şu: okul saldırıları, çocukların uyuşturucuya yönelmesi gibi durumlarda ailenin artık aktif bir rol alması, yani ailenin seyirci konumundan çıkarılması ve tehditleri fark edebilmesi, bu konuda bilinçlendirilmesi üzerine bir şefkat kalkanı oluşturulacak ve bu kalkanda da aile önemli bir sac ayağını oluşturacak. Uzmanlar şuna dikkat çekiyorlar: son dönemlerde çocukların bireysel radikalleşmesi, nihilizm kıskacında olması büyük bir tehdit. Her ergendeki fark edilme güdüsü bazılarında eylem yaparak tarihe geçme hissine neden oluyor. İşte bu da okul saldırılarının, istenmeyen olayların neden oluyor. İşte bu konuda da ailelerin bilinçlendirilmesi önemli. Çünkü uzmanlar şuna dikkat çekiyorlar: bir çocuktaki değişimi öncelikle aile fark eder ve bunun için de bilinçli ailelerin aktif rol alması gerekiyor. Peki uygulama nasıl olacak? Hedefler arasında neler var? Şimdi erken görme denilen bir hedef var. Bu noktada velilerin çocukların davranışlarındaki değişiklikleri erken fark etmesi ve bunun için de nerelere başvurabileceğine ilişkin bir eğitim verilecek. Riskleri tanıma, özellikle dijital dünyanın ve uyuşturucunun çocuğun yöneldiği risklere yönelik bir tanıma sağlanacak. Bu anlatılacak. Evde güvenlik oluşturulması, evde çocukların silahlara ulaşamaması gibi ya da evde silah varsa bu konuda nasıl saklanması yönünde bir bilinçlendirme eğitimi verilecek ve doğru yönlendirme, gerektiğinde okulla, kollukla ya da sağlık kuruluşlarıyla hangi aşamalarda iletişime geçilmesi gerektiği de bu uygulamayla anlatılacak. Şimdi kapsam ve eğitim modellerine bakacak olursak, öncelikle az önce de dikkat çektiğimiz gibi dijital farkındalık noktasında aileler bilinçlendirilecek. Bu kapsamda yine bilgilendirme oturumları yapılacak. Okullarda veli toplantısı gibi oturumlar gerçekleştirilecek. Ancak bu kez sadece öğretmenler yer almayacak. Velilerin bulunduğu toplantılarda aynı zamanda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin de yer alması bekleniyor Şefkat Kalkanı projesi kapsamında. Tabii sadece aileye eğitim değil, aynı zamanda öğretmen boyutu da var bu noktada Şefkat Kalkanı içerisinde. Bu noktada da sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler kısa bir bilgilendirmeyle erken uyarı hattının parçası olacaklar. Çünkü okulda da ilk gözlemci öğretmenler, işte onlar da bir durum fark ederlerse tıpkı ailelerdeki yol haritasının çizilmesi gibi öğretmenler de bir yol haritasını izleyecekler. Ve yine gönüllü anın oluşturulması, çünkü bilindiği üzere bazı aileler bu eğitimlere katılmayabilir. Bu noktada da gönüllülerin bunun faydalarını ailelere anlatması yönünde bir gönüllülük ağı oluşturuyor.

0: oluşturulması bekleniyor.
1: Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ila 18 yaş arasında da sınırlamalar var.
2: Buna geçiremiyorsunuz. Bağımlı oldular çünkü.
3: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
2: Hayır, ben onu unuttum. 10 yaş, yok 10 yaşında var hesabı, var. Instagram'ım var.
4: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
5: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
4: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenecek.
6: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
7: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
4: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
5: Takip etmek de çok zor bu yaş aralığında. Nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
8: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
4: Aktif olan hesaplar için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
1: Aksaray'da minibüsün çarptığı 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Tutuklu minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Ölen gencin ailesi karara tepkili.
9: 19 yaşındaki motosikletliye çarpmış, metrelerce sürüklemişti. Arda Bozkurt'un öldüğü kazada minibüs sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi.
10: Motor 60 metre sürüklenip gidiyor, çocuğumun 4 metre sürükleniyor. Ve şu anda katili dışarıda. Bir canı aldı ama bu dışarıda katili geziyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Yani büyük bir acı içindeyiz.
9: Kaza 10 Temmuz'da Aksaray'da yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bozkurt motosikletiyle yolda ilerliyordu. O sırada minibüste kavşakta hızla ilerleyen Faruk Koçak motosiklete çarptı. Genç motosikletli çarpmanın etkisiyle 14 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Arda Bozkurt kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Faruk Koçak ise tutuklandı. Koçak hakkında taksirle öldürme suçundan dava açıldı. İlk duruşmada sanık 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bozkurt ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.
11: Lütfen benim bu çağrımı duyun, bir anne olarak sesleniyorum. Başka canlar yanmasın. Sadece benim bir tane oğlum vardı.
1: Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. İfade için emniyete götürülen zanlılar kendilerine ait kombine maç biletlerini fahiş fiyatlarla başkalarına satmakla suçlanıyor.
12: NTV Radyo.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı enerji ateşkesine rağmen Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Kiev yönetimi Rusya'nın saldırılarına devam ettiğini bildiriyor. Ülkede iki farklı kente düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğü açıklandı. Ayrıntıları Kiev'den gazeteci Deniz Berk'te aktaracak.
13: Biz Kiev'in merkezinde bir meydandayız ve biraz önce, bir 10 dakika kadar önce tepemde burada İHA'lar patlıyordu. Dolayısıyla bu patlama sesleri aslında pek ateşkesin yürürlükte olmadığını gösteriyor. Ve hatırlayacağımız üzere Amerikan Başkanı Trump Truth Social'da açıklama yapmıştı. Rusya ile Ukrayna'nın enerji alanında ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Fakat bu saldırılar sonrasında Zelenski bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Putin maalesef Truth Social'ı okumuyor dedi. Bu arada bu sabahki patlamalarda Ukrayna'nın Kharkov kentinde ve yine Doğu Ukrayna'da bulunan çeşitli kentlere düzenlenen hava saldırılarında en az 6 sivil hayatını kaybetti. Diğer taraftan Zelenski, biz dün gece Rusların petrol tesislerine saldırı düzenlemedik. Fakat Rusya dün gece Ukrayna'daki elektrik tesislerine saldırılarını devam ettirdi diye konuştu. Ve Ukrayna açısından tabii en kaygı verici olan bir durum, Rusya geçen yılda Ukrayna'daki enerji tesislerini vurduğu için hatırlayacağımız üzere geçen yıl özellikle de bu yılın başlarında Ocak ayında mesela Kiev'de bazen günde sadece 3 saat elektrik verilebiliyordu evlere. Ve şu anda bu elektrik altyapısı hala onarılamadığı için ve Rusların saldırıları da devam ettiği için bu yıl Kiev'de daha da kışın daha da zor geçme ihtimali bulunuyor. Diğer taraftan Trump'la Putin arasında varılan anlaşma ya da bazı konuların Ukrayna'ya danışılmadan Trump'la Putin arasındaki görüşmelerle çözülmesi hem Ukrayna'da hem de Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor. Ukrayna özellikle kendisiyle ilgili konuların kendisine haber verilmeden doğrudan doğruya Rusya ile görüşülmesini istemiyor. Dolayısıyla şu anda ortaya çıkan durum aslında Ukrayna yönetiminin hiç arzu etmediği bir durum. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Hem Trump hem de Putin, Zelenski'nin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin görevi devretmesi gerektiğini söylüyordu. Bununla ilgili olarak Zelenski şunu söyledi. Rusya 60 gün ateşkes ilan etsin, yani bunu kabul etsin. O zaman biz burada seçimlere gideriz dedi. Fakat bu tabii Rusya'nın hiç kabul etmeyeceği bir talep. Çünkü Rusya doğrudan doğruya ateşkesin olmasını istemiyor. Rusya diyor ki önce bizim bazı taleplerimiz kabul edilsin. Biz ancak ondan sonra ateşkes ilan edelim. Yoksa bunlar olmadan, kalıcı bir barış olmadan ateşkes ilanı sadece Ukrayna'ya ve Batı'ya yeni saldırılar için toparlanma imkanı verir diyor. Dolayısıyla bütün bu hafta sonu yapılan açıklamalara rağmen aslında sahada durumun hiçbir şekilde değişmediğini görüyoruz.
1: Ayrıntıları Deniz Berktay'dan dinledik. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, NASA belgeselinde Gazze'deki soykırımı anlatan İsrail askerlerine soruşturma açılmasını istedi. Netanyahu, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı'ndan soykırımı belgeleyen NASA belgeseline konuşan İsrail askerlerinin bulunmasını istedi. Konuşan askerler hakkında cezai soruşturma başlatılmasını talep etti. İsrail Başbakanlık Ofisi, konuşan personelin ciddi güvenlik ihlali ve İsrail'in diplomatik çıkarlarına zarar verdiğini belirtti. İtalya'da düzenlenen Uluslararası Venedik Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görülen belgeselin yönetmenleri İsrail'de tehdit edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran İsaias kasırgası geride 4 ölü ve yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor.
9: Ağaçlar, kamyonlar, tırlar devrildi, evler, iş yerleri hasar gördü. Florida, Alabama, Georgia ve Mississippi eyaletleri hafta sonu İsaias kasırgasının etkisi altına girdi. Kasırga bölgeye ölüm ve yıkım getirdi. Şiddetli fırtınada 4 kişi öldü. Elektrik nakilatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor. Florida'da bir havalimanıyla benzin istasyonu da hasar gördü. Meksika körfezindeki petrol ve doğalgaz üretimi de kasırgadan olumsuz etkilendi. Üretim platformları tahliye edildiği için petrol üretiminin %69'u, doğalgaz üretiminin %57'si durdu. Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinden 4 milyon varil ham petrol sağlanmasına onay verdi. Kasırga karaya ulaştıktan sonra tropikal fırtınaya dönüştü. İsaias, Atlantik kasırga mevsiminin ilk kasırgası. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2024'ten bu yana vuran ilk kasırga olma özelliği de taşıyor. Kasırgaların gecikmesi, El Niño olarak bilinen hava olayının şiddetini artırmasına bağlanıyor. El Niño, Atlas Okyanusu üzerinde fırtınaları parçalama eğiliminde olan güçlü dikey rüzgar kırılmaları yaratıyor. Bu yıl Atlantik havzası genelinde neredeyse rekor düzeyde güçlü rüzgar kırılmaları görülüyor. El Niño, Büyük Okyanus'ta ise tam tersi bir etki yapıyor. Rüzgar kırılmalarını zayıflatarak fırtınaların büyümesine yol açıyor.
1: Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Level C5, adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme rapçinin Türk Edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu.
9: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Level C5, Türk Edebiyatı eğitimi alacak. Level C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası, şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi, şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
12: NTV Radyo. Reklam.
0: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
16: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
18: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanıyor. Tamamlanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle. Galatasaray 3, Kasımpaşa 1, Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsunspor 0, Trabzonspor 3, Korendon Alanyaspor 0, Erzurum Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3, Tumasan Konyaspor 0, İstanbul Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. Hafta bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi ağırlayacak. Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı. Siyah beyazlar Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in golüyle Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'ın ardından ligde ikinciliğe yükseldi.
2: Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı. Siyah beyazlar Kocaelispor'u 2-1 yendi. Orkun Kökçü 18. dakikada İstanbul ekibinin ilk golünü kaydetti. Yeşil Siyahlılar 27. dakikada şovla skora denge getirdi. Tayfur Bingöl'ün Calayo müdahalesi sonrası penaltı kazanan Beşiktaş beyaz noktadan Dušan Vlahović ile tekrar öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
3: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. 3 hafta oyuncularınızla birlikte olamıyorsunuz. İlk yarı iyi bir performans sergiledik ama ikinci yarı acı çektiğimizi düşünüyorum. Ama bu normal bir durum. Milli aralardan sonra dönüşler çok zor oluyor. Taraftarımız bütün övgüleri hak ediyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
2: Beşiktaş'ta Junior Olaytan maça yedek kulübesinden başlarken sezon başında kadroya katılan Fabio Miretta ise ilk kez ilk 11'de kendine yer buldu. Puanını 15'e yükselten Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Hoffenheim'a konuk olacak, ardından ligde Trabzonspor'un deplasmanına gidecek. 12 puanda kalan Kocaelispor ise pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk bugün saat 13'te basın toplantısı düzenleyecek. Devamında Sarı Kırmızılılar son antrenmanını saat 14'te yapacak. Barcelona'da ise teknik direktör Hansi Flick'in basın toplantısı 17.45'te. Katalan devi saat 18.30'da maçın oynanacağı Rams Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın saat 22'de başlayacak dev mücadeleyi İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek. A milli futbol takımındaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. 3 yıl önce kendisini göreve getiren Mehmet Büyükekşi'ye ve mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na teşekkür eden Montella, "Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Montella takımın başında 40 karşılaşmada görev alıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Amili takım bu süreçte 24 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası'na katılıp tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme başarısı yakaladı. Ayhan Can Güven, Indianapolis'te tarihe geçti. Red Bull sporcusu 8 saatlik dayanıklılık yarışını 55 saniyelik rekor farkla kazandı. Birleşik Devletler'de düzenlenen kıtalar arası GT sezonunun final ayağında GMC Racing için mücadele eden Ayhan Can Güven, en yakın takipçisinin yaklaşık 1 dakika önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Bu galibiyet, milli sporcunun Amerika kıtasındaki ilk yarış zaferi olarak kayıtlara geçti. Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü sprintin ardından ana yarışta da zafere uzandı. Verstappen üst üste ikinci yarışını kazanırken podyumu Charles Leclerc ve Kimi Antonelli tamamladı. McLaren'den Norris 4, Piastri 5. oldu. Hamilton 6. sırada finish gördü. Formula 1'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Birleşik Devletler Grand Prix'si ile sürecek. MotoGP Endonezya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı. 2026 takviminin 17. yarışını kazanan Bezzecchi, bu sezon 5. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. İspanyol sürücülerden Raul Fernandez 2., Jorge Martin ise 3. oldu. Toprak Razgatlıoğlu yarışın orta noktalarına gelinirken 17. sırada devam ettiği mücadelesini mekanik arıza nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. MotoGP'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Avustralya Grand Prix'si ile sürecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Latinceden mülhem, oradan kaynaklanan qua vadis sözü aslında edebiyatta, diğer yazınlarda sıklıkla kullanılan bir ibare. Nereye gidiyorsun, nereye anlamını taşıyor. Dolayısıyla bugün isterseniz biz de bu hafta içerisinde iki önemli süreci başlatacak, Avrupa Birliği'ne bir temel sağlayacak qua vadis Europe veya qua vadis Avrupa diyerek başlayalım. Çünkü Avrupa Birliği bilindiği üzere modern zamanların en saygı duyulan veya en köklü, en uzun süredir. Neredeyse fikir seviyesinde 1950'lerin başında ortaya çıkmasından bu yana 75. yılını dolduran bir birlikte ortak yaşam projesi. İşte Avrupa Birliği bu hafta Montreal'de 28. üye olma ihtimali daha evvel söylense bıyık altından herkesi güldürecek. Ama bugün ciddi bir mesele olarak müzakerelere Montreal'de konu olabilecek Kanada'nın yeni ve belki de Avrupa Birliği'nin bundan sonra bütün mündeceratını, esas orijinal fabrika ayarlarını değiştirecek görüşmeler başlatılıyor. Nedir o? Kanada'nın 28. üye olması. Tabii şu anki itibariyle ne Avrupa'nın kurucu babalarının fikirlerinde ne hani Avrupa kurucu nizamnamesinde, gerek Kanada biliyorsunuz Avrupa'da coğrafi olarak yer almıyor. Ama birdenbire gelişen zamanlar, değişen rüzgarlar birdenbire Kanada'yı hani 27 üyeli bu topluluğun yeni üyesi olma durumuna getiriyor. Daha evvel Türkiye'ye böyle utangaç bir şekilde ucu gösterilip sonradan birdenbire masadan kaldırılan imtiyazlı ortaklık falan gibi bir takım düzenlemelerin de ötesinde. Yani belki de hakikaten hani Avrupa Birliği'nin esbab-ı mucibesi değişecek. Kendilerini yeniden tanımlayacaklar. Hani eskiden böyle pop müziği sanatçıları veya o alanda iş yapmış, isim kazanmış, marka haline gelmişler. Türk sanat müziği falan söylemeye başlarlar. O konuda albüm çıkartırlardı. Onun kadar böyle hani aslında esas meseleden ayrı değil ama tamamen bir kulvar değiştirme olarak karşımıza çıkacak bir gelişme. Tabii örneğin Kanada gibi bir üyenin formüle dahil edilmesi Avrupa Birliği'ni nerelere taşır? Bunu da tekrar değerlendirmek gerekecek. İkinci önemli mesele de 7 yıllık bütçe görüşmelerinin ilk adımları, ilk çerçeve düzenlemeleri gene bu hafta içerisinde Avrupa Birliği üyeleri tarafından toplantılarla başlatılıyor. 2028 yılından geçerli olmak üzere 7 yıllık bütçe süreci var. Diyebilirsiniz ki Avrupa Birliği'nin bütçesinden bize ne? Malum olunduğu üzere bütçe demek aslında ilerideki tasavvurların, ekopolitik duruş ve tercihlerin bir ifadesidir. Bütçenin dışına çıkarak herhangi bir sonuç elde etmek mümkün değil. Özellikle bürokrasi ve regülasyon kuvvetli yönüyle tanınan, hatta bazıları tarafından bürokrasinin hükümranlığında, sultasında, bürokrasi yani Avrupalı bürokratların sultasında hayatını sürdüren bir entite, bir varlık olarak eleştirilen Avrupa Birliği'ne iş geldiğinde bunun hiç şakası yok. Yani hani bana bütçeni söyle, sana imkanlarını ve yapabileceklerini söyleyeyim, arka planda yatan zihniyeti de ifade edeyim gibi. Yani bu gayet açık ve net. O bakımdan zor zamanlar Avrupa Birliği'ni bekliyor. Yapacak çok iş var, mücadele edecek çok rakip var. Bir taraftan günde 1 milyar doları aşkın dış ticaret açığı verilen Çin. Öte taraftan Rusya tehdidi, askeri tehdit. Öyle şakaya gelecek bir tehdit değil. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Trump döneminin Amerikası. Bütün bunlar karşısında Avrupa Birliği kendisine yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Ve bu çerçevede özellikle finansal imkanların azaldığı bir süreç yaşanıyor. Yani genişleme vesaire iyi de, yardım vesaire, destek, koordinasyon iyi de, para olmayınca nasıl yapılacak? Niyetin halis ama imkanlar yok. Türkçe'de güzel bir söz var. Olsa dükkan senin. Avrupa Birliği de yarın diyebilir ki olsa dükkan sizin ama yok. Amerika'da yaşanan sıkıntıların, Çin'de görülen bir takım dar boğazların, biliyorsunuz çaktırmıyoruz ama Çin'de her 4 bankadan biri kapatıldı. Yani operatif 4 bankadan biri kapatıldı. Bunun ne anlama geldiğini herhalde düşünmek gerekiyor. Rusya'da işlerin ne olduğuna dair, hani 5. yılına gelen Ukrayna Savaşı, ambargolar vesaire, o da bir başka hikaye. Ama Avrupa Birliği'nde de güllük gülistanlık bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Nitekim bu bütçenin %40'ını sağlayan 5 ülke bir araya geldi ve dedi ki bütçede ciddi kısıntılar yapalım, tasarrufa yönelelim. Zaten Fransa'nın durumu ortada. Zaten Almanya'nın sıkıntıları ortada. Bir de şimdi İtalyan risk faktörü ortaya çıktı. Orada da bütçe açığıyla ilgili sıkıntılar var. Bütün bu çerçevede Avrupa Birliği kendisine yeniden yol bulmaya çalışıyor. Ama tabii hani önce can sonra canan yaklaşımıyla bu arada Türkiye ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin bundan sonra nereye gittiğini tam olarak bilmek mümkün değil. Birçok senaryo çalışılabilir. Bu konulara yeri geldiğince çok yakından temas edeceğiz ama bir tek şey gerçek ve o hiçbir şekilde değiştirilemeyecek. Avrupa Birliği nereye giderse gitsin, bundan sonra Türkiye ile ilişkileri dahil nasıl bir yolculuk izlerse izlesin, Türkiye ile bugüne kadar yaşanan ve yaşatılan özgün ve özellikli deneyimin eşi benzerinin bir daha yaşanması mümkün değil. Çok orijinal, özellikli, çok farklı bir deneyim yaşadık ve yaşattık. Burada her iki tarafında karşılıklı dahli var. Ama gelinen noktada Türkiye, bırakınız hani üyelik şu bu vesaireyi, bundan sonra ürünlerini Avrupa pazarına gönderme konusunda bile çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. O bakımdan biz Kua Vadis Avrupa derken aynı zamanda Türkiye'ye de bu işin yansımalarını yakından düşünmek zorundayız. Bu genel değerlendirme ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye.

0: kuponuyla her yerde kazanan sensin.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Mobile Systems. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Reklam. TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
8: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için...
9: Gazeteci Mete Çubukçu'yu da NTV Radyo'da kayıttayız.
10: PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını, Başıkan'ın Irak'a teslim edilmesini ve bunun hem Irak'a hem de bölgeye yansımalarını konuşacağız.
11: Trump'ın bu kaygısı haklı mı, yoksa Trump günü kurtarmak için mi bunu yapıyor?
9: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
12: Haklı selim yorumlar, Türkiye ile karşı karşıya gelinmemesi yönünde.
13: Niyet gerçeğe dönüşür mü? Görüşmeye de bu ele alınır mı? Çünkü bu Türkiye açısından da önemli bir gelişme olabilir. Buyurun.
9: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
14: Siz ne dersiniz? Yani oradan yansıyanlar.
15: Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
16: Askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek.
9: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
17: Bu dalganın en önemli özellikleri nedir? Hangi konularda şüpheler var gözaltına alınanlar açısından?
18: Hocam ne diyor bu araştırma?
9: Cuma saat 10.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi.
2: Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda. İdarelerin açıkları da, kişilerin sorumlulukları da bu süreçte ortaya konmuş olacak. Devlet Denetleme Kurulu çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben, en yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır.
1: Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
3: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endekse aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
1: Sırada piyasalar var. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında şu sıralarda %0,87 kayıpla 12.166 puan seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyeler diyebiliriz. Çünkü 12.156 puan şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye. İşlem hacminin de yine şu dakikaları itibariyle çok düşük seyrettiğini, 35-36 milyar lira civarında olduğunu ifade edelim. Alt başlık, alt endekslere baktığımızda bankacılık endeksi %0,70 civarında pozitif olarak fiyatlanıyor, ancak onun dışında gıdada, hizmetlerde, holdingde, iletişimde kayıplar var. Petrokimyada kayıplar %2'nin üzerinde, sanayi ticaret endeksinde %1'in üzerinde, sigorta ve ulaştırmada da yine geri çekilme görüyoruz. Bankacılık endeksi biraz daha net bir şekilde pozitif olarak ayrışıyor. Günün ilk yarısında yarım puan ile %0,7 arasında. Para piyasalarında dolar 49 lira 31 kuruş, euro 55 lira 22 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında Amerika'da bugün para piyasaları, tahvil bono tarafı kapalı. Dolar endeksi uluslararası piyasalarda 102,3 seviyesine yükselmiş durumda. Euro dolar karşısında yeniden 1.12'nin altına sarktı. 1.11.90'lara doğru geri çekildi. Sterlin 1.32.40'da devam ediyor işlemler. Altının onsunda da elbette yine yurt dışında uluslararası piyasalarda satış var. Dolar endeksinin değer kazanmasıyla bir de tabii ki hafta sonu Husilerin, Yemen'deki Husilerin Riyad'a düzenlediği hava alanı saldırısı, Husiler daha fazla yeri de vurabilir. Suudi Arabistan'ın merkezine de ulaşabilir. Böyle bir kapasitesi var düşüncesini kuvvetlendirdi ve acaba Amerika Birleşik Devletleri bir müdahale edecek mi? Tekrar Amerika Birleşik Devletleri çatışmanın içine dahil olacak mı? Düşünceleri, senaryoları, endişeleri petrol fiyatlarını yukarı itmeye devam ediyor. 104 dolar hatta aralık vadede 105,5 dolara kadar yükselmiş durumda petrol fiyatları. Bunun da altın üzerine de elbette baskı kurduğunu söylemek mümkün. Altın fiyatlarındaki geri çekilmede petroldeki yükselişin olduğunu da söylemek mümkün. Yurt içinde altın fiyatlarına gelelim. Altının gramı bankalar arası piyasada 6617 lira, çeyrek altın 10842 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi değerli izleyenler, konuğumuza döneceğiz. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar.
1: Çok
4: sağ olun.
1: Teşekkürler. Mustafa Bey, yurt dışı ayrı bir hikaye, yurt içi ayrı bir hikaye. Piyasalar hem içeriden hem dışarıdan pek de pozitif tutunabilecek bir şey bulamıyor gibi görünüyor. Amerikan borsalarını ayrı koyacak olursak orada bilançolar artık herhalde en son kurtarıcı can simidi olarak görünüyor. Yurt içine dönecek olursak içeride fon krizi ve artçı sarsıntıları elbette takip ediliyor. Ve hani hem yatırımcının güveni hem de piyasadaki likidite çok da dengelenebilmiş değil 16 Eylül'den bu yana galiba, değil mi?
4: Maalesef tabii bu fon kriziyle ilgili süreç akut bir krizdi. Buna müdahale ediliyor. Ancak tabii akut krizin etkileri, yasal düzenlemeleri, yatırımcılardan sağladığı bir bakıma güven kaybı ve bu süreç henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Zaten borsadaki işlem hacminden de bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. 12.30 gibi en son baktığımda Borsa İstanbul 100 Endeksinin 35 milyar civarında bir işlem hacmi vardı ki bu son derece düşük bir işlem hacmi. Yani katılımcılar pek işlem yapmaya da hevesli değiller. Gerçi az işlem hacmi olması teknik anlamda bir taban oluşturma çabasını gösterse de henüz işte az önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ifade ettiği düzenlemelerin tam anlamıyla kanun olarak çıkmamasını yarattığı bir beklenti de var. Bunlar hayata geçtikten sonra yapılacak düzenlemeler ve bazı fonların tasfiye süreçlerinin henüz devam ediyor olması ve edecek olmasını yarattığı baskı da bizim sermaye piyasalarımız üzerinde bir olumsuz etki olarak algılanabilir. Ancak güven tesisi yavaş yavaş olacak gibi görünüyor. Yıl sonunu bulacakmışız gibi bir izlenim var genel olarak fon yöneticileriyle konuştuğumuzda bize bunu aktarıyorlar.
1: Mustafa Bey, bu ayın 22'sinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Baktığımız zaman %37 seviyesinde olan faizlerde yaklaşık olarak kabaca, yani piyasada bir konsensüs oluşmuş durumda gibi görünüyor. Bir puanlık bir indirim yapabileceği Merkez Bankası'nın bu ihtimal ağırlık kazanmış görünüyor. Az da olsa erken olacağını, Goldman Sachs gibi, Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs gibi, az da olsa erken olabileceğine yönelik şeyler de var, fikirler de var. Sizin görüşünüz nedir? Siz ne açıdan bakıyorsunuz faiz kararına ilişkin?
4: Yine iç ve dış iki tane cephemiz var burada. İç cepheye baktığımızda öncü göstergeler, kapasite kullanımı, sanayi endeksi, sanayi üretim endeksi, imalat sanayi üretim endeksi, işte beklenti anketleri gibi çoğunda büyüme ve üretimle ilgili sorunların olabileceğine dair işaretler var. Dolayısıyla Merkez Bankası üretimle ilgili problemleri de aşabilmek anlamıyla, piyasadaki likitasyonu da biraz arttırabilmek anlamıyla faiz indirimi yapacakmış gibi de görünüyor. Biz uzunca bir süredir enflasyonla mücadele politikası uyguluyoruz. 3 yılı aşkın bir süredir para politikasını oldukça sıkı tutmaya çalıştık. Bu hem üretim hem de talep üzerine ciddi bir baskı yarattı. Enflasyonda bir belli düzeyde bir başarı sağlandıysa da henüz istenilen yerden oldukça uzak gibi görünüyoruz. Ancak büyüme ve istihdamla ilgili yan etkiler ciddi derecede görülmeye başladı. Bu bağlamda değerlendirirsek 100 bas puan civarında bir faiz indirimini normal karşılamak gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Son sorumda uluslararası piyasalardan, orada özellikle altın son dönemde ciddi bir baskı altında kalmış gibi görünüyor. Altın fiyatları 4000 doların üzerinde tutundu. 3900-3800'ler önemli destek olarak belirtiliyor. Sizce hani buralarda tutunmaya devam edecek mi? Merkez bankalarının alımı yeterli olacak mı, yoksa bir miktar daha aşağı yönlü riskler daha mı fazla?
4: Açılışta da ifade ettiğiniz üzere Kürmüz, petrol, enflasyonist baskı ve bunların sonucu merkez bankalarının, özellikle büyük merkez bankalarının faiz politikaları çok önem kazanıyor. Fed'in en son faiz artırımından sonra tutanakları geçen hafta açıklandı. Orada bir faiz artırımının daha kapısı açılmış gibi görünmekte. Peşinden Avrupa Birliği Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası da aynı trendi koruyor. Dolayısıyla tüm riskli varlıklarda ve değerli metallerde olduğu gibi faizlerin baskısı tüm varlıkları negatif anlamda etkiliyor. Bir süre daha bu baskının devam etmesi olası, ancak günümüzde bir anlaşma yapılması durumunda bu baskının azalabileceğine bağlı olarak riskli varlıklarda ve altında bir hareket olabilir. 4100, 4000, 3800 önemli destek seviyeleri ons fiyat anlamında baktığınızda. Direnç noktaları 4250, 4400 ve 4700'lerde bulunmakta. Dolayısıyla yatırımcıların biraz temkinli ve jeopolitik riskleri de öngörebilecek bir fiyatlamaya bağlı hareket etmeleri bence yararlı olacaktır.
1: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler dilerim.
4: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz geliyor şimdi ekranlarınıza. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı piyasaya sürme ve ilave salımları da değerlendirme çağrısında bulundu. Ajans Başkanı Fatih Birol 15 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir açıklama yaptı. Mart ayında kabul edilen ortak eylem kapsamında taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini ve dizel arzına öncelik vermesini istedi. Suudi Arabistan'da petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artmasına dikkat çeken Fatih Birol, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından önemini vurguladı. Öte yandan Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda %10,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos'ta ticaret satış hacminde yıllık %0,6, perakende satış hacminde ise yıllık %10,1 artış kaydedildi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin satış hacmi %11,2 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi ise %1,9 geriledi. Sıradaki haberimizle devam edeceğiz değerli izleyenler. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın düzenlediği yıllık toplantılar bugün başlıyor. 18 Ekim'e kadar devam edecek toplantılarda ana gündem İran Savaşı'nın etkileri olacak diyelim. Bu haberle birlikte veda edelim. Ekrana geliyor, biz de hoşça kalın diyoruz.
5: Orta Doğu'daki savaşın etkileri, tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, yapay zeka gerçeği, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yıllık toplantılarında bu başlıklar konuşulacak. Toplantılar 35 yıl aradan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. 190'ı aşkın ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları toplantıda yer alacak. Özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Yüz yüze ve çevrim içi etkinliklere 10 binden fazla kişi katılacak. Toplantılar sırasında küresel ekonomiye dair güncel analizler de yayınlanacak. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de duyurulacak. Mali İzleme Raporu da 14 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıların bu yılki ana teması enerji maliyetleri, enflasyon endişeleri ve yüksek borçluluk. İran Savaşı'nın yarattığı etkiler masaya yatırılacak. Yüksek faiz oranlarının yansımaları tartışılacak. Teknolojik gelişimin ekonomi üzerinde yarattığı değişim konuşulacak.
6: NTV Radyo.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Güneşin altında sıcaklıkların hala 30 derecenin üzerinde olduğu bölgelerde denize girmek isteyenler olabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde güneşin altında sıcaklıklar hala 30 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bugünlerde şöyle: Çeşme'de 21, Bodrum'da 24, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında 25-26, Akdeniz genelinde 26-27 derece civarında.
9: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu, gece doğuya bakınca Ülker'in yükseldiğini görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker yıldız kümesi Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında kuzeydoğuda yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu, doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
11: Doğa takvimi.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, bugün 12 Ekim Pazartesi, haftanın ilk gününde NTV'de Öğle Bülteni'nde yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Satır başlarını şöyle kısaca bir özetleyelim efendim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Fon kriziyle ilgili gelişmeleri yeni haftada da çok konuşacağız. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Mecliste de yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ayrıntılar Öğle Bülteni'nde olacak. Dün İzmir Otoyolu'nda Manisa'da bir facia yaşandı. Bir otobüsle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var. Soruşturmada da yeni gelişmeler var. İlk ifadeler ortaya çıkmış durumda. Ayrıntıları yine bir canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Orta Doğu'da savaşların biri bitmeden diğeri başlıyor ve hatta daha önce gerginliği hafif azalan çatışmalarında yine zaman zaman alevlendiğini görüyoruz. Son olarak Husiler Yemen'den Suudi Arabistan'ı vuruyorlar ve bugüne kadarki en şiddetli saldırıları gerçekleştirdiler. O konuda da son duruma bakacağız. Montella'nın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü'nün kim olacağı merak konusu. Arda Turan'ın burada ismi geçiyordu. Geçen haftadan bu yana teknik direktörlük için orada durum nasıl? Kim olabilir milli takımın teknik direktörü? Bu soruya da yanıt arayacağız. Başlıyoruz.

0: NTV muhabirleri tüm bu gelişmeler ve daha fazlasını aktarmak üzere canlı yayın noktalarında hazırlandılar efendim. Hepsiyle tek tek konuşacağız. Bütün ayrıntıları, gelişmeleri öğreneceğiz. Merih Ak'la başlayalım. NTV bölge temsilcisi Merih Ak, Manisa'da meydana gelen o facia ile ilgili son gelişmeleri bizimle paylaşacak. Az önce de söyledim. İlk ifadeler de ortaya çıkmış durumda. Merih Ak, nedir ayrıntılar?
1: 24 saat geçti, daha doğrusu 24 saatin üzerinde, artık 26. saatteyiz kazanın üzerinden ve baktığımızda 3 ayrı kolda çalışmalar devam ediyor. Bir tarafta adli süreç sürüyor. İkinci tarafta yaralıların tedavisi devam ediyor. Bir diğer tarafta ise yaşamını yitirenler artık yavaş yavaş son yolculuklarına uğurlanıyorlar. İlk önce adli süreçle başlayalım. Yaralıydı şoför ve tır şoförü ve otobüs şoförü ve otobüsün sahibi. Bu üçü de Akhisar Jandarma tedavilerin ardından Akhisar Jandarma Komutanlığı'na getirildiler ve burada ilk ifadeleri alındı. Tur otobüsünün şoförü MA'nın jandarmadaki ifadesinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine meydana geldiğini belirtti. Emniyet şeridine girmek istemiş, sağ tarafa yaklaşarak emniyet şeridine girmek istemiş. Manevra yaparken işte o sırada tır arkadan çarpmış ve sürüklenmişler. Bunu anlattı MA jandarma ifadesinde. Tır otobüsünün sahibi ve yedek şoför de M.Y. de ifadesinde kaza sırasında arka sıradaki koltukta oturduğunu, sürücünün yolu kaçırdığını fark etmesi üzerine ayağa kalkarak ön tarafa yürümeye başladığını, işte tam o sırada bir çarpışma olduğunu ve kendisinin de ön tarafa savrulduğunu söylüyor. Diğer ifadede de çekicinin sürücüsü HK'dan geldi. HK ifadesinde kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Bu üç şüpheli şu an için baktığımızda Akhisar Jandarmasındaki sorguları tamamlandı ve Akhisar Adliyesi'ne sevk edildiler. İleriki dakikalardan itibaren, saatlerden itibaren de Akhisar'da ilk önce savcılara ifade verecekler, ardından da mahkemeye çıkartacaklar. Şunu vurgulamakta yarar var. Tur otobüsleri özellikle İstanbul yönünden Denizli'ye gitmek istediklerinde genelde Akhisar'dan çıkar, Salihli ve Alaşehir üzerinden daha kestirme bir yol olduğu için burayı kullanırlar. Özellikle de tur otobüs şoförünün kaçırdığı Akhisar kavşağından yaklaşık 20 kilometre sonra da Saruhanlı kavşağı var. Yani eğer yolu bilseydi belki hiç geri manevra yapmayacaktı. Saruhanlı'ya gidip oradan geri dönmesi de söz konusuydu ama bunu yapmadı. İşte böyle bir facia.

0: 11-10 sıralarında Akhisar kavşağını kaçıran tur operatörü, tur otobüsü şoförü geri manevra yaparken arkadan tırın çarpması sonucu yaşanan kazada 11 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 3 gözaltı vardı ve bu gözaltılar jandarma ifadelerinin ardından Akhisar adliyesine sevk edildiler. Burak.
1: Merih Ak'tan aldık faciaya dair son notları. Antalya'da da bir minibüs devrildi. Biri ağır, 17 kişi yaralandı. Kaza Aksu ilçesinde meydana geldi. Minibüs Antalya-Isparta Karayolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta Karayolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını ifade etti. Bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı.
2: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
2: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
3: Yılmaz, tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
2: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
1: Şimdi fon soruşturmasındaki son duruma da bakalım. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara da yenileri eklendi. Buharlaşan bir para var ve dikkat çekici bir para bu. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz aktaracak. Şimdi Özgür, önce şunu sorayım. Soruşturma öncesinde kaç kişinin fonlardan çıktığı belirlendi dedik. Bu önemli bir veri. Kaç kişi ve ne kadar bir paradan bahsediyoruz burada?
4: Evet, çok fazla bilgi var, çok fazla ayrıntı var. Rakamlar düşündürücü, dikkat çekici. Buharlaşan miktar, çok ciddi bir orandan bahsediyoruz. Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor ki soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlere yenileri eklendi. Hemen son tespitleri aktaralım ki son tespitlere göre 440 kişi 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptı. Bu rakamı bir kez daha belirtmemiz gerekiyor. 440 kişi 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptı. Bu son tespit. Tabii ki kamuoyu bu soruşturmayı, tedbir kararlarını 17 Eylül tarihinde öğrenmişti. 17 Eylül tarihinde bu soruşturmaya ilişkin gelişmeleri öğrenmeye başlamıştık. İşte o tarihten bu yana takip ediyoruz. Ancak işte bu tespitler hemen bu tarihin bir gün öncesini işaret ediyor ki 1-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan çıkış yapan isimlere yenileri eklenmeye devam ediyor ve son olarak 440 kişi daha bu isimlere eklendi. Peki fonlardan ne kadar para alarak çıkış yaptılar? Kaç lira yatırdılar? Kaç lirayla çıkış yaptılar? Ne kadar para yatırdıkları konusunda elimizde bir bilgi yok, ancak şu an itibariyle

0: Çıkış yaptıkları rakamları biliyoruz. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde bir parayla çıkış yaptı. Yani her bir kişi 50 milyon lira ve üzerinde ve 100 milyon lira ve üzerinde bir rakamla çıkış yaptılar. Tabii ki bunların soruşturmaya ilişkin gelişmeleri önceden haber alıp almadığına yönelik incelemeler, araştırmalarsa devam ediyor. Yine bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada 13-16 Eylül tarihlerini işaret etmişti ki bu 3 günlük sürede 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini belirtmişti ki bu paranın iadesi için TMSF'nin de harekete geçtiğini duyurmuştu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ancak bu tespitte şöyle önemli bir bilgi daha var. Bu 187 milyar lirayla çıkan 214 kişinin soruşturmayı önceden haber aldıkları da tespit edilmişti.
1: Özgür Yılmaz, şimdi tabii bu fon şirketleriyle ilgili de incelemeler devam ediyor. Hesap hareketlerine bakılıyor. Orada ne gibi tespitler var?
0: Günlerdir belirtiyoruz. 7 şirkete ait 131 fondan bahsediyoruz. Bu 131 fonla ilgili tüm hesap hareketleri inceleniyor. Aslında 131 fonun kurulduğu günden bugüne kadar, aslında tasfiyesine karar verildikleri güne kadar tüm hesap hareketleri mercek altında, ancak özellikle de son 3 ay mercek altına alınmış durumda. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verileri mercek altında. Öncelikle bu veriler inceleniyor ki biraz önce de vurguladık. İki tespitte de Eylül ayında fonlardan çıkış yapıldığı belirlenmişti ki burada çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Birinde 440 milyara varan bir rakam, diğerinde 185 milyar liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Bu 3 ayın verileri incelenmeye devam ediyor. Tabii ki bu 3 ayın verileri incelendikçe de yeni bilgiler, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle de bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması, yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Peki hangi şirketler, hangi yatırım fonları mercek altında inceleniyor? Hemen bu bilgiyi de aktaralım. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı tüm fonlar ve bu fonlardaki hesap hareketleri mercek altında incelenmeye devam ediyor. Fon soruşturmasında bugüne kadar 85 isim tutuklandı, cezaevlerine gönderildi. Peki neyle suçlanıyorlar? Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Evet, son bilgi, son gelişmeler bu şekilde. Soruşturmaya konu olan şirketlerin tüm hesap hareketleri incelenmeye devam ediyor ve bu hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor.
1: Özgür Yılmaz aktardı. Bugün kabine de toplanıyor. Tabii kabine toplantısının öncelikli gündem maddeleri arasında fon soruşturmasının da olmasını bekliyoruz. Yine terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeler de görüşülecek. Daha fazla ayrıntı için Ahmet Örsoğlu karşımızda.
2: Burak, fon soruşturması ilk önemli gündem başlığı olacak kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki farklı sunum yapılmasını bekliyoruz. Birincisi, soruşturmanın boyutu, niteliği daha nereye kadar ilerleyecek bu konuda. İkincisi, yine benzer sorunların, krizlerin yaşanmaması adına atılabilecek idari düzenlemeler ne olacak? Bunun detaylandırılması beklentisi söz konusu. Bununla beraber yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir kanun teklifi var. Ama 1 milyon üzeri ödemeler yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? Buna ilişkin de bir yol haritasının belirlenmesi söz konusu. Kabinede bunun da etraflıca konuşulması beklentisi söz konusu. Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler arka planda takvim işliyor. Özellikle sahadaki son durumun detaylandırılması beklentisi var. İstihbari veriler konuşulacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınması beklenen Karar sahadaki duruma bağlı. Sahadaki durum netleştiğinde MGK kararı gündeme gelecek. MGK kararı ne zaman alınacak? Bunun konuşulması, beklentisi söz konusu. Dış politikada Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, Mekke Anlaşması yine masada. Bu anlaşmaya ilişkin pek çok görüşme yapıldı, detaylandırıldı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırı da bugün kabinenin önemli başlıkları arasında olacak. Karadeniz'deki seyir güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı da bugün önemli başlıklar arasında Burak.
1: Ahmet Orsoğlu'ndan aldık kabinenin gündemini. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken Kardeşler Apartmanı'nın çevresinde incelemeler devam ediyor. Yıkılan ve tahliye edilen binaların sakinleriyle bir toplantı daha gerçekleştirildi. Baran Bila şimdi notlarıyla Maltepe'den karşımızda. Baran.
3: Burak Özcan, hepsini aktaracağız ama olay yeriyle başlayalım. Burada halen sessizlik ve hüzün hakim. Zaman zaman Kardeşler Apartmanı'nda kalanlar veya burada yakınlarını kaybedenler olay yerine geliyor ve röportajlar veriyorlar. Geçtiğimiz dakikalarda Mustafa İnan'la konuştuk. Burada hem oğlunu hem kızını kaybetti. Gözyaşları içerisinde konuştu bize. Hayallerimiz vardı dedi ve kentsel dönüşüm için burada bir girişimde bulunduğunu farklı kat malikleriyle ama diğer kat malikleriyle anlaşamadığı için bu projenin yarım kaldığını söyledi. Dedi, bir çağrısı vardı. Herkes, her kişi, her kurum elinden geleni yapsın ve kimse riskli binalarda oturmasın şeklinde sözlerini bize ifade etti. Olayın pek çok boyutu var tabii. Ekonomik boyutu, farklı ebatlarda boyutları ama işin insani yönü de şu an hemen karşımızda. Toplantıya gelecek olursak şimdi Cahit Kazan'dan rica edeyim. Bir yandan da ekrana getirsin ayrıntıları. Hemen burada Kardeşler Apartmanı yer alıyordu. 7 katlı bir bina, 4 katı kaçaktı. Şimdi hem bu binada kurtarılanlar, tahliye edilenler hem de çevredeki tahliye edilen, riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 apartmanda kalanlar bir toplantıya katıldı. Bugün neredeydi bu toplantı? Maltepe Kaymakamlığı'nda. Burada İstanbul Valisi Davut Gül'le ve Çevre Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da bir araya geldiler. Farklı çözüm önerileri burada masaya yatırıldı. Şu şekilde özetleyebiliriz. 3 madde şeklinde çözümler sunuldu kat maliklerine. Öncelikle Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmeniz için bir yönlendirme yapabiliriz denildi. Ayrıca hemen bu alanda veya benzeri bir alanda bir yıl içerisinde devletin yeni bir bina yapmayı planladığı o binaya geçebilecekleri aktarıldı ve yarısı Bizan kampanyası içinde bir kolaylık sağlanabileceği ifade edildi. Bununla ilgili değerlendirmeler devam edecek. Biz de onlarla, hak sahipleriyle konuşma fırsatı bulduk. Tabii çok sayıda kişi var. Teker teker kim ne düşünüyor bunu aktarmak için henüz biraz erken ama bizim konuştuğumuz kişiler en azından şu değerlendirmeyi yaptı. Devletin bu işe el atması önemli çünkü maalesef iş bir tek kat sahiplerine, hak sahiplerine kaldığı zaman işler gecikebiliyor ve sonuçları da ortada şeklinde bir yorumda bulundular. Bazıları TOKİ evlerini merak ediyoruz ama ne batta ne boyutta, biz kalabalık aileleriz, oralardaki vaziyeti bir görmemiz lazım şeklinde konuştu. Farklı fikirler olacaktır, bunlar değerlendirilecek. İşte bu doğrultuda da bir dönüşüm ofisi kurulacak, bir itibat ofisi kurulacak ki bu fikirler karşılıklı değerlendirilebilsin ve bir an önce daha hızlı bir şekilde yol alabilsin burada mağduriyet yaşayan kişiler. Ayrıca maalesef facianın boyutuyla da ilgili farklı bilgiler gelmeye devam ediyor. Halihazırda burasının çok zayıf yapıda bir bina, eski bir bina olduğu tespiti vardı. Dört katı kaçak da ayrıca tahliye edilen 5 bina ile de ilgili bir bölümünün, bazılarının yine kaşak katlardan oluştuğu yönünde bir tespit var. Buna da dile getirdi buradan çıkan kişiler. Ayrıca o kadar zayıf bir durumdaymış ki bina, çöken Kardeşler Apartmanı'ndan söz ediyoruz. Evet, kentsel dönüşüm için bir girişim varmış ama bunun da öncesinde bir güçlendirme çalışması yapılmak istenmiş öncelikle. Bunun için bir firma yetkilisiyle görüşülmüş. Firma yetkilisiyle görüştük. O da biz buraya geldik, incelemeler yaptık, güçlendirme yapmak istedik ama bir de baktı ki burası en ufak bir darbede yıkılabilecek düzeyde, güçlendirme yapmanın mümkün olmayacağını söyledik. Hemen sizin dönüşüme girmeniz lazım, bu binada oturmayın şeklinde uyarılarda bulunduk. Hem kendilerine hem de yetkililere şeklinde sözlerini bize dile getirdiler. Bir başka kişi ise olaydan hemen önce depoya, buraya mal getirdiğini ve çökme esnasında kendisinin de burada olabileceğini, arkadaşların da burada olabileceğini, facianın boyutunun daha da ağır bir şekilde karşımıza çıkabileceğini ifade etti. Halen pek çok farklı mağduriyet ve bu anlamda pek çok trajik hikaye söz konusu. Bir kez daha tekrar edelim, toparlamak gerekirse. Hem burada hüzün ve sessizlik devam ediyor ama yeni planlamalar da bir yandan sürüyor. Bu kapsamda önemli bir toplantı yapıldı ve kat maliklerine farklı alternatifler sunuldu. Bu anlamdaki değerlendirmelerin ilerleyen vakitlerde, aylarda daha da netleşmesi bekleniyor Burak.
1: Dış politikada takip ettiğimiz iki önemli başlık var. Bunlardan biri Ukrayna Savaşı ile ilgili, diğeri de Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim. Ukrayna cephesinde ABD ile Rusya arasında bir dizel anlaşmasına varıldı. Zelenski açısındansa zor bir sürece giriliyor gibi. Birazdan konuşacağız NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'da. Husilerin saldırıları sürüyor bir taraftan. Bugüne kadar Suudi Arabistan'a en ölümcül saldırılarından birini gerçekleştirdiler. Bu çatışma nereye evrilebilir? Bu konuyu da konuşacağız. Merhaba Hüseyin Yılmaz.
4: Merhaba.
1: Şimdi dizel anlaşmasıyla başlayalım. Yine Trump bu konuda Ukrayna'yı aradan çıkardı. Rusya ile arasında bir anlaşma yaptı ama nedir bu? Ne anlama geliyor bu anlaşma?
4: Şimdi Trump seçime gidiyor. 3 hafta kaldı ve başta dizel olmak üzere akaryakıt fiyatları çok yüksek Amerika'da. Bunu çözmek için de en azından sandığa giderken daha düşük bir akaryakıt fiyatlarına gitmek için de bulduğu formüllerden bir tanesi Putin'le son yaptığı telefon görüşmesinde 300 bin tonluk dizelin Amerika'ya gönderilmesi oldu. Bu aslında Avrupa'nın koymuş olduğu yaptırımların hepsini de çiğnemiş oluyor. Ama Trump'ın önceliği seçim olduğu için hani bu ilkeleri biraz da esnetmekte bir zarar beis görmedi. Bunun karşılığında da Zelenski'ye de enerji ateşkesi önerisinde bulundu.
1: Kendi yaptırımlarını da bu arada aslında elbette bypass etmiş oluyor bir şekilde.
4: Yani Rusya'ya karşı yapılan yaptırımları bir şekilde boşa çıkarmış oldu.
1: Peki bu ateşkes konusunda taraflar ne diyor? Şimdi bu bir teklif, daha herhalde üzerinde anlaşılan bir şey değil, değil mi?
4: Şöyle hemen başladığını söyledi Trump. Yani enerji ateşkesinin, ama daha bugün saldırılar oldu Rusya tarafından. Dolayısıyla da aslında bir ateşkes var da uyuluyor mu sorusu hala belirsizliğini koruyor. Bir de Zelenski ne zaman başlıyormuş haberimiz olursa biz de uyarız diye biraz alaycı bir cevap verdi Trump'a. Trump'ın Zelenski'ye karşılığı ise daha sert oldu aslında. Karşılıklı böyle medya üzerinden bir trafik var. Orada da Ukraynalıların daha iyi bir devlet başkanını hak ettiğini söyledi ve seçim çağrısı yaptı Trump.
1: Şimdi bu enerji santrallerine veya enerji tesislerine saldırmama işi önemli değil mi? Çünkü iki taraf da birbirine hayli yıpratıyor ve kış geliyor. Geçen yıl bile hayli o kışın zor geçtiğini biliyorduk. Yani böyle devam ederse ne olacak bu saldırılar?
4: Şimdi şöyle, Rusya Ukrayna'nın bütün altyapısını vuruyor. Sadece enerji değil. Ama enerjiyi vurarak insanları kışın dondurucu soğuğa maruz bırakarak aslında cezalandırmış oluyor savaşta kendilerine direnmesinden dolayı. Birçok doğalgaz boru hattını, regülatörleri, aktarma istasyonlarını da vurdu. Rafinerileri vurdu Rusya. Aynı zamanda ulaşım altyapısını da vuruyor. Daha geçen hafta köprüleri vurdu biliyorsun. İşte otobüs, yolcu dolu otobüsü vurdular ve ulaşım altyapısını, dolayısıyla da Ukrayna devlet sistemini paralize etmeye çalışıyor. Öbür taraftan Ukrayna'da bu savaşın bedelini sadece cephede değil, Rus halkının da ödemesi gerektiğinden hareketle onlar da rafinerileri vuruyorlar. Hatta Moskova'da bir aplikasyon, uygulama çıkarılmış cep telefonunda, hangi istasyonda ne kadar kuyruk var, ne kadar sürede benzin alınabilir diye. İnsanlar o aplikasyondan, uygulamadan girip en kısa sürede akaryakıt alabilecekleri, pahalı olmasına rağmen akaryakıt alabilecekleri istasyonlara gidip kuyruğu orada bekliyorlar ki daha uzun süre, bir saat, iki saati bulan kuyruklar olmasın diye. İşte bu ortamda bu enerji ateşkesi yapılmış oldu.
1: Şimdi Zelenski zor bir sürece giriyor olabilir dedik. Sanki artık ya Amerika Birleşik Devletleri, aslında Donald Trump hani o olaylı Beyaz Saray basın toplantısından bu yana çok farklı şeyler de söylediğini gördük Zelenski hakkında, ama hani bir Biden dönemi kadar hiç de destek vermedi Zelenski'ye ve artık tamamen çekti mi demeliyiz bu, yani dizel anlaşmasının ardından seçim konusundan da bahsetti. Bu da hep tartışılıyordu Ukrayna'da. Ne olacak şimdi? Zelenski'yi nasıl bir süreç bekliyor?
4: Senin dediğin gibi başından beri Zelenski'ye bir türlü içi ısınmadı Trump'ın. Ve hatta diplomasi tarihinde belki de yer alacak bir konuğunu azarlama girişiminde bulundu. Sonrasında işte değerli madenler anlaşması yapınca, onun için gerekli enerjiyle ilgili anlaşmayı da yapınca biraz sular durulmuş gibi oldu. Tekrar ağırladı Zelenski'yi ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesinde Zelenski'nin engellediğini düşünüyor. Hmm. En önemli takoz olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Zelenski olmazsa anlaşma olacağını düşünüyor. Aslında Putin de böyle düşünüyor. Hatta Putin bir anlaşma olacaksa bunun da yeni bir yönetimle olacağını söylüyor. O nedenle de daha önce de bu seçim meselesi gündeme getirilmişti. Zelenski de ülkenin %20'sinin işgal altında olduğunu, nüfusun ciddi bir bölümünün yurt dışında olduğunu belirterek bu ortamda seçim yapmanın sağlıklı sonuç vermeyeceğini söylemişti. Bir süre rafa kalkmıştı. Şimdi yeniden alevlendi. Tabii ikisi arasında şöyle bir fark var. Zelenski yönetimindeki bazı bakanların yolsuzluk iddialarıyla Zelenski yönetimi epey bir zayıfladı. Bütçe açığı arttı ve savaşı finanse etmekte çok ciddi zorluklar yaşıyor. Savaş uzadıkça Avrupa'nın verdiği destek de yavaş yavaş azalıyor. Çünkü Avrupa'ya da hiper saldırılar var, hibrit evet. saldırılar var. Dolayısıyla Avrupalılar da kendi canının derdine düşmüş durumda. Böyle bir ortamda Zelenski'den seçim istemek tabii ki onun en zayıf olduğu anda istiyor. Ama Zelenski yine de hodri meydan dedi ve eğer ateşkes, 60 günlük bir ateşkes olursa seçim yapacağını söyledi. Rusya'nın ben buna evet diyeceğini sanmıyorum. Çünkü Rusya herhangi bir ateşkesin Ukrayna'nın toparlanmasına yarayacağını düşünüyor. O nedenle de böyle ateşkeslere uzun zamandır yapılan çağrılara pek de kulak vermiyor.
1: Peki şimdi diğer konuya geçersek bu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları. Riyad'da havaalanını vurdular. 11 kişi, 12 kişi miydi?
4: İşte en son 13 oldu.
1: En son 13 oldu. 13 kaybetti. Kişi hayatını kaybetti. Sen bunun yani bu orada yaşananların ABD-İran savaşının bir cephesi olduğunu düşünüyorsun galiba.
4: Ben de öyle düşünüyorum ama birçok uzman da onu düşünüyor. Hatta SETA'dan Murat Yeşiltaş iki boğaz arasındaki savaş adını koymuş. İşte Hürmüz Boğazı'yla Bab-ül-Mendeb'den bahsediyor. Dolayısıyla da aslında bu yeni bir cephesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü burada iki tane detay var. Birincisi Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece dünyaya Orta Doğu'dan petrol gitmiyordu. Alternatif olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Batı petrol boru hattını kullanarak Kızıldeniz üzerinden ve Bab-ül-Mendeb'den geçiriyorlardı. Husiler o tarafı da vurarak hem Yangon Limanı'nı hem boru hattını vurarak Suudi Arabistan'ın elini kolunu bağlamış oldu. Şimdi havaalanlara yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde de Amerika'nın İran hava yolu şirketlerine yaptığı yaptırımlara karşı İran yanlısı Husilerin de Riyad'ı vurduğunu söylüyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Sana Havalimanı uzun zamandır hava ablukasında Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan izin vermedi. Hiçbir uçak inmiyor. En son Temmuz ayında Hamene'nin cenazesine giden Husi yöneticilerinin taşıyan uçakta da bazı füze ve drone parçaları olduğu gerekçesiyle pist vurularak inişi engellenmeye çalışıldı. O gün ateşkes bozuldu. O günden bu yana Husilerin ilerleyişi sürüyor. Suudi Arabistan'ın desteklediği gruplar arasında ise hem kabile farkı, hem aşiret farkı, hem de dünya görüşü farkı, mezhepsel farklılıklar olsun. Bunlar nedeniyle bir tür birlik sağlanamadığı için de cephede dağınık bir sonuç var. Şimdilik yeniden Suudi Arabistan yanlısı gruplar özellikle Bab-ül-Mendeb çevresinde yeniden kaybettikleri toprakları alıyor ama bu sefer de Husiler 800 kilometre uzaklıktaki evet. Riyad havaalanını seyir füzeleriyle vurarak aslında savaşın maliyetini Körfez'deki herkes için artırmaya çalışıyorlar.
1: Tabii şimdi Suudi Arabistan'dan sağlıklı haber çıkışı çok kolay değil ama bu saldırılar nasıl yankılanıyor? Buna dair hiç bilgi var mı Suudi Arabistan'da?
4: Şimdi bununla ilgili çıkan haberleri söyleyeyim. Birincisi Suudi Arabistan'ın bu saldırıları herhangi birisinin çekip yaymasına izin vermiyor. Evet. Ve bunun hapis cezası olduğunu söylüyor. Dolayısıyla çok az görüntü çıkıyor. İkincisi savaşı büyütmek istemiyor Suudi Arabistan. Çünkü birincisi Husileri kendisini rakip görmüyor. Yani milis bir güce karşı bir devletin savaşı gibi görünmesi yerine kendi desteklediği grupların savaşmasını istiyor. Daha çok hava savunma sistemini takviye etmek istiyor ama burada da coğrafi koşullar biraz sıkıntılı. Çünkü çok büyük bir coğrafya Suudi Arabistan. İşte enerji sistemlerini mi, altyapısını mı savunacaksınız, limanları mı savunacaksınız, sarayları mı savunacaksınız, havalimanlarını mı? Dolayısıyla da bunun için hele dünyada bu savaştan sonra hava savunma mühimmatının azaldığı dünya genelinde düşünülürse Suudi Arabistan'ın işi zor. Müttefiklerinden ve başta Amerika'dan da hava savunma sistemleri için destek istediğini biliyoruz. O nedenle de bu İran savaşı bitmeden bu savaşın da kolay kolay bitmeyeceğini öngörebiliriz.
1: Peki o karadan ilerleyen bir anlamda işte Yemenli gruplar, Suudi Arabistan'ın vekili gibi orada savaşanlar, Husilere karşı bir güç, bir başarı elde edebilecekler mi? Yani sahadaki durum nasıl gözüküyor?
4: Şimdi aslında buradaki sorun tam da bu. Çünkü 10 yıldır bir başarı elde edemediler. Evet. 10 yıldır da bu devam ediyor. En son 2002'de bir ateşkes yapıldı ve sükunet sağlanmıştı. Ama şimdi o da bozulmuş durumda. Her birinin farklı beklentileri var. Bu da toplu halde hareket etmelerinde sıkıntı yaratıyor. Suudi Arabistan'ın şimdi bu grupları bir kurmay zekayla, akılla bir araya getirip daha hedefi olan saldırılar yaparak Yemen'deki işgalin sona erdirilmesini sağlamak istiyor. Ama burada da şöyle bir durum var. Şu andaki Yemen hükümeti olarak uluslararası kamuoyu tarafından tanınan hükümete otel hükümeti deniyor. Yani bu hükümetin üyeleri Suudi Arabistan'da otellerde yaşıyor. Ülkeye bile çok az geliyorlar. Dolayısıyla da Husiler de bunu halka karşı kullanıp sizin asıl temsilciniz biziz diyorlar. Ve dolayısıyla da yerel halktan destek aldıkları sürece de Husileri yenmeleri çok da kolay değil.
1: Kısaca bahsettin ama ABD burada, yani Suudi Arabistan bir destek istiyor. Suudi Arabistan'ın istediği ölçüde bir destek gelmiyor ABD'den. Onlar bir tavır değişikliğine gidebilir mi? Ne söylüyorlar?
4: Olabilir. Trump son açıklamasında tekrar düşüneceğini söyledi. Bir adım atabileceğini söyledi. Çünkü Suudi Arabistan'la çok ciddi ticari anlaşmaları var Trump'ın. Daha yeni 1 trilyon dolarlık anlaşma yaptı. Ayrıca Amerika'da ciddi yatırımları var Suudi Arabistan'ın. Bir de Oil and Safe adını verdikleri petrole karşı güvenlik anlaşmaları var. Ta 1950'lerden kalma. Aramco'nun ortaklığının kurulmasından dolayı. Dolayısıyla da Suudi Arabistan Amerika'dan bir yardım bekliyor. Somut bir yardım bekliyor. Şimdilik teknik danışman, askeri danışman gönderdi. Ancak daha fazlasını istiyor Suudi Arabistan. Amerika ise Suudi Arabistan Husilerle kendisi de bir ateşkes yaptı hatırlarsan 2024 yılında. Savaşta yeni bir cephe açmak istemiyor. O nedenle de biraz böyle geride duruyor ama işler büyürse Suudi Arabistan'ı büyük ihtimalle yalnız bırakmayacaktır.
1: Şimdi bizi ilgilendiren bir tarafı da var. Aslında pek çok tarafı var ama doğrudan ilgilendiren tarafı Mekke anlaşması. Daha yeni bir anlaşma ama hemen işte böyle bir durumla karşı karşıya gelindi. İşte ne yapacak Türkiye sorusu hala gündemde. Bir destek hani belirli anlamlarda veriliyor galiba ama önümüzdeki günlerde daha artacak mı bu, neler olacak bu konuda?
4: Şimdi burada daha çok prosedürler, sorunların giderilmesi gerekiyor. Örneğin bu Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın mecliste onaylanması gerekiyor. Evet. Sonrasında da verilecek destekle ilgili olarak gidecek askerlerin, ki bunların büyük bölümünün kurmay olacağı ve daha çok emir komutada merkezde duracakları Katar benzeri bir grup olması bekleniyor. Bunlar için de bir tezkere çıkması gerekiyor. Bunların hepsinin de Kasım ortasına kadar bir takvimi var. Çünkü Kasım ortasında bu Mekke ittifakının tarafları yeniden bir araya gelecek ve bir toplantı yapacak. O toplantıya kadar en azından Suudi Arabistan'ın beklentilerinin bir kısmının giderilmesi bekleniyor. Tabii ittifakın genişlemesi de gündemde. Örneğin dün yapılan ortak açıklamada görmüşsündür, Mısır da vardı. Dolayısıyla da bu ittifak için aslında Husi meselesi, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki mesele bir test görevi de görecek. Dolayısıyla ittifak nasıl çalışıyor, beklentileri karşılayabiliyor mu ve ittifakın caydırıcılığı noktasında nasıl adımlar atılıyor? Bunun için de önümüzdeki günlerde ciddi bir test olacak.
1: Peki, çok teşekkürler. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuştuk efendim. Bir haberle devam edelim. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşit, yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firması kampüslerine almadıklarını söyledi.
5: Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havaksan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz.
6: TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firmaları kampüslerine almadıklarını söyledi.
5: Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
6: Akşit, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik konulu konferansta konuştu. Akşit, yapay zekanın savaş simülasyonlarında uzaktan kontrol edilebilen araçların birer silaha dönüştürülebileceğini söyledi.
5: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları kruz misail olarak kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. çakıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı pek gibi döndürüyor. Çok tehlikeli.
1: Panama'da halk 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinin yakınlarında çadır kuruyor. Ancak çoğu kasaba neredeyse tanınmaz halde. Panama hükümeti depremde 27 kişinin yaralandığını, 900 evin zarar gördüğünü belirtti.
7: Panama'nın 2000 nüfuslu kenti Tonosi 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından adeta yerle bir oldu. Aileler evlerinin önünde çadırlarda ya da sahildeki otelde kalıyor. Kasabada hasarsız ev yok. Tonosi ile birlikte hasar alan Kitre'de 66 binden fazla kişi günlerdir elektriksiz.
8: Çok kötüydü. Çok korktum. Odadaydım. Bebeğimle uyuyordum. Rüya gibiydi. Sanki sallandığım bir rüya görüyordum. Bebeği kaptım. Nasıl kaptığımı bilmiyorum ve onu buraya koydum. Verandaya çıkarken verandanın küçük direklerinden bloklar düşmeye başladı. Başıma, uyluğuma çarptı.
7: Cumhurbaşkanı José Mauro Mulino, yardım malzemelerini ulaştırmak üzere afet bölgelerini ziyaret etti. Yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için yolların ve köprülerin acilen onarılması çağrısında bulundu. Ülkenin iki şehrinde en az 14 köprü hasar gördü. Panama'nın depremin yaralarını sarabilmek için 100 milyon dolara ihtiyacı olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın yardım için hemen harekete geçeceğini belirtti.
1: A milli takım için teknik direktör arayışı sürüyor. Daha önce bu görevi yapmış olan bazı isimlerin de adının bu süreçte geçtiğini görüyoruz. NTV Spor Servisinden Gürkan Ak'la konuşacağız. Gürkan hoş geldin.
9: Merhaba.
1: Gürkan şimdi geçen hafta Arda Turan ismi çok yazıldı milli takım teknik direktörlüğü için. Ne biliyoruz bu konuda? Önce onu sorayım.
9: Evet, aslında çok da gündem oldu. Çünkü çok genç bir teknik adam. Şahtar Donetsk'le başardıkları ortada. Hala da görevine devam ediyor. İşte Şampiyonlar Ligi vizesi almaları, orada cesur yürüyüşleri takdire şayan. Dolayısıyla Türkiye'nin başına yakıştırılıyor oluşu da bundan. Arda Turan'la temas kuruldu, bunu söyleyebiliriz. Tabii çok fazla haber çıktı. Hepsinin detayları çok farklı. İşte yüz yüze görüşüldüğünü yazanlar var, görüşme yapılmadığını yazanlar var. Bizdeki istihbaratı aktaralım. Yüz yüze görüşme olmadı. Çünkü bir Şampiyonlar Ligi maçı var Şahtar Donetsk'in Londra'da. Arda Turan takımıyla birlikte orada. Hı hı. Fakat kendisiyle dolaylı yoldan Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu bir temas kurdu. Kendisini düşündüklerini ifade ettiler. Ancak burada Arda Turan'ın kendi isteğinden önemli bazı parametreler, unsurlar var. Nedir bu? Şahtar Donetsk takımının düşüncesi. Çünkü sözleşmeli teknik direktörü o takımın ve Şahtar Donetsk şu an Arda Turan'ın sadece kendi takımlarına odaklanmasını istiyor. Burada opsiyon olarak aslında Türkiye Futbol Federasyonu şunu da önerdi. Hem Şahtar Donetsk'i çalıştır hem Türk milli takımını çalıştır. Buna da sıcak bakmıyor Ukrayna ekibi. Sadece bizim takımımıza odaklan diyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın milli takımı reddettiği haberleri doğru değil. Sadece şartlar uygun değil. Ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada Türk milli takımına gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine. Bunu ifade edebiliriz. Bu sebeplerle Şahtar Donetsk'in daha çok ikna olmaması sebebiyle Arda Turan'ın milli takıma teknik direktörü olma ihtimalinin olmadığını ya da çok zayıf olduğunu belirtebiliriz.
1: Peki o zaman yeni bir arayışa tekrar girilmesi gerekiyor ve bazı isimler de var galiba düşünülen.
9: Evet tabii. Bir teknik direktör arayışında önce liste oluşturulur. Birçok isim var. Sadece Türk isimler değil, yabancı isimler de var. Yabancı isimler arasında Didier Deschamps gibi çok önemli futbol adamları da var ama önceliği Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir Türk teknik direktöre takıma emanet etmek ki tabii son dönemde federasyonun geçtiği süreç ortada. Aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun dudağından çıkacak isim kimse yönetim kurulu onu onaylayacak. Şu an çünkü sayıca da azaldıkları için çok muhalefet edebilecek içeride
1: kimse kalmadı.
9: Dolayısıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu birebir olarak kendisi daha çok süreci yönetiyor diyebilirim. Burada ilk öne çıkan ve biraz diğerlerinden sıyrılan isim Abdullah Avcı. Daha önceki dönemde de bildiğiniz gibi 2011-13 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı. Çok iyi bir dönem geçirmemişti. Maç başına 1,22 puan ortalaması yakalamıştı Abdullah Avcı. İsmi yüksek sesle konuşulmaya başladı, onu söyleyebilirim. Hoca tarafına da bir istihbarat araştırdığımızda şu bilgileri edindik. Hazır, ekibiyle birlikte çalışıyor, Süper Lig'i gözlemlemeye devam ediyor, oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor ve bir teklif gelirse Abdullah Avcı Türk milli takımına gelmeyi kabul edecek. Hı hı. Görüntü ve bilgimiz bu yönde. Bunun dışında Fatih Tekke ismi de yine İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir tanesi. Hı. Bunun altını çizmekte fayda var. Aslında isimleri verdikçe çok daha iyi anlamışsınızdır. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
9: Çünkü nedeni şu, bildiğiniz gibi Temmuz 2027'de bir seçim var. Yani evet. Yaklaşık 8-9 aylık bir Futbol Federasyonu yönetiminden bahsediyorum. Hı. Elbette aday olabilir, süreç değişebilir, onunla ilgili, Sayın Başkan'la ilgili düşünceler değişebilir ve başkanlık koltuğunda kalabilir. Bunu bilemeyiz, geleceği göremeyiz. Ancak şu yaşananlar ve süreç bize anlatıyor ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok görevde kalma ihtimali yüksek değil. Hı hı. Yani 8-9 aylık parametrede teknik direktör adaylarının bunu da göz önünde bulunduracağını da belirtmek evet. lazım. Bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ve az önce de belirttim, Abdullah Avcı ismi diğerlerinden biraz daha sıyrılıyor, öne çıkıyor.
1: Şimdi yani Uluslar Ligi'nde mücadele devam ediyor. Montel'e gitti, 4 mağlubiyeti aldı 4 maçta A milli takım. Hani acaba o üst grupta kalabilecek miyiz, kalamayacak mıyız, onu konuşuyoruz. Bir yandan da Euro 2028 değil mi? Evet, onun için doğru. Eleme maçları başlayacak. Hı hı. Ya bu süreçte sence, senin fikrinle nasıl bir yönetim gelmeli? İşte mesela Deschamps dedin, yani Fransa'nın birçok başarısında imzası olan isim değil mi? Yani nasıl bir kadro oluşmalı burada sence?
9: Az önce söylediğim konu bence kritik. Yani mevcut yönetimin çok uzun bir görev süresi kalmadığı için bu tarz Deschamps gibi teknik adamları özellikle yabancılar üzerinde evet, proje sunmanız lazım. Uzun yılları kapsayan projeler sunmanız lazım. Vincenzo Montella da gelirken böyle geldi ve 3 yıl kaldı gördüğünüz gibi. Evet. Dolayısıyla mali süreçlerde burada, maddi süreçlerde çok önemli o tarz teknik adamları getirmek için. Aslında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun teknik direktörün Türk olması düşüncesi de biraz bu yüzden. Şunun altını çizmek lazım, burada sadece teknik direktör yapılanması değil, futbol yapılanmasının geçmişte gördüğümüz sisteme dönme ihtimali de var. Nedir bu? Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı bir dönem vardı, hatırlar seyircilerimiz. Yine benzer bir yapılanma olabilir. Şenol Güneş ismi konuşuluyor burada. Hmm. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni bir yapılanma ve bunun Kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü sıradaki maçlar Kasım ayında. Olabildiğince kısa süre içerisinde bu plan devreye sokulacak. Şenol Güneş buna nasıl yaklaşır? Elbette ki bilemiyoruz. Henüz çok net resmi tekliflerin gitmediğini tekrar belirtelim ama zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu Şenol Güneş'i çok yakından tanıyor. Aslında Haziran 2026'da da böyle bir düşüncesi vardı Futbol Federasyonu'nun. O yapılanmayı şimdi devreye sokabilirler. Bir Türk teknik direktör ve en tepede Şenol Güneş yani futbol direktörü olarak.
1: Peki. Çok teşekkürler Gürkan. Evet. Verdiğin bilgiler için. Gürkan Ak'la konuştuk milli takımın gündemini efendim. Okul saldırıları ve çocukların uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya kalması son dönemin en büyük problemleri arasında. Koruma ise sadece fiziki ve polisiye tedbirle sağlanamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, önlem için yeni bir proje olan Şefkat Kalkanı'nın hayata geçirileceğini duyurmuştu. Mustafa Berber şimdi projenin ayrıntılarını aktaracak. Nedir Mustafa bu proje, nasıl bir uygulama olması planlanıyor?
10: Burak Özcan, hedefler, amaçlar ve sonuç, yani beklentiler aslında bu projeyle sıralanmış durumda. Şimdi detaylara bakacak olursak, buradaki temel amaç ailenin seyirci konumundan çıkarılması ve okul güvenliğinin etkin bir paydaşı haline getirilmesi. Bu kapsamda çalışma yürütülüyor. Bunun için bu Şefkat Kalkanı adı veriliyor. Çünkü çocuktaki ilk değişimi ya da yaşanan değişimleri görebilecek ilk kişi aile üyeleri ya da anne. Bu nedenle bunun üzerine ağırlık verilmiş durumda ve uzmanlar şunu belirtiyorlar. Çocuklar bireysel radikalleşme, nihilizm kıskacında, her ergendeki fark edilme güdüsü bazılarında eylem yaparak tarihe geçme hissine dönüşüyor ve bu noktada da anne ve babalar da çocuklarını takip etmeyi öğrenmeliler ve nasıl takip edebilmeliler? İşte bunun için eğitim süreçleri başlayacak ve bu da Şefkat Kalkanı olarak adlandırılacak. Şefkat Kalkanı'nın detaylarına bakacak olursak somut 4 hedef belirlenmiş durumda. Erken görme, riskleri tanıma, evde güvenlik ve doğru yönlendirme başlıkları içerisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra bir de yaygınlaştırma var. Bu da verilecek olan eğitimlerin yaygınlaştırılması için belirlenmiş somut hedeflerden biri. Somut hedeflerin altındaki başlıklara bakacak olursak öncelikle erken görme, bu dijital farkındalık, sosyal medya, oyun ve sohbet platformları, zararlı içerikler, çevrim içi uyuşturucu satışı, eleman devşirme ve dolandırıcılık karşısında çocuğu koruma. Bu dijital farkındalık olarak ailelere anlatılacak. Bunun yanı sıra erken uyarı işaretleri, yani çocukta oluşan ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, akran zorbalığı, madde kullanımı, şiddete eğilim belirtileri, bunun nasıl fark edilebileceği ailelere anlatılacak. Bunun yanı sıra yine uyuşturucudan korunma, çocuğun uyuşturucuya akranları ya da çevresi tarafından alıştırılabileceği, dijital ortamlardan bu tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği ihtimaller üzerine eğitim verilecek. Bu erken fark edebilme başlıkları arasında yer alacak. Evde güvenlik ise özellikle ateşli silahlar ve tehlikeli diğer aletlerin, kesici aletlerin nasıl korunacağına, nasıl çocuktan uzak tutulacağına yönelik eğitimler olacak. Sağlıklı iletişim, çocuğun güvenli sesi ise aslında çocuğun zorbalık, özellikle akran zorbalığıyla ya da tehditle karşı karşıya kaldığında hangi güvenli kanallara gidebileceğini belirtecek. Bu sadece akranları değil, ailesi tarafından yaşadığı bir tehdit varsa bunun da aktarımı için çocuğa aslında burada temel eğitim verilmiş olacak ve kurumsal bağlantı, bu eğitimlerin yanında dikkat çeken bir bağlantı. Özellikle okul irtibat görevlisiyle iletişim, Hayat 112 hattının kullanımı, etkin kullanımı, okul acil ve KADES gibi kanalların etkin kullanımı da bu noktada ailelere anlatılacak. Uygulama modeline bakacak olursak kısaca Burak, bilgilendirme oturumları yapılacak aileler için. Burada veli toplantıları gibi düşünebiliriz bunu. Veli toplantılarında sadece öğretmenler olmayacak, aynı zamanda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden de ekipler yer alacak ve bu konuda ailelere eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra öğretmen boyutu, yine öğretmenlere de eğitimler verilecek. Gönüllü ağı ise bu tabii ki bu eğitimlere ailelerin katılımı zorunlu olmayacak. Ailelerin gönüllü ve istekli olanlar bu eğitimlere katılacak. İşte gönüllü ağı da bu alınan eğitimlerde ailelerin sayısının artması için çalışmalar yürütecekler. İlk etapta şunu belirtelim ki bu program 81 ilde yapılacak. Kademeli bir geçiş olacak. Dördüncü aşama olarak nitelendiriliyor bu eğitimlerin dağılımı ve 6-12 ay gibi bir süre içerisinde eğitimlerin başlaması ve 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Mustafa Berber aktardı projeye dair notları. Şarkıcı Asya ile seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle tutuklanması talep edilen rapçi Label C5 adli kontrolle serbest bırakıldı ama hakim enteresan bir karar verdi. Fazla görmediğimiz bir karar. Şarkıcının Türk edebiyatı eğitimi almasını zorunlu tuttu.
11: Şarkı sözleri başına dert açtı. Suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan rapçi Label C5, Türk edebiyatı eğitimi alacak. Label C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, son yayınladığı parçasıyla tepki topladı. Şarkıcı Asya Alizade ile yaptığı düet sonrası şarkının sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Haydi kızlar elleri kaldırsın. İfadesine başvurulan rapçi şarkı sözlerine hayal kurarak yazdığını, şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili sözlerde özel bir kastı olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcının tutuklanması talep edildi. Hakimlik ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı verdi. Türk edebiyatına ilişkin eğitim almasını da zorunlu tuttu. Uyuşturucuya özendirmek suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Level C5'te bir hakimin tahliye edilmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığı ileri sürülmüştü. Pazarlığı hakim adına yapan avukatın sözleri ses kayıtlardan yansıyınca hakim 17 Temmuz 2025'te açığa alınmıştı. Level C5 ise yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
1: Dünyaca ünlü kitap Winnie the Pooh 100 yaşında. Sevenleri ve animasyonuyla büyüyenler İngiltere'de hikayenin geçtiği 100 dönüm ormanını ziyaret etti.
7: Dünyanın şüphesiz en sevilen oyuncak ayısı şimdi 100 yaşında. Elinde bal kavanozuyla, üzerinde kısacık kırmızı tişörtüyle milyonları büyüten Winnie the Pooh için İngiltere'de harekete geçti. Kutlamalara 450 bin sterlin ayrıldı. Sevenleri ve meraklıları ise İngiltere'nin Sussex kentindeki Ashdown ormanını doldurdu. Orman, kitaptaki 100 dönüm ormanına ilham veriyor.
12: Dünya çapında 10 milyonlarca kopyası satıldı. Her nesilde hayranları ve aileleri tarafından nesilden nesile aktarılan en güzel kitaplardan biri. Büyük anne kızına, kız da kendi kızına kitabı alıyor.
7: İngiliz yazar Milne, Winnie, onun hayvan dostları ve Milne'in kendi oğlundan esinlenerek yarattığı çocuk Christopher Robin'in öykülerini 100 yıl önce Londra'da yazmıştı. Ama hikayeler bu ormandan esinlenmişti. Uzun zamandır onlarca dilde yayınlanan kitaplara, peluş oyuncaklara, okul çantalarına, saatlere ve sinema filmlerine konu olan Pooh, nesilleri yetiştirmeye devam ediyor.
13: NTV Radyo.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: NTV Radyo.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Nurdağ Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Çocuklarda güneşten korunmanın önemi nedir?
2: Çocukların cildi yetişkinlere göre daha ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli korunmaları önem taşır. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun saatlerin tercih edilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasına katkı sağlar. Cilt sağlığını korumaya yönelik bilinç çocuklukta başlar.
4: Her güzele bir
2: Mindus bilgilendirdi.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece. Marmara öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu. Öğleden sonra yerel yağış geçişleri olacak. Sıcaklık biraz düşüyor. Edirne 24, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Akşama doğru kısa süreli yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 23 derece. Ege bölgesinde lodos sert esiyor. Hava bulutlanacak. Bölgede sağanak geçişleri var. Muğla 23, Manisa 24 derece. Akdeniz'de de lodosla yerel yağış bekleniyor. Adana 29, Hatay 28 derece. Karadeniz'in doğusu açık, batısında akşama doğru yağmur bekleniyor. Bolu 25, Samsun 28, Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da gün içinde yağış görülecek. Erzurum 17, Malatya 22, Diyarbakır 26 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.
2: Saatler 14'ü gösteriyor. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı. NTV ile ortak yayına geçelim ve ayrıntıları Mustafa Berber'den dinleyelim.
3: Boşaltılan 4 bölge Metina alanı ve Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanından bahsediyoruz. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason. 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle bu bölgede terör örgütü PKK, KCK'ya ait barınma alanları boşaltılmış durumda ve buna ilişkin de güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiler var. Onları paylaşacak olursak, bölgedeki istikrarın sağlanması, Türk ve Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kararlı ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir diyor güvenlik kaynakları. Yürütülen bu çok boyutlu süreç ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir diyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesinin bir parçası olarak ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılması yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında PKK, KCK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina alanı, Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2020 26 tarihi itibariyle boşaltıldığı ifade ediliyor. Yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur diyor güvenlik kaynakları. PKK, KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerini sonlandırması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacaktır. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK, KCK mensuplarının topluma entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir diyor güvenlik kaynakları ve şöyle devam ediyor değerlendirmesine. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır diyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ki görüntülerde, ekranlarda PKK'nın özellikle çatışma riski bulunan bölgelerde ki barınma alanlarını boşalttığını belirtiyor güvenlik kaynakları ve bu anlara ilişkin de görüntüler paylaşılmış durumda ki zaten aslında belirlenen süreç komisyonunda da şuna dikkat çekilmişti. Önce PKK, KCK tüm unsurlarıyla silah bırakacak, ardından barınma alanları boşaltılacak, bu sahada teyit edilecek ve sonrasındaysa yargılama süreci gerçekleşecek ve sonrasında topluma entegrasyon süreci gerçekleşmiş olacak deniliyordu. Hedef buydu. O hedeflerden ilki artık 8 Ekim tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş durumdaki bugün itibariyle de yaklaşık 5 gün sonra da güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiler var buna ilişkin. PKK, KCK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina alanı, Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşalttığını belirtiyor güvenlik kaynakları ve bu boşaltma alanına ilişkinde, yani oraların artık kullanılamaz hale getirilmesine ilişkinde görüntüler ekranlara geldi. Bugün itibariyle artık süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş durumda.
4: Mustafa Berber aktardı. Şimdi önemli bir gelişme. PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı, mağarayı boşalttı ve bu barınma alanı olarak kullanılan bu alanlar boşaltıldı. Süreçte yaklaşık 2 yılı geride bırakıyoruz ve eğer işte Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen o sembolik silah yakma görüntülerini saymazsak örgütün çekildiğine dair en önemli somut görüntüler bunlar. Şu ana kadar gördüğümüz, elimize ulaşan en somut görüntüler olduğunun altını çizmek lazım. Ayrıntılı konuşmak da gerekiyor tabii ki bunu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi yayınlar diliyorum Burak Bey.
4: Hocam şimdi ben ilk süreçteki ilk somut adımlar olarak nitelendirdim. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Nedir önemi sizce? Önce bir genel değerlendirmenizi rica edeyim bu görüntülerin.
0: Tamamen katılıyorum. Bunlar ilk atılan somut adımlar. Çünkü daha önce Kandil'de o törenvari bir şekilde icra ettikleri süreç aslında sembolikti. Ancak şu an itibarıyla daha çok Irak kuzeyindeki yerleşkelerin batı ucundan başlamak kaydıyla unsurlarını yavaş yavaş çekmeye başlıyorlar. Tabii burada önemli bir ayrıntı var, onu iletelim. Şu an görüntüde olan barınaklar büyük bir ihtimalle terör örgütünün tepeci adını verdiğimiz, daha çok asker hareketini gözlemlemek üzere tepelerin zirvesine yakın yerlere yerleştirmiş olduğu unsurlar. Bu noktadan itibaren ola ki bölgede bir operasyonel faaliyet veya hareketlilik varsa biliyorsunuz raporlama yapıyorlar. Öte yandan genel olarak coğrafyaya baktığınızda şu Metina Dağı'nın farklı noktalarındaki dört farklı noktasının burada ön plana çıktığı anlaşılıyor. Bu dört farklı

0: Yani içleri ne genişlikte bilmiyorum. Sizin belki daha çok bilginiz vardır hocam bu konuda. Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason diye adlandırılan barınma alanlarıymış bunlar. Metina'ya dair neler söylenilebilir? Yani evet, bunları gözetleme alanı olarak kullanıldığını ifade ettiniz. Başka hani bu bölgeye, bu çekilmenin gerçekleştiği alana dair neler anlatılabilir?
1: Ya tabii Metina aslında tek bir blok değil. Metina'nın kuzeyindeki alan özellikle leçelik bir arazi. Kimi zaman kayalar dehliz şeklinde uzanabiliyor. Dolayısıyla arazi içerisine girdiğinizde bir anda kaybolabiliyorsunuz. Öte yandan Metina'nın zirvesine yakın bölgelerde şu an ekranda görüldüğü gibi genellikle çataklar vardır ve bu çataklar içerisinde yer yer konuşlanırlar. Buradaki asıl önemli husus bence bu Metina bölgesinin önceki yıllarda kullanım amaçlarına paralel bir yerleşkenin bir noktalar zinciri şeklinde tesis edilmiş olması. Metina bölgesinde tesis edilen bu noktalar aracılığıyla kimi zaman haberleşme, kimi zaman mal iletimi, kimi zaman da unsur geçişi sağlanıyor idi geçmişte. Anladığım kadarıyla şu an doğuya doğru çekilmek kaydıyla aslında uç noktalardaki unsurları söndürüyorlar ve büyük bir ihtimalle bu süreç bir sonraki aşamada Zap Nehri'ne doğru kayar. Çünkü Zap Nehri'nin hem yatağında hem de o malum Zap kampının olduğu bölgelerde çok fazla sığınakların olduğu biliniyor. Bunlar kimi zaman tahrip edildi silahlı kuvvetler tarafından ama görüntülerden anladığım kadarıyla daha çok yaşam malzemesini çıkarıp bunları yakmak suretiyle bu bölgeyi terk etmeye başlamışlar.
0: Hocam peki yani şimdi bunlar 8 Ekim tarihine kadar gerçekleşmiş olan şeyler. Hani yapılan açıklamalara baktığımız zaman kış başlamadan bu silah bırakma işleminin de gerçekleşmesi hedefleniyordu. Havalar iyice soğumadan. Metina ile başlamış gibi gözüküyor dediniz. Ardından nasıl işleyebilir sizce bu süreç?
1: Benim kanaatim bu süreç artık tetiklendi ve şu andan itibaren geri adım atmak özellikle terör örgütü açısından pek mümkün değil. Nitekim bu boşaltma hadisesi ilk defa Irak kuzeyindeki basın yayın organlarına yansıdı ve orada bir taraftan kendi destekçilerine yönelik ince mesajlar verirken bir taraftan da sürecin başladığı ilan edildi. Geldiğimiz aşamada bu süreci kim bozarsa büyük bir ihtimalle Doğu Güneydoğu'daki halk nezdinde kaybeden o olacak. Ben örgütünün bu noktadan itibaren tespit edilmiş bir yol haritası varsa bu boşaltma sürecine yönelik artık bu yol haritasının dışına çıkabileceğini düşünmüyorum. Öte yandan tabii ki riskler var. Ancak şunu unutmamak lazım. Bu süreç 6 ay içerisinde tamamlanmalı. Ve bu nedenle batıdan başlayıp doğuya doğru Türk hududu boyunca teşkil edilmiş bu kampların öncelikle bu önümüzdeki bir ay, bir buçuk aylık süre içerisinde tamamen boşaltılması lazım. Çünkü nihai kertede Kandil'in boşaltılması, Sincar'ın boşaltılması ki orada bir dönüşüm yaşandı biliyorsunuz. Bir de daha önce terör örgütünün tehditleriyle bölgeye götürmüş bazı aileler var. Mahmur gibi. Buradaki insanların da terör örgütünün eğitim süzgecinden geçtiği biliniyor. Dolayısıyla buraya bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Ben bu nedenle sinir uçlarından itibaren Kalkgah'a doğru, geriye doğru bir gidiş olduğunu görüyorum. Ve büyük bir ihtimalle 6 ay içerisinde bu işi tamamlayacak bir süreç yaşayacağız.
0: Şimdi tabii hocam yani bu... Şimdi buradaki barınma alanları da boşaltmışlar ama bu silahı bıraktıklarını bize göstermiyor en azından şu anda. Yani bununla ilgili ayrı mekanizmalar işleyecek herhalde değil mi? Belirli noktalar mı kurulacak, nasıl olacak?
1: Şimdi bu noktalar yani terör örgütünün jargonunda nokta olarak geçer. Bu noktalar aslında kimi zaman kısa süreli, kimi zaman uzun süreli, kimi zaman da değişerek teröristlerin varlık gösterdiği, kimi zaman dinlendiği, kimi zaman istihbari bilgi toplamaya çalıştığı alanlar. Bu bölgelerde çok büyük bir malzeme, silah, araç, gereç, teçhizat beklememek lazım. Irak kuzeyinde biliyorsunuz kimi zaman Doçka dediğimiz özellikle alçak uçuş yapan taarruz helikopterlerine yönelik silahları mevzilendirilmişti. Büyük bir ihtimalle bu silahların sökülmesi söz konusu olabilir. Ancak burada bir silah deposunun sökülmesi, ortaya çıkarılması, geri tarafa sevk edilmesi ben böyle çok büyük bir eylem beklemiyorum. Asıl o noktada atılacak adım daha önce ana konuşlanma alanı olarak tespit ettikleri yer.

0: yerler. Bunun içinde örnek vermek gerekirse Çukurca güneydoğusunda çok geniş alanları var. O bölgelerde özellikle bu silah araç gereçlerini nakletme ve imha etme veya teslim etme yoluna gitmeleri gerekiyor.
1: Hocam şimdi yani tabii bu görüntüler önemli. İlk kez bu tip görüntüleri görüyoruz. Bu sürecin yaklaşık 2 sene oldu artık. Sürecin birçok aşaması geçildikten sonra. Bundan sonraki ilerleyişin hızı konusunda görüşleriniz nedir? Yani çünkü zaman zaman bu süreçte bazen hızlı gidildiğini, bazen bir takım yavaşlamalar olduğunu görüyoruz. Hani acaba bu görüntülerin ardından, bu attığı adımın ardından örgüt yeni bir takım taleplerle ortaya çıkabilir mi sorusu da akla geliyor. Ne dersiniz?
0: Aslında geçen hafta yapmış olduğu açıklamada biz bir adım attık, sıra sizde mesajı vardı. Ancak bu adım böyle tek defalık olmaması gerekir. Eğer gerçekten samimi ve düzgün bir şekilde bu iş bir sonuca bağlanacaksa artık terör örgütünün şartları ileri sürerek değil ancak tamamen bu noktaları, barınma alanlarını ve depolarını boşaltarak bu işi yürütmesi lazım. Bu nedenle yapılmış olan açıklamalardan ziyade ben daha önce işte Kandil, İmralı, DEM Parti üçgeninde yapılmış olan görüşmelerin net bir takvime bağlanıp somut bir düzeye çekilmesi gerektiği kanaatindeyim. Büyük bir ihtimalle de bu süreç bu şekilde işleyecek. Yani terör örgütünün kemikleşmiş kadrosunun ara sıra direnç göstermesi beklenebilir ama artık bu süreç tamamen başladı ve engellemeleri pek mümkün değil. Engellerlerse meşruiyetlerini kaybederler. Zaten hukuk dışılar ama kendi argümanlarını çökertmiş olurlar.
1: Biraz açabilir misiniz hocam bu alanı? Hani gayrimeşrular ama kendileri açısından da meşruiyetlerini kaybederler ne demek?
0: Şu demek, nihayetinde bir örgüt ideolojisiyle bir süreç yaşadılar ve bu örgüt ideolojisinde kendilerine yol gösterecek temel bazı referans prensipleri hep seslendirdiler. Şimdi eğer örgüt kongre toplayıp karar almışsa, Öcalan bir mektup yazmışsa, DEM Parti Kandil ve İmralı arasında bir mekik diplomasi gerçekleştirmişse, görüşmeler gerçekleştirmişse, ideolojiye veya başka bir iddiaya sığınıp yaptıkları işin ne kadar meşru veya gayrimeşru olduğunu artık tartışmamaları gerekiyor. Çünkü meşruiyet onların inandıkları şeydir. Ama şu an itibariyle o safhayı geçtik. Kağıt üzerinde ve konuşularak ne karar verildiyse uygulanması lazım. Bütün mesele bu.
1: Hocam şimdi bu güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada dikkat çeken bir nokta var tabii. Ülkemizin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında deniliyor bu mağaralarla ilgili. Tabii siz de hayatının bir bölümünde burada terörle mücadelede görev yapmış bir asker olarak, asker kişi olarak yani işte zaman zaman çok şiddetli gerçekten çatışmaların da yaşandığı alanlardı bunlar. Bugün böyle bir noktaya gelinmiş olmasını böyle tarihsel bir perspektifte değerlendirdiğinizde nasıl karşılıyorsunuz?
0: Şimdi geçmişte aslında benzer girişimler olduğunu önce hatırlatmak lazım. Ancak bu girişimler farklı nedenlerle olmadı, gerçekleşmedi. Hatta 1993 yılında hatırlarsanız belirgin bir sessizlik süreci de yaşandı. Ancak Bingöl'de 33 askerimiz şehit düştü. Daha sonra silahsız da o askerlerimiz izne gidiyorlardı. Eğer bu kadar uzun süre içerisinde şu noktaya gelindiyse öncelikle birkaç ana argümanı burada dinlendirmek lazım. Birincisi terör bir yöntem olamaz. Çünkü terörle siz herhangi bir amacı gerçekleştirmeye çalıştığınızda tüm iddialarınız tamamen geçersiz hale geliyor. İkincisi konuşmak her zaman uzlaşmanın en maliyet etkin yoludur. Ve şu an itibariyle bu gerçekleştirildi. Dolayısıyla sonuç vermesi gerekiyor. Üçüncüsü bence en önemli referans da halk. Şu an halkımız özellikle kendisini Kürt olarak nitelendiren insanlarımız artık bu meselenin çözülmesini istiyor. Bu noktada 2015 yılında o Sur'da meydana gelen olaylar insanların hafızasında çok büyük bir iz bıraktı. Ve artık terör örgütünün silahlı bir yöntemle hem kendilerine hem de ülkeye zarar vermesini hiç kimse istemiyor. Artık insanların derdi kalkınmak. Bu nedenle şu an gelinen aşama bir taraftan da 2015 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan tüm vatandaşların, Türk veya Kürt, bu meselenin artık bitmesi gerektiğine dair hem siyasi otoriteye hem de terör örgütüne vermiş olduğu mesajlardır benim değerlendirmem.
1: Hocam tabii şimdi bu işlemlerin gerçekleştiği yer Kuzey Irak. Ve orada artık yani oradaki siyasilerle de Türkiye'nin yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Önemli işbirlikleri olduğunu biliyoruz. Kuzey Irak açısından böyle bir örgüt varlığının oradan yavaş yavaş ortadan kalkmasının anlamı ve önemi nedir sizce?
0: Irak'taki genel iklimi bence öncelikle konuşmak lazım. Şu an silahlanmış grupların silah bırakması ve devlet hiyerarşisine dahil olması gibi bir proje yürütülüyor Irak'ta. Bu çerçevede Şii silahlı gruplara büyük bir baskı uygulanıyor. Halihazırda 3 silahlı grup haricinde diğer tüm silahlı gruplarda Bağdat hükümetinin bu çağrısına cevap verdi. Öte yandan kuzeye bakarsanız peşmergenin farklı bir yapısı vardır biliyorsunuz. Bir kısım peşmerge talabani, bir kısmı Barzani kontrolünde olmakla beraber büyük bir çoğunluğunun maaşını Bağdat verir. Ve artık Irak kuzeyinde de daha net bir resim görülmesi arzulanıyor. Çünkü PKK'nın geçmişte özellikle Barzani unsurlarına, peşmergelerine saldırılar da söz konusu oldu. Yani PKK'nın kendini lağvetmesi ve Irak'ta artık çıkmış olması Iraklılar açısından hem güneye yönelik bir emsal gelişme hem de ülkenin genel olarak refah istikametinde mütakip dönemde atacağı ki kalkınma yolu burada en önemli girdidir. Projelerde önemli bir tehdidin ortadan kaldırılması. Bu nedenle ben bu sürecin Iraklılar tarafından gerek Bağdat gerekse Erbil tarafından desteklendiği kanaatindeyim. Bu konuda Süleymaniye'deki Talabani kardeşlerinde artık farklı hesaplar içerisinde bu süreci kabullenmekten başka bir çarelerinin kalmadığını düşünüyorum.
1: Şimdi haritayı da ekrana getirdik. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz şu anda?
0: Evet.
1: Görüyorsunuz hocam. Burada işte yani örgütün kullandığı alanlar, mevcudiyetinin bulunduğu noktalar işaretli. İşte Metina, Metina'dan bir çekilme işlemi şimdi olduğunu gördük kısa süre önce. Bundan sonra bu harita üzerinden konuşursak siz nasıl bir ilerleme beklersiniz süreçte?
0: Burak Bey biliyorsunuz daha önce Gara'da da bir çekilme söz konusu olmuştu. Ve Gara bence en önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü orada ciddi eğitimler yapıyorlar ve üstlenmeler. Çünkü Gara Dağı'nın doğudan batıya uzanan bir kuşağı vardır. Hava kuvvetleriyle o bölgeye girseniz dahi uçuş patenlerinin o coğrafyaya uygun olarak gerçekleştirilmesi lazım. Terör örgütü de o şekilde mevzilenmişti geçmişte. Haftanel ise biliyorsunuz kontrol edilebilir bir arazidir nispeten. Özellikle Gara ile karşılaştırıldığında. Eğer Metina'dan çekildiyse büyük bir ihtimalle Haftanel'in de çok büyük bir unsuru olmamakla birlikte Gara'nın da boşalacağını ama asıl meselenin ZAP ve AVAŞ'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu arazi çok derin bir arazi, karmaşık bir arazi. Ve bu arazi içerisinde unsurların çekilmesi aslında Türk hududunun büyük bir kısmının Irak cenahında güvenlik altına alınması anlamına geliyor. Dolayısıyla bir sonraki adımı ZAP olarak düşünmek ve bu süreci takip etmek lazım kanaatimce.
1: Hocam şimdi ZAP ve AVAŞİ'nin bundan sonra önemli olacağını ifade ettiniz. Hani biraz daha aşağı inildiğinde işte İran sınırındaki Kandil, Hakurk. Bu alanlarda nasıl bir varlığı var? Yani tabii bir yandan da işte ZAP, Metina, Haftanin bu bölgelerde düzenlenen pençe kilit operasyonları vardı geçmişte. Ve onlarda da önemli kazanımlar elde edilmişti Türk ordusu tarafından. Hani hepsini bir arada değerlendirdiğimizde nasıl bir görüntü ortaya çıkar?
0: Ya büyük bir ihtimalle safhalar halinde terör bu çekilmeyi yapacak. Hakurk bu noktada tabii ki önemli çünkü hududumuza yakın. Aynı zamanda Irak tarafında unsurlarımız da var. Dolayısıyla bu bölgedeki unsurların çekilmesi nispeten ZAP veya AVAŞİN'e göre daha kolay gerçekleştirilebilir benim kanaatim. Ancak şunu unutmayalım, Kandil ve Assos burada özellikle kritik. Çünkü onların düşüncesinde son kale orası. Büyük bir ihtimalle Türk hudutlarından, Türkiye'nin hudutlarından itibaren bu Kandil ve Assos bölgesi, ki Kandil'in bir kısmının İran'da olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Yani Kandil Dağı'nda onların işgal ettiği ve aslında köy şekline gelmiş mevcut yerleşim alanlarının bir kısmı Irak içindeyken bir kısmı da İran içerisinde ve İranların kontrolü altında bu arada. Dolayısıyla bu Kandil ve Assos meselesinden biraz daha çetrefilli bir süreç olabileceğini düşünmek lazım.
1: Şimdi şuna dair ne biliyoruz hocam? Yani şimdi bu bir çekilme değil, aslında çekilme süreci değil, yani en azından Türkiye'nin beklentisi o değil. Tamam, çekilin ama çekilmenin neticesinde de silahların bırakılması, teslim edilmesi ve tamamen işte Milli Güvenlik Kurulu tarafından tamam örgüt kendini tasfiye etmiştir tamamıyla diye teyit edildikten sonra başlayacak bir yasal süreç var. O arada bu işlemler nasıl gerçekleştirilecek? Yani nereye gidip silahları teslim edecekler, ne yapacaklar? Buna ilişkin ne biliyoruz?
0: Şimdi mantıki olarak eğer düşünürseniz, öncelikle hudutlardan itibaren bir çekilme olacak. Buradaki unsurları büyük bir ihtimalle Kandil istikametinde farklı noktalara intikal edecekler. Ve belli bir andan itibaren Iraklıların da içinde yer aldığı peşmerge ile beraber farklı bir sürecin başlaması gerekiyor. Çünkü bu silahların teslim edilmesi veya imha edilmesi gibi farklı bir süreç orada tetiklenecek. Bu nedenle ben safalandırılmış bir şekilde Assos ve Kandil istikametinde bir toparlanma önce olacağını düşünüyorum. Ve belli bir aşamadan itibaren de sembolik olmamak kaydıyla. Çünkü sembolik eğer icra edilirse bu işler bir anlamı yok. Bu sürecin bu 6 aylık süre içerisinde sonuçlandırılacağını değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi bir anda çok büyük bir ricat beklememek lazım. Mutlaka toparlanıp kendi envanterlerini çıkarıp adamlarını kontrol edip müteakiben kontrollü bir şekilde bu silahsızlanma sürecini gerçekleştirmeleri bekleniyor. Tabii bu arada paralelde başka faaliyetler de var. Örnek veriyorum, terör örgütü mensupları dendi ki tamam bitti. Bu insanlar nereye gidecek? Türkiye'ye geldiklerinde belli bir süreç var. Kanunda belirtilmiş. Ancak Irak'ta kalma imkanları da var. Yani öyle bir durum da var. Örgütü terk etmeyi müteakip Erbil'e gitse veya Süleymaniye'ye gitse hayatına başlayabilir. Bütün bu süreçte tabii ki terör örgütünün aynı zamanda ne yaptığının istihbarat örgütünce takip edilmesi gerekiyor.
1: Hocam, yani şimdi şu ekrana getirdiğimiz görüntüler, işte bu mağaraların bulunduğu alanlar, o coğrafya bile, hani bu meselenin ne kadar zor, ne kadar çetrefilli bir konu olduğunu bize anlatmaya yetecek bir şey aslında. Sadece şu 3-4 mağaradan gelen görüntü. Tabii Türkiye'den yapılan açıklamalarda da hep bu yürütülen sürecin enfekte olma riski taşıdığı ifade edilmişti. Bu süreçten rahatsız olanların bu süreci bozmak adına bir takım girişimlerde bulunabileceği hep dillendirildi. Hala böyle bir risk olduğunu düşünüyor musunuz siz?
0: Ya tabii ki risk böyle bir sürecin her anında vardır. Çünkü çıkar gruplarının bir şekilde beklentilerine menfi müdahalede bulunduğunuzda bir anda farklı bir girişimi tetikleyebilirler. Mesela basit bir örnek vermek gerekirse terör örgütüyle şu ana kadar finansal veya ticari bağlamda ilişki içerisinde olan kitleler var. Terör örgütünün kurmuş olduğu şirketler var. Terör örgütünün kurduğu sivil toplum örgütleri var. Şimdi bunların da dönüşümü önemli. Bu nedenle Irak kuzeyinde şu an yaşananın silahlı unsurun dönüşüm olarak nitelendirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Ama terör örgütünün diğer uzantıların da bu işten bir şekilde bu işe tabi, bu sürece tabi tutulması gerekiyor. Eğer bu süreçte ola ki örgüt içerisinde bir bölünme olursa, o da farklı bir mecrayı bize hatırlatır. Biliyorsunuz aşırı sağ, aşırı sol ideoloji bağlamında kendini tamamen kodlamış örgütler çok kolay bölünebiliyor. Bu nedenle 70'li yılların, 80'li yılların terör örgütüne bakarsanız aynı kaynaktan çıkmış aşırı solda bir sürü fraksiyon görürsünüz. Ki bir zaman işte yan yana geldiklerinde birbirlerine hain veya düşman benzetmesi yaparlar. İşte bu sürecin düzgün yürüyebilmesi için DEM Parti'nin, Kandil'in ve İmralı'nın aynı anda bütün örgüte hakim olarak merkezi bir kontrolle bu süreci yönetmesinde fayda var. İçlerinde herhangi bir odağın çıkıp ben yeni bir örgüt kurdum diyememesi gerekir. Aksi takdirde süreci bir anlamı kalmaz.
1: Hocam ya o ifade ettiğiniz mesela işte Avrupa'da da bir yapılanması var. Avrupa'da suç şebekeleriyle iç içe geçmiş olan bir yapı var. Çeşitli işte uyuşturucu kaçakçılığından farklı suç işlerine bulaşmış bir yapı var. Ve zaman zaman da sanki oradan biraz tepkisel sesler geldiği de görülüyor. Bu süreçte oranın da herhalde etkisiz hale gelmesi gerekiyor bir şekilde değil mi?
0: Burak Bey biliyorsunuz organize suç örgütleriyle terör örgütleri her zaman iç içedir. Özellikle uyuşturucu söz konusu olduğunda. Biri diğerini besler. Birisi koruma sağlar. Bir tanesi maddi kaynak yaratır. Geçmiş yıllarda son 20-30 yıllık tecrübeyi şu an aktarmak isterim. Uyuşturucunun geçiş güzergahlarında her zaman PKK varlığı olmuştur geçmişte. Bu nedenle terör örgütünün kendisini de temizleyebilmesi adına bu organize çetelerin ki burada somut bazı örnekler de var. Örneğin Birleşik Krallık'ta yakalanıp yargılanmış bir Baybaşı'nın hadisesi var. Mahkeme kararıyla sabitleşmiştir bu. Bu tip örgütlerin de örgüt ile arasına bir mesafe konması lazım. Çünkü elinde sonunda örgütle ilişkisini kesen kişiler hayatını kazanabilmek adına onların ifadesiyle konuşayım suça karışabilir. Organize çeteler kurabilir veya mevcut olanlara yönelebilir. Bunu önlemek için de bir taraftan devletimizin bu süreci iyi yönetmesi lazım. Bir taraftan da örgütün bu insanlara sahip olup organize çetelere kaptırmaması lazım. Bu örneğin bu arada Afganistan'da özellikle Mücahit döneminden sonra çok yaygın resmi çekildi. Aynı şekilde Bosna'daki savaştan sonra da Sırpların, Hırvatların veya Boşnakların veya diğer Balkan devletlerinin eski savaşçılarının, askerlerinin organize çete kurduğu biliniyor. Bu nedenle bu süreç çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi lazım. Aksi takdirde bu bölünenler PKK'ya karşı da dönebilir. Yani intikam almaya da başlayabilir. Bu nedenle süreç hassas diyelim.
1: Evet, birçok hassas nokta var aslında hocam ifade ettiğiniz gibi üzerinde durulması gereken ama ilk somut görüntüleri kısa süre önce elde ettik ve sizlerle paylaştık. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Arslan'la konuştuk. Hocam teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için bir bağlantı yapalım. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Emniyet Yerleşkesi'nde organize suç örgütlerine yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntıları şimdi Sena Gürbüyük aktarıyor.
2: Burak Özcan, aslında 30 gün içerisinde yakalanan şüphelilerle ilgili suç unsurları ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bu operasyonlara ilişkin bilgiler aktardı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde de operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları da işte burada sergilenmeye başlandı. İstanbul genelinde organize suç örgütleri, silah kaçakçıları ve motosikletli suç çetelerine yönelik son 30 günde operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlar kapsamında da 289 şüpheli yakalandı, 175 şüpheli de tutuklandı. Aslında 10 Eylül ve 10 Ekim tarihleri arasında şüphelilerin iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme gibi suçlara karışan motosikletli suç çetelerine yönelik bu operasyonların düzenlendiğini hatırlatalım. 85 ayrı suç eylemine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde de işte şimdi ekran getirdiğimiz bu suç unsurları ele geçirilmiş oldu. Çok sayıda silah, tüfek ve bir takım motosikletlerde suç çetelerine ait eylemlerini gerçekleştirirken kullandıkları buradaki suç unsurları da sergilendi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Vatan Yerleşkesi'nde. Aslında buradaki operasyonlar kapsamında da 20 kurşunlama girişimi suç üstü müdahalelerle engellenmiş oldu. Tekrarlayalım, 289 şüpheli son 30 günde yakalandı ve bu şüphelilerden 175'i tutuklandı. Ve bu operasyonlar kapsamında da 20 ayrı silahlı kurşunlama eyleminin de polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarla birlikte önüne geçilmiş oldu ve yüzlerce silah ve suç unsurları ele geçirildi Burak Özcan.
1: Dena Gürbük aktardı. Bülteni noktalıyoruz.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Lodos ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, Marmara ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve rüzgara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Haftanın ilk işlem gününde de yine gündemimiz fon soruşturması ve fonların tasfiyesine ilişkin süreç. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu bu sabah. Fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını ifade etti.
3: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğine de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
3: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
4: Yılmaz tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
3: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı sabah Anadolu Ajansı editör masasında bu açıklamaları yaptı. Ama tabii ki gün içerisinde önemli bir toplantı daha var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarından biri de fon soruşturması olacak. Bununla ilgili ayrıntıları almak üzere de şimdi Ankara'ya dönelim. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet merhabalar. Bugüne ilişkin önemli başlıklar var kabinede ama bizim ekonomi birimi olarak takip ettiğimiz önemli başlıklardan bir tanesi fon konusu. Bununla ilgili bugün nelerin gündeme gelmesi bekleniyor?
5: Benel, yaklaşık yarım saat sonra kabine toplantısı başlayacak. Sen de ifade ettin, fon soruşturması. Bu soruşturmaya ilişkin son gelişmeler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacak. Aslında iki boyutu var. Birincisi soruşturma boyutu. Soruşturmada hangi aşamaya gelindi? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Bazı isimler tutuklandı, gözaltına alındı. Sorgulama süreci devam ettirildi ama daha ileriye dönük bu soruşturma kapsamında atılabilecek adım var mı, yok mu? Varsa kapsamı ne olacak? Hangi isimler? Bunlar değerlendirilecek. Kabinede etraflıca konuşulacak. Bir de elbette idari düzenleme ayağı var. Daha önce işareti Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Benzer bir problem tekrar yaşanmasın diye idari düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler ne olacak? Buna ilişkin bir hazırlık da söz konusu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede bu konuda bilgilendirilmesini bekliyoruz. 7 şirket ve 131 fon hakkında tedbir ve tasfiye süreci yürütülüyor. Yeni bazı şirketlere ilişkin tasfiye süreçleri olacak mı? Bu merak konusu. Bununla beraber daha önce fon koordinasyon kurulu kurulmuş ve 4 kez toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantının çıktıları neler? Fon koordinasyon kurulu yeni hangi adımları atacak, kabinede detaylandırılmasını bekliyoruz. Olağan tasfiyelerdeki fonların yanı sıra bir yandan da olağanüstü tasfiyeye alınacak fonlar söz konusu. Bu fonlar hangileri olacak? Yine yasal düzenleme kapsamında bir yasal düzenleme yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu, komisyona sunuldu. 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak ama 1 milyon lira üstü ödemeler ne zaman, nasıl, ne şekilde yapılacak? Bir çalışma, bir hazırlık var mı? Kabinede konuşulmasını bekliyoruz elbette. Tüm bu sürece dair Erdoğan'ın akşam kameraların karşısına geçip vereceği mesajlar oldukça önemli olacak Bener.
2: Ahmet Örsoğlu'na teşekkür ediyoruz. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek. Bu arada sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da söyledi. Bir kez daha soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bir yasa teklifi var. Ve bu teklifin bu hafta görüşülmeye başlanması bekleniyor. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
6: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise ele alınacak. AK Parti tarafından meclis başkanına sunulan 9 maddelik teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda çarşamba günü görüşülecek. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için, bu tutara kadar net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanıyor. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenlemeyle görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
2: Piyasalara bir bakalım, rakamlara. Borsa haftaya düşüşle başladı. Şu anda 12.163 puanda. BIST endeksi %0.84'lük, yani %1'e yakın bir kayıp söz konusu. Döviz kurlarında ise büyük bir değişim yok. Olağan seyrinde ilerlediğini görüyoruz. Dolarda 49 lira 33 kuruşa geldi kur. Euro'da ise 55 lira 17 kuruşta. Orada hafif bir gerileme var. Bunda da paritenin etkisi var. Brent petrol haftaya %1 yükselişle başladı. 104 dolara geldi 103 dolardan. Hafif bir yukarı hareket var. Orada ABD-İran cephesindeki gelişmeler takip ediliyor. Bu arada altın fiyatında da bir düşüş görüyoruz, %0.5 civarında. Altın onsu 4.171'e geldi. Gözler çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon rakamında olacak. Altın tarafı özellikle bunu bekliyor. İçeride gram 6.616 liradan, çeyrekte 10.826 liradan hafif değer kaybıyla işlem görüyor. Yeniden fon konusuna dönüyoruz. Bu sabah Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamaları ekranlara getirdik. 3 şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 17 fon devreden çıkmış oldu ve 44 bine yakın vatandaşın da ödemeleri gerçekleştirildi. Bu rakamları bugün Sayın Yılmaz da sabah tekrarladı. Şimdi geriye olağanüstü tasfiyenin tamamlanması kaldı. Yılmaz soruşturmada olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararların meclisten geçmesi halinde muhtemelen yatırımcı sayısının 100 binin altına düşeceğini de söyledi. Olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin sorularımızı Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya soracağız. Sürece bir kez daha bakalım. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
7: İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Selamlar.
2: Teşekkürler, size de iyi haftalar. Uzun bir süre olağanüstü tasfiyede esas net yatırım tutarının ne olacağı tartışıldı. Üzerine pek çok açıklama geldi. Bu durum netleşti mi, yoksa halen bir kafa karışıklığı var mı?
7: Yani birçok noktada kafa karışıklığı var. Ama özellikle bu yatırım tutarıyla ilgili konuda aşağı yukarı netleşmiş oldu piyasa. Yani örnek veriyorum, işte 500 bin lira yatırdım. Daha sonra zaten ben bu ana paramı çektim, belki bir miktar karla çektim. Burada ödeme söz konusu olmayacak. Yani benim içerideki bakiyem değil, içeride ne kadar yatırım tutarımın kaldığı bu noktada açıkçası önemli. Ama sürece ilişkin belirsizlikler, soru işaretleri fazla. Çünkü özellikle burada fonları ikiye ayıralım. Para piyasası fonları, hisse senedi yoğun fonlar. Para piyasası fonlarında belki esasen fon tasfiyesi sürecinde oluşacak varlık büyük ölçüde bunu karşılıyor olur ama hisse senedi yoğun fonlardaki yatırımcı adetinin büyük bölümü burada mevcut piyasanın geri çekilmiş koşulları itibariyle ne kadar bu fonun kendi içinde burada ödeme yapabilme kabiliyeti var. İşte ne kadar tedbirler üzerinden buraya aktarılacak fon var. O süreç belirsiz ve bu noktada yatırımcıdan soru almaya da devam ediyoruz. Zaman gösterecek. Özellikle şimdi ilk etapta bu meclisten kanunun geçmesi bekleniyor. Sonrasında bakacağız. Burada şirketleri de aslında ikiye ayırmışlardı. Özellikle bu üç kurumun geçtiğimiz hafta ödemelerin yapılmış olması, tasfiyenin yapılmış olması sürece ilişkin ilk önemli somut adım olması açısından önemliydi. Ama bilinenler ve bilinmeyenler noktasında özellikle bu bilinmeyenler detaylar hala piyasada kafa karışıklığı oluşturuyor.
2: Evet, şimdi 1 milyon lira ödeyecek kadar fonda eğer para oluşmazsa ne olacak? Bu da önemli bir soruydu. Bu soruya Yılmaz iki seçenek var dedi. Yani bunun bir tanesi geri aldığımız kaynakları bu fonlara aktararak 1 milyon liraya kadar ödemeleri oradan yapabiliriz dedi. Ya da ikinci seçenek diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Ulaşabildiğimiz kaynak ne kadarsa onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarı doğru ödemek dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu seçenekleri? Piyasa yapısını göz önüne aldığınızda nasıl bir yaklaşım daha adil olur?
7: Şimdi burada bir prensip karar var tabii. Yani küçük yatırımcının önceleniyor olması bu noktada prensip kararı alınmış. Bu önemli çünkü zaten hani baktığımızda orada bir Pareto optimumu oluşuyor. Yani çok fazla bakiyeyi yükseltmeden çok daha fazla yatırımcıya ulaşıp mağduriyeti giderme işi. Ama bu pratikte ne kadar mümkün olacak ona bakacağız. Şimdi teorik olarak zaten buradaki işlemlerde alanlar, satanlar, fiyatlar tamamen kayıtlı olduğu için işlemleri geriye doğru ters işlettiğinizde sıfır toplamlı bir oyunda herkesin parasını iade edersiniz. Ama örneğin X kişisi 300 bin lira yatırmış, 1 milyon çekmiş ve bugün o 1 milyonu geri ödeme imkanı yok. Parayı da harcamış gitmiş. Bunu bu fona nasıl getireceksiniz? Haliyle pratikte bu tip soru işaretleri, bu tip konular karşımıza çıkmaya devam edecek. Ama şunu biliyoruz. Bakiye ne kadar küçükse yatırımcı, birim yatırımcı bazında daha çok insana erişilebileceği için ödemeler bunlardan başlıyor olacak.
2: Evet. Bir sorum daha var. Şimdi bugün Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre de Eylül'de borsadan 50 bine aşkın kişi çıkmış. Yani burada piyasalara güvenin yeniden tesisi için sizce atılması gereken başka adımlar var mı? Ne zaman piyasanın tekrar sağlıklı bir işleyişe kavuşmasını bekliyorsunuz?
7: Şöyle, şimdi özellikle tabii hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı adeti şeyle çok alakalı. O dönem halka arz olup olmamasıyla çok alakalı. Çünkü sadece bunları takip eden böyle bir yatırımcı grubu var. Halka arzı varsa hesabına bakiye gönderiyor. Yoksa bunu çekiyor, kullanıyor. Bu dönemde de zaten halka arz gibi konular zaten ikinci plana düştüğü için yatırımcı sayısındaki azalmayı normal karşılamak lazım. Ama adetin tamamını piyasaya olan güven kaybı üzerinden okumak da bu noktada eksik kalır. Baktığımızda fon piyasasından tabii bir çıkış var. Özellikle bu fonlardan olan çıkışın ekonomik yapı açısından sevindirici tarafı sistem dışına çıkmadı, yastık altına gitmedi. Neredeyse tamamına yakını mevduatlara doğru hareket etti. Sistem içinde kalmış oldu bu bakiye. Bu önemli. Bu hatta bir stres testi olması açısından da önemli olduğunu ifade edeyim. Bu bulut ne zaman dağılır? Özellikle buradaki artık bu fon süreciyle ilgili ödemelerin geride bırakılmış olması lazım. Bu süreçlerin tamamlanmış olması lazım. Sonrasında piyasa fiyatlamaları da özellikle çünkü konu genel itibariyle fonlar ve hisse senedi yoğun fonlar üzerinde gerçekleştiği için fiyatlama noktasında bu belirsizliklerin geride kalmasıyla birlikte fiyatlamanın da hareket etmesi bu algıyı bir miktar ortadan kaldırır. Düzenleme anlamında Türkiye'de özellikle regülatif düzenleme anlamında, yasal düzenleme anlamında son bu fon rehberindeki güncelleme de işi iyiden iyiye sıkı hale getirdi. Belki burada uygulama ve denetim esaslarının biraz daha sıkı hale bu noktada getirilmesi gerekir. Bundan sonraki süreçte tabii Türkiye bu tip ne diyelim oluşmuş hikayelerden ders çıkarıp önlem almasını biliyor. 2001'deki bankacılık krizi hikayesi. Haliyle burada önümüzdeki döneme ilişkin bunların tekrarlanması ihtimali çok düşük. Ama geride bırakıyor olmamız için buradaki yaraları, bu fonlardaki ödemelerin tamamlanması ve fiyatlama anlamında bu sürecin geride kalmış olması lazım. Ben büyük ölçüde mevzuatı yeterli gördüğümü ifade edeyim.
2: Çok teşekkürler. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'yla konuştuk fonların tasfiyesine ilişkin süreci. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford'a gitti. Nobel Komitesi makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çığır açan çalışmaların Nobel'e layık görüldüğünü açıkladı. Modern makroekonominin mimarları olarak nitelendirilen iki isim, merkez bankalarının kullandığı faiz ve enflasyon modellerini geliştiren uzmanlar olarak tanınıyor. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı 1 milyon İsveç kronu artırılmıştı. Nobel'i paylaşan iki ekonomist 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Kazananlar Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar. Uluslararası Enerji Ajansı küresel piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı piyasaya sürme ve ilave salımları değerlendirme çağrısı yaptı. Ajans Başkanı Fatih Birol 15 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Mart ayında kabul edilen ortak eylem kapsamında taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini ve dizel arzına öncelik vermesini istedi. Suudi Arabistan'da petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artmasına dikkat çekti Fatih Birol ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından önemini vurguladı. Öte yandan Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı. Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerikan Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi. Finans Kafe'nin sonuna geldik. Son bir haberle veda edeceğiz. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın düzenlediği yıllık toplantılarda bugün başlıyor. 18 Ekim'e kadar devam edecek toplantılarda ana gündem İran Savaşı'nın etkileri olacak. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
4: Orta Doğu'daki savaşın etkileri, tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, yapay zeka gerçeği, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yıllık toplantılarında bu başlıklar konuşulacak. Toplantılar 35 yıl aradan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. 190'ı aşkın ülkenin maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları toplantıda yer alacak. Özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Yüz yüze ve çevrim içi etkinliklere 10 binden fazla kişi katılacak. Toplantılar sırasında küresel ekonomiye dair güncel analizler de yayınlanacak. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de duyurulacak. Mali izleme raporu da 14 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıların bu yılki ana teması enerji maliyetleri, enflasyon endişeleri ve yüksek borçluluk. İran Savaşı'nın yarattığı etkiler masaya yatırılacak. Yüksek faiz oranlarının yansımaları tartışılacak. Teknolojik gelişimin ekonomi üzerinde yarattığı değişim konuşulacak.
8: NTV Radyo. Reklam. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Güneşin altında sıcaklıkların hala 30 derecenin üzerinde olduğu bölgelerde denize girmek isteyenler olabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde güneşin altında sıcaklıklar hala 30 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bugünlerde şöyle: Çeşme'de 21, Bodrum'da 24, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında 25-26, Akdeniz genelinde 26-27 derece civarında.
0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 15 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. O mesajı şimdi ekranlara getiriyoruz.
1: Değerli devlet ve hükümet başkanları, sayın genel direktör, kıymetli katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün yenilik yap, yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir gelişme var. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre PKK Kuzey Irak'taki 4 barınma alanını boşalttı. Şimdi Mustafa Berber notlarıyla karşımızda. Mustafa.
2: Burak, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesi, Metina alanında Baze bölgesi olarak bilinen yerde 4 barınma alanı PKK'lı teröristler tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre bu mağaraları boşaltma 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle gerçekleştirildi ve gerçekleştirilen bu boşaltmayla birlikte de aslında görüntülerde ekrana geliyor. O mağaraların içerisinde, çevresinde insansız hava araçlarıyla bölgede inceleme yaptığı güvenlik güçleri ve bunun Artık PKK'lı terör örgütü üyeleri tarafından bu bölgenin boşaltıldığı netlik kazanmış oldu. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgi ve onların değerlendirmesine bakacak olursak, yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor güvenlik kaynakları tarafından. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerini sonlandırması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacaktır değerlendirmesini yapıyor. Ve güvenlik kaynakları şöyle devam ediyor: eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarda PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir deniliyor. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edecektir. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimleri el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkemizin her köşesinde yaşayacaktır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır diyor güvenlik kaynakları. Kısaca tekrar belirtecek olursak, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde, Metina alanında Baze bölgesinde

0: görüyoruz. Bir görselle de desteklenen bir somut adımı görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu çekilme veya bir işte yaşam alanlarını boşaltma adımını?
1: Yani 10 Ağustos'ta çözüm sürecine dair yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edildi Burak Bey. 10 Ağustos'tan bugüne kadarki süreçte iki tane adım atıldı aslında. Biz bunları konuştuk. Bunlardan bir tanesi Suriye PKK'sının, PYD'nin, SDG'nin kendini feshetmesiydi. Oradaki tabii Suriye'de Şam'la SDG arasındaki entegrasyonun bir aşamasıydı ama yine de bu süreci etkiliyor. Yani Suriye PKK'sının tasfiye süreci. İkincisi ise yine Sincar Dağı'nın boşaltılmasıydı. Sincar'daki durum tabii Türkiye-Irak sınırında değil, Suriye-Irak sınırında ama orada da ciddi bir PKK mevzisi vardı. O dağın boşaltılması, PKK mevzilerinin boşaltılması aslında Türkiye'nin çözüm süreciyle de alakalı tabii ki. Ama Irak'taki bu silahsızlanma meselesiyle de doğrudan ilişkiliydi. Yani hem Irak hem Türkiye açısından değerlendirmek gerekiyordu. Orada Ezidi birlikleri vardı PKK içerisinde. Onların silahlarını teslimiyle birlikte Bağdat'ın da yürüttüğü bir süreç var. Yani devletin dışındaki silahlı grupları silahsızlandırmaya dayalı. Bu iki gelişmeyi bir kenara bırakırsak doğrudan doğruya PKK ana karargahının kontrolünde ve Kuzey Irak'taki bir kamp alanında bazı mevzilerin boşaltıldığı ve bunun da Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat tarafından tespit edildiğini görmekteyiz. Bu çünkü şöyle bir şey de vardı. 10 Ağustos'tan bugüne, şimdi Ekim'in 12'sinde biz bu haberi aldık ama 8 Ekim itibariyle tespit edilmiş. Yani sürecin biraz ağır ilerlediğine, hala PKK'nın silah bırakmadığına dair bir takım eleştiriler varken PKK'nın önemli bir mevziden çekilmesi tabii dikkate değer. Metin'e de tabii şöyle, Metin'e biliyorsunuz Türkiye-Irak sınırında Hakkari Çukurca civarına yakın ve PKK'nın tarihi boyunca pek çok terör saldırısında karargahıydı. Yani oradan Hakkari'deki karakollara saldırılar düzenlenmişti. Önemli bir mevzinin boşaltılmasını ben sembolik açıdan değerli görüyorum. Ama hala Kandil başta olmak üzere ana PKK kampları daki PKK varlığı devam etmekte. Bunun da ayrıca değerlendirmesi lazım. Belki bir sonraki soruda tekrar geliriz ama bu aşamada iki tane mesele var. PKK'lar giderken silahları nereye bıraktılar? Çünkü biliyorsunuz Ankara, Bağdat ve Erbil arasında bir mekanizma var. İkincisi Türkiye'ye geldiler mi? Bu soruların da belli bir süre içinde yanıtlanması gerekiyor.
0: Yani hocam şimdi tabii benim de aklımdaki soru buydu size yönelteceğim. Hani Türkiye'nin evet bu önemli bir adım ama Türkiye'nin tam anlamıyla beklentisini karşılayan yani bu değil. Hani burada buradan çekildikten sonra dediğiniz gibi acaba silahları bıraktılar mı? Yoksa hani belirli bir noktaya gidip ondan sonra toplu halde mi olacak? Ne bekliyorsunuz? Sizce nasıl ilerleyecek bundan sonra süreç?
1: Şimdi yasada biliyorsun şöyle bir ayrıntı var. Yani yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ama yasanın ceza infaz hükümlerinin yürürlüğe girmesi için PKK kararı lazım. O kararın çıkması için de PKK'nın topyekun teslim olması veya işte silahlarını bırakması gerekiyor. Şimdi PKK'ların Türkiye bu nedenle gelmesini beklemiyoruz şu aşamada. Çünkü hani PKK kararının ne zaman çıkacağı belli değil. Çünkü PKK'nın topyekun silah bırakma tarihi tam olarak belli değil. Ama Türkiye için en az bunun kadar önemli olan husus bu silahların bir yere bırakılması, yani oradaki teröristlerin etkisiz hale gelmesi, artık silahlı bir unsur olmaktan çıkması. Burada da henüz o konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Yani Türkiye ya yani Ankara, Bağdat ve Erbil hattındaki bu üçlü mekanizmanın tabii devreye girmesi lazım. Orası aynı zamanda işte Kürdistan bölgesi, Kuzey Irak'ta bir Kürt yönetimi var. O Kürt yönetimi acaba bu silahların bırakılma sürecine eşlik etti mi? Yoksa PKK'lar sadece bazı mevzileri bırakıp ana karargahlarına, işte Kandil civarındaki ana karargahlarına mı çekildiler? Bu sorunun yanıtı da önemli ama her halükarda Türkiye sınırına çok yakın bir yerdeki önemli terör mevzilerinin temizlenmesi tabii ki bir kazanım. Ama bizim yürüttüğümüz süreç bakımından, onun sürecin ağırlığı, büyüklüğü bakımından daha kat edecek epey bir mesafe var tabii ki.
0: Şu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani daha önce hani örgüt bir adım attıktan sonra bir takım bazı taleplerle ortaya çıktıklarını tekrar bir takım talepler öne sürdüklerini görüyoruz. Hani bu veya bunun gibi birkaç adımdan sonra yine bir takım talepler gelebilir mi acaba?
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani yasa çıktıktan sonra

0: genel beklenti tamam yasa çıktı artık PKK silah bırakacak ve silah bıraktıktan sonra ceza infaz hükümleri de yürürlüğe girecek. Yani PKK'nın silahsızlanma süreci tamamlanacak. Başka konuşulması gereken bir şey varsa ileriki politik süreçlerde konuşulabilir. Ama son 2 ay 3 aya baktığınızda Burak Bey, hem yasal Kürt hareketi DEM'den yapılan açıklamalara bakın, işte son haftaya bile bakabiliriz. Hem de yasa dışı Kürt hareketi, yani Öcalan'ın bazı açıklamaları, Cemil Bay'ın açıklamaları, değil mi? Yasa dışı Kürt hareketi PKK cephesinden daha maksimalist talepler geliyor. İşte Öcalan'ın statüsü şöyle olsun, işte PKK'nın yöneticileri ne olacak, biz ne olacağız diye bir takım eleştirilerde bulundu PKK yöneticileri. Dolayısıyla yani bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından bu mesele yasayla birlikte kapandı. PKK'nın adım atması gerekiyor. Ama anladığımız kadarıyla PKK açısından tam kapanmamış. Yani onların hala PKK yöneticileri bağlamında, Öcalan bağlamında ısrarlı talepleri var. Bu da sürecin gecikmesine yol açıyor. Şimdi bazı adımlar atıldı biliyorsunuz. Yürütmede bir komisyon kuruldu. Mecliste yasamada bir komisyon kurulacak. Evet. Ama buradaki nihai nokta, hani bu süreç, hep ona dönelim. Siz zaten öyle açmıştınız. Bahçeli'nin konuşmasıyla, Bahçeli'nin oyunlu konuşmasıyla, aslında Kürt sorunu falan değil. PKK'nın silah bırakma sorunu, terörün tasfiyesi sorunu. Bu bağlamda bu konuda bir ilerleme olmadan diğer adımlarla ilgili ciddi bir derinleşmenin söz konusu olması ben ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama sen sorunuzda bir nüans da vardı. Yani madem biz bazı kritik noktalardaki kampları ya da mağaraları boşalttık, tamam, işte mesela örneğin kendilerince iyi niyet gösterdik. Bu durumda bizim taleplerimiz konusunda siyasi iktidar daha işte buna yakın davranmalı gibi açıklamalar birkaç gün içerisinde PKK'dan falan gelebilir. Onu bekleyip göreceğiz.
1: Hocam şimdi kış da yaklaşıyor. Hani bu sürecin ilerleyişine dair beklenti kış tamamen bastırmadan ve bu bölgeyi etkisi altına almadan bu sürecin tamamlanması ve 6 aylık sürenin başlaması yönündeydi. Ne dersiniz? O zamana kadar olacak mı bu işler, yoksa biraz daha sarkabilir mi?
0: Aslında 12 Mayıs'ta, geçen senenin 12 Mayıs'ında PKK silah bıraktı, değil mi? Yani PKK kendisinin lağvettiğini açıkladı. Biz normalde geçen sene bu vakitlerde PKK'nın sonbaharda silah bırakmasını bekliyorduk. Ama araya Suriye girdi. Sonra İran Savaşı girdi. Bu arada İran Savaşı da tam tamamlanmadı. Belki PKK onu bekliyordu, bilemiyorum. Yani belki bölge jeopolitiğindeki bazı belirsizliklerin de PKK'yı hala adım atmaktan alıkoyduğunu yorumlamak mümkün. Ama en nihayetinde haklısınız. Yani bu süreç, ya mesela Sayın Erdoğan'ın açıklaması da vardı, başka aktörlerin açıklaması da, uzayınca zehirlenme ihtimali artıyor. Yani uzamadan bir an önce, madem kanun da çıktı, bu arada bu kanun işte eleştiri de aldı, hükümet bir siyasi riski üstlendi, ayrıca mecliste ciddi bir destek de oldu, yani hükümetin toplam sayısının çok üstünde bir destek de oldu, bu fırsatın heba edilmemesi lazım. Çünkü şöyle bir tehlike var: bu kanuna rağmen PKK silah bırakmayı yine geciktirirse, yani işte Ekim ayındayız, örneğimiz Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta yine bu konuşmaları yaparsak, süreci olan güvensizlik artacaktır. Bu da hani kanunun uygulanmasını imkansız kılmasa bile oldukça da güçleştirecek. Bu bağlamda nazik bir dengeden gidiyoruz. Mutlaka sonbahar bitmeden, kış vurgusu önemli, mutlaka sonbahar bitmeden çok kalıcı, ciddi miktarda bir çekilmenin veya silah bırakmanın olması gerekir ki Türkiye işte bu süreci daha fazla sahiplensin ve bir takım adımlar atabilsin. Bu olmazsa tekrar karamsarlık ön plana çıkacaktır.
1: Hocam, geciktirmenin sebepleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani işte Öcalan'ın statüsünü veya Öcalan'ın işte cezaevinden bırakılması gibi bir takım talepleri dile getiriyorlar, ama bunları Öcalan dile getirmiyor bildiğimiz kadarıyla. En azından yani bu süreçte onunla da bir şekilde Kandil'le de irtibat kuruluyor ve bunları dile getirmiyor. En azından bu tip talepleri yok şu an için, fakat bunu örgütün diğer yöneticileri dile getiriyorlar. Bu biraz sanki kamuflaj gibi kalıyor böyle olunca. Ana sebepleri ne olabilir bugüne kadar süreci geciktirmelerinin?
0: Şimdi Öcalan statüs tartışması ilginç bir tartışma. Yani evet, Öcalan bir serbest kalma, işte umut hakkı gibi ifadeleri, yani kendi fiziki varlığıyla ilgili ifadeleri ön plana çıkarmıyor. Ama şöyle bir durum var: DEM'den ve PKK'dan gelen açıklamalar konusunda Öcalan'ın çok sert bir tutumu da yok. Yani şöyle bir şey yapmıyorum mesela. Yani diyelim ki DEM Öcalan'ı sürekli olarak ön plana çıkarıyor. İşte örneğin en basiti silahsızlanma komitesinin üyesi olsun. En basit talep. Yani işte yürütme içerisinde kurulan komisyonun alt komitelerinden bir üyesi olsun. Mesela Öcalan'ın buna çok açık bir itirazı yok. Ya da PKK yöneticilerinin açıklamaları karşısında Öcalan'ın bunları olumsuzlayan, ciddi biçimde olumsuzlayan bir açıklaması yok. Bu bağlamda ben Öcalan'ın bu talepleri PKK ve DEM'in dile getirmesine ciddi ölçüde itiraz etmediği kanaatindeyim, onu söyleyeyim. Ama doğrudan kendisi bunu söylemiyor. Yani önce benim meselem hallolacak, sonra PKK silah bırakacak demiyor. Doğrudur. Bu bence bir politik stratejik bir tutum. DEM bakımından ve PKK bakımındansa aslında ya DEM'in tavrı şu. Öcalan onlara göre bu Kürt meselesi denilen meselenin siyasal bedenleşmiş hali. Yani Öcalan'ın durumuyla ilgili her iyileştirme aslında onların kendi tabanlarına, kendi partilerine söyleyeceği bir süreç. Ayrıca onlar başka bir şey de yürütüyor, onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz o partinin adının değişme ihtimali var. Bir kongre süreci de yürütüyorlar, yani bir yeniden yapılandırma. Yani Öcalan'ın politik aktör olarak ön plana çıkması onların yeniden yapılanması anlamında. PKK yöneticileri ise mesela onlar sadece Öcalan'ın değil kendi durumlarını da söylüyorlar. Yani en son Cemil Bay'ın açıklaması çok netti. Bizim durumumuz belli olmadan ciddi bir silah bırakmayı kimse beklemesin diye. Yani şimdi bu da PKK'nın kendi terör birliklerini bozmasını, sahadan çekmesini geciktirmekti. Ama ben hani bunun dışında bir önceki soruda da söylemiştim. Ya bölge jeopolitiğindeki bazı belirsizliklerin de PKK'yı beklemeye ittiği kanaatindeyim. Bunu biz Suriye konusunda yaklaşık bir yıl konuştuk. Evet. Bence İran Savaşı da öyle. Yani bu İran Savaşı'nın şiddetlenme ihtimali karşısında mesela en basiti Peşak'ın silah bırakması neredeyse tümüyle ona bağlı. Yani İran'ın geleceğiyle PKK'nın, Peşak kolunun, PKK'nın belki de geleceği, biliyorsunuz Kandil İran sınırındadır aslında. İran'a çok yakındır. Onun geleceği arasında bir doğrudan bağlantı var. İki taraf da birbirini etkiliyor. Başka faktörler de olabilir. Biliyorsunuz Türkiye ile ilgili bir şey aleyhte geliştiğinde ya da iş uzadığında yani mutlaka İsrail gibi bazı ülkelerin bunda dahil olduğuna dair yoğun bir gündemle karşılaşırız. Burada da öyle olabilir. Yani çünkü hep şunu konuştuk biz. Mesela örneğin Hamas da silah bırakmıyor. Yani sen hep şöyle bir beklentisi oldu. Hamas tasfiye olsun, PKK'da da sonra tasfiye olabilir filan. Yani böyle bir karşılıklı dengeyi de gözetiyor olabilir bazı Türkiye karşıtı güçler. Ama en nihayetinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun. PKK adım atarsa ancak çözülebilir. Türkiye'de üstüne düşeni yaptı o yasayı çıkararak.
1: Hocam yani o enfekte olma riski sürecin zaman zaman ifade ediliyor. Bazı unsurlarını az önce siz de saydınız. Uzaması sürecin bu riski de arttırıyor herhalde, değil mi?
0: Bir kere içerideki politik tartışmaları çok yoğunlaştırıyor. Bir ara işte bu Öcalan'a konut meselesini hatırlayalım, evet. Değil mi? Birden tansiyon çok yükseldi. Yani şunu söyleyeyim zaten. Öcalan'la ilgili bir tartışmanın Türkiye'de bu koşullar altında yapılmasına çok da imkan yok. Çünkü PKK'nın yarattığı bir terör dalgası var. PKK'nın silah bırakma umudu Türkiye'de bazı şeylerin yumuşamasına neden oldu. Ama hala insanların ciddi çekinceleri var. Dolayısıyla yani sürecin zehirlenme meselesi bu. Süreç karşıtı kesimler ya da sürecin de şüphe duyan kesimlerin elini güçlendiren de bir durum. Bir de tabii PKK uluslararası bir terör örgütü ve aynı zamanda başka istihbarat örgütleri tarafından da kullanılıyor. Ayrıca Aden merkezici bir yapısı da var, onu da söyleyeyim. Yani PKK'da bazı savaş lordları, işte adlarını saydık, işte Cemil Bay'ın adını ben söyledim. Onlara bağlı birlikler ve bağımsız birlikler var. Herhangi bir terör eylemi, bak bu çok önemli mesela. Türkiye 2 yıldır bu süreci yürütüyor. Ve terörsüz bir şekilde yürütüyor. Herhangi bir terör eylemi süreci akamete uğratır. Yani bundan da kaçınmamız lazım. O yüzden bir an önce bitmek zorunda. Bir de bu mesele şununla da ilgiliydi. Yani son dönemde işte Sayın Erdoğan olmak üzere Türkiye'deki siyasi aktörler bunu sıklıkla vurguluyorlar. Bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge arasında bir asimetrik ilişki var. Yani bizde silahların bırakılması, PKK'nın tasfiye edilmesiyle bölgedeki istikrarın artması arasında da bir bağlantı var. Dolayısıyla ne kadar başarılı olursak, örneğin Suriye'nin, Irak'ın deki istikrar da tıpkı Türkiye'deki istikrar gibi gelişecek. Bu bağlamda tüm süreçlerin birbirini takip ettiği açıkça ortada. Ama hala risk var. Neden? Çünkü PKK tam olarak silah bırakmadı.
1: Hocam çok teşekkürler katkınız için.
0: Ben Ben teşekkür ederim Burak. İyi günler.
1: Sağ olun. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk'le konuştuk.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Lodos ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, Marmara ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve rüzgara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino, deprem güvenliği ile yeşil dönüşüm çalışmalarının tek bir potada eritilmesi gerektiğini savunuyor.
3: İklim ve deprem Türkiye'nin iki gerçeği ve kesinlikle birlikte ayrılması gerekiyor. Ama bunlar farklı risklere karşı dirençlilik gerektiriyor. Kentlerimizi tasarlarken ve dönüştürürken de birlikte ele alınması gereken İki farklı konu. Türkiye'de son yıllarda çok ciddi depremler yaşadık ve bunlar bize şunu gösterdi. Sadece binaların ayakta kalması yeterli değil. Kentin de işlemeye devam etmesi gerekiyor. Yani kentten kastım ulaşım, su, enerji altyapısı, iletişim sistemleri, sağlık sistemleri ve diğer temel sistemlerin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Üstelik bazen farklı riskler üst üste binerek birbirlerinin etkisini güçlendirebiliyor. Örneğin deprem sonrasında binlerce insan geçici barınma alanlarında yaşarken sıcak dalgası veya şiddetli yağış, yani bu ikisi de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, yaşanabiliyor. O zaman bir afet diğerinin etkisini daha da artırabiliyor. Burada mesele deprem mi yoksa iklim mi değil aslında. Özellikle İstanbul gibi mega şehirlerde ve depremin önümüzdeki yıllarda beklendiği şehirlerde ikisini aynı dönüşüm sürecinin parçası olarak ele almak çok kritik. Bunu yapmak için de kentsel dönüşüm gibi bir fırsatımız var. Örneğin bir binayı depreme karşı güçlendiriyorsak aynı zamanda cephe renovasyonuyla iklim adaptasyonunu sağlayabiliriz. Çatılarda güneş panelleri kurarak enerji sistemlerini, daha doğrusu binayı karbonsuz hale getirmeye çalışabiliriz. Aynı şekilde mahalle ölçeğinde de farklı müdahaleler söz konusu. Parklar, yeşil alanlar, yoğun yağışlarda suyun toprağa geçmesine yardımcı olacak kentsel iklim altyapıları deprem sonrasında aynı şekilde toplanma alanları olarak kullanılabilir. Kentsel dönüşüm dediğim gibi sadece binaları yenilemek, yeni bina yapmak değil, aynı zamanda altyapıyı da işler hale getirmek, yenilemek, işler hale getirmek ve düzgün bir şekilde yönetmek gerekiyor. Türkiye için önümüzde ciddi bir dönüşüm ihtiyacı var. Ama bunu bütüncül bir şekilde ele alırsak bence önümüzdeki bu iki riske, iki büyük riske de aynı anda çözüm yolları aramaya başlayabiliriz.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Tarihçi Profesör Doktor Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa, Sürgün Sefir isimli çalışması Timaş'tan yeni bir baskı yaptı. Profesör Doktor Ali Akyıldız 1963 Rize doğumlu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi oldum. 2001 yılında profesör olan Ali Akyıldız halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görev yapmakta. Profesör Akyıldız'ın yayımlanmış çok sayıda eserinden bazılarını hatırlayalım. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, Haliç'te Seyr-ü Sefer Haliç Vapurları Şirketi, Saray, Harem ve Mahrem, Osmanlı'da Ulaşımın Modernleşmesi, Şüphe, Hayri Bey'in Vefatı İntihar mı Cinayet mi? Gelelim sürgün sefir Sadullah Paşa'ya. Akyıldız'ın kitabı Tanzimat Dönemi'nin dürüst, iyi eğitimli, dil bilen, Avrupa'yı yakından tanıyan, önemli aydın ve diplomatlarından biri olan Sadullah Paşa'nın intiharla sonlanan 53 yıllık yaşam öyküsünü konu alıyor. Sadullah Paşa'nın ailesi ve eğitim hayatı, edebiyatçı, şair ve hattat kişiliği, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip yerine Sultan 5. Murad'ın geçirilmesiyle başlayan devlet görevleri, kendisinden ihtilalcilerle ilişkisi olabileceğine dair kuşku duyan 2. Abdülhamit tarafından Berlin'e sefir olarak sürgün edilmesi, 13 yıl boyunca çocuklarından, eşinden ve vatanından ayrı olarak geçirilen uzun ve zorlu yıllar ve yasak bir ilişkinin bütün sorumluluğunu üzerine alarak hayatına son vermesi. Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa çalışması 14 yıl sonra yeniden ele alıp genişlettiği ve yeni bulgu ve verilerle zenginleştirdiği ilginç bir Tanzimat aydınının hayatına ışık tutan bir eser. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Sonbaharın geldiğini size en çok hangi meyve hissettirir? Şimdi herkesten başka bir cevap çıkacak. Mesela yeşil yeşil mandalinalar tezgahlara gelince kış geliyor demektir. Fakat bazı meyveler var ki bana doğrudan ama doğrudan sonbaharı çağrıştırıyor. Pek çok kişi ayva diyebilir. Evet, ayva da tam bir sonbahar meyvesi. Ama sanki böyle onun olgunlaşması, tezgahlara gerçekten en güzel halleriyle gelmesi kış aylarına iyice ne giriyor. Dolayısıyla ben böyle Ekim ayıyla neredeyse tam özdeşleşen meyveleri orman meyveleri olarak tanımlıyorum. Ama orman meyveleri olarak tanımlarken aklınıza işte ahududu, mavi yemiş falan onlar gelmesin. Ben alıç, kuşburnu, karamuk onlardan bahsetmek istiyorum. Benim için belki de okul zamanı, okullar açılmış oluyor, işte gidiyoruz falan. İlkokulda okulun önünde böyle bir sopaya geçirilmiş kolye gibi alıç satılırdı. İşte o alıça ben bayılırdım. Hem boynuma kolye gibi asmayı çok severdim, hem de o alıçı teker teker böyle ipinden koparıp yemek, böyle çekirdeklerinde hiç eti kalmayacak kadar iyice o etini sıyırmak çok hoşuma giderdi. Tam da programın adı gibi böyle tatlı mayhoş bir tadı var. O ekşilik o kadar güzel, o kadar hoş gelirdi ki bana, alıççının gelmesini iple çekerdim. Şimdi bu tür aslında orman meyvelerinin gerçekten çok hoş lezzetleri var. Bazıları aslında alıç gibi öyle dalından koparıp yenilemiyor. Mesela kuşburnu. Kuşburnunu öyle kolay kolay yiyemezsiniz. Hem çok çekirdeklidir, hem de meyve olarak yenecek doğru dürüst bir eti yoktur. Ama kuşburnunun bir marmeleti olur veya bir ezmesi olur. İşte onun tadı bambaşkadır. Gene bir zamanlar unutamadığım lezzetlerden biri Tokat'tan tenekeyle kuşburnu püresi gelmişti. Şimdi marmelat demiyorum çünkü şeker katılmamıştı. Sadece ezmeydi. Çok hoş bir kiremit rengi, toprak rengi gibi harika bir püre. Ve onu o şekilde yediğiniz zaman marmelat gibi ayrıca içine şeker katmanıza gerek yok. Ama o kadar lezzetli ki gene orada da işte o hafif böyle buruk bir mayhoşluk var. İşte o gerçekten orman meyvelerinin tadı. Evet, bu hafta biraz orman meyvelerine bakacağız, onları keşfedeceğiz ve onlarla neler yapabiliriz onlara bakacağız. Dolayısıyla gözünüz pazarda ormandan gelen bu nadide lezzetleri arasın. Belki kuşburnu püresi bulursunuz, belki kolye gibi dizilmiş alıç, ama karamık bulamayacağınıza eminim neredeyse. Onun da izini ayrıca süreceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
9: Latinceden mülhem, oradan kaynaklanan qua vadis sözü aslında edebiyatta, diğer yazınlarda sıklıkla kullanılan bir ibare. Nereye gidiyorsun, nereye anlamını taşıyor. Dolayısıyla bugün isterseniz biz de bu hafta içerisinde iki önemli süreci başlatacak, Avrupa Birliği'ne bir temel sağlayacak qua vadis Europe veya qua vadis Avrupa diyerek başlayalım. Çünkü Avrupa Birliği bilindiği üzere modern zamanların en saygı duyulan veya en köklü, en uzun süredir neredeyse fikir seviyesinde 1950'lerin başında ortaya çıkmasından bu yana 75. yılını dolduran bir birlikte ortak yaşam projesi. İşte Avrupa Birliği bu hafta Montreal'de 28. üye olma ihtimali daha evvel söylense bıyık altından herkesi güldürecek. Ama bugün ciddi bir mesele olarak müzakerelere Montreal'de konu olabilecek Kanada'nın yeni ve belki de Avrupa Birliği'nin bundan sonra bütün mündeceratını, esas orijinal fabrika ayarlarını değiştirecek görüşmeler başlatılıyor. Nedir o? Kanada'nın 28. üye olması. Tabii şu anki itibariyle ne Avrupa'nın kurucu babalarının fikirlerinde ne hani Avrupa kurucu nizamnamesinde, gerek Kanada biliyorsunuz Avrupa'da coğrafi olarak yer almıyor. Ama birdenbire gelişen zamanlar, değişen rüzgarlar birdenbire Kanada'yı hani 27 üyeli bu topluluğun yeni üyesi olma durumuna getiriyor. Daha evvel Türkiye'ye böyle utangaç bir şekilde ucu gösterilip sonradan birdenbire masadan kaldırılan imtiyazlı ortaklık falan gibi bir takım düzenlemelerin de ötesinde. Yani belki de hakikaten hani Avrupa Birliği'nin esbab-ı mucibesi değişecek. Kendilerini yeniden tanımlayacaklar. Hani eskiden böyle pop müziği sanatçıları veya o alanda iş yapmış, isim kazanmış, marka haline gelmişler. Türk sanat müziği falan söylemeye başlarlar. O konuda albüm çıkartırlardı. Onun kadar böyle hani aslında esas meseleden ayrı değil ama tamamen bir kulvar değiştirme olarak karşımıza çıkacak bir gelişme. Tabii örneğin Kanada gibi bir üyenin formüle dahil edilmesi Avrupa Birliği'ni nerelere taşır? Bunu da tekrar değerlendirmek gerekecek. İkinci önemli mesele de 7 yıllık bütçe görüşmelerinin ilk adımları, ilk çerçeve düzenlemeleri gene bu hafta içerisinde Avrupa Birliği üyeleri tarafından toplantılarla başlatılıyor. 2028 yılından geçerli olmak üzere 7 yıllık bütçe süreci var. Diyebilirsiniz ki Avrupa Birliği'nin bütçesinden bize ne? Malum olunduğu üzere bütçe demek aslında ilerideki tasavvurların, ekopolitik duruş ve tercihlerin bir ifadesidir. Bütçenin dışına çıkarak herhangi bir sonuç elde etmek mümkün değil. Özellikle bürokrasi ve regülasyon kuvvetli yönüyle tanınan, hatta bazıları tarafından bürokrasinin hükümranlığında, sultasında, bürokrasi yani Avrupalı bürokratların sultasında hayatını sürdüren bir entite, bir varlık olarak eleştirilen Avrupa Birliği'ne iş geldiğinde bunun hiç şakası yok. Yani hani bana bütçeni söyle, sana imkanlarını ve yapabileceklerini söyleyeyim, arka planda yatan zihniyeti de ifade edeyim gibi. Yani bu gayet açık ve net. O bakımdan zor zamanlar Avrupa Birliği'ni bekliyor. Yapacak çok iş var, mücadele edecek çok rakip var. Bir taraftan günde 1 milyar doları aşkın dış ticaret açığı verilen Çin. Öte taraftan Rusya tehdidi, askeri tehdit. Öyle şakaya gelecek bir tehdit değil. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Trump döneminin Amerikası. Bütün bunlar karşısında Avrupa Birliği kendisine yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Ve bu çerçevede özellikle finansal imkanların azaldığı bir süreç yaşanıyor. Yani genişleme vesaire iyi de yardım vesaire destek, koordinasyon iyi de para olmayınca nasıl yapılacak? Niyetin halis ama imkanlar yok. Türkçe'de güzel bir söz var. Olsa dükkan senin. Avrupa Birliği de yarın diyebilir ki olsa dükkan sizin ama yok. Amerika'da yaşanan sıkıntıların, Çin'de görülen bir takım dar boğazların, biliyorsunuz çaktırmıyoruz ama Çin'de her 4 bankadan biri kapatıldı. Yani operatif 4 bankadan biri kapatıldı. Bunun ne anlama geldiğini herhalde düşünmek gerekiyor. Rusya'da işlerin ne olduğuna dair, hani 5. yılına gelen Ukrayna Savaşı, ambargolar vesaire, o da bir başka hikaye. Ama Avrupa Birliği'nde de güllük gülistanlık bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Nitekim bu bütçenin %40'ını sağlayan 5 ülke bir araya geldi ve dedi ki bütçede ciddi kısıntılar yapalım. Tasarrufa yönelelim. Zaten Fransa'nın durumu ortada. Zaten Almanya'nın sıkıntıları ortada. Bir de şimdi İtalyan risk faktörü ortaya çıktı. Orada da bütçe açığıyla ilgili sıkıntılar var. Bütün bu çerçevede Avrupa Birliği kendisine yeniden yol bulmaya çalışıyor. Ama tabii hani önce can sonra canan yaklaşımıyla bu arada Türkiye ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin bundan sonra nereye gittiğini tam olarak bilmek mümkün değil. Birçok senaryo çalışılabilir. Bu konulara yeri geldiğince çok yakından temas edeceğiz ama bir tek şey gerçek ve o hiçbir şekilde değiştirilemeyecek. Avrupa Birliği nereye giderse gitsin, bundan sonra Türkiye ile ilişkileri dahil nasıl bir yolculuk izlerse izlesin, Türkiye ile bugüne kadar yaşanan ve yaşatılan özgün ve özellikli deneyimin eşi benzerinin bir daha yaşanması mümkün değil. Çok orijinal, özellikli, çok farklı bir deneyim yaşadık ve yaşattık. Burada her iki tarafında karşılıklı dahli var. Ama gelinen noktada Türkiye, bırakınız hani üyelik şu bu vesaireyi, bundan sonra ürünlerini Avrupa pazarına gönderme konusunda bile çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. O bakımdan biz Kua Vadis Avrupa derken aynı zamanda Türkiye'ye de bu işin yansımalarını yakından düşünmek zorundayız. Bu genel değerlendirme ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Trendyol Süper Lig'de 7. haftada liderlik el değiştirdi. Yeni lider Galatasaray olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla tamamladı.
12: Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilen maçta Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina attı. Lucas Torreira 5 yıllık Galatasaray kariyerinde ilk kez Süper Lig'de kırmızı kart gördü. Okan Buruk'un cezalı olduğu maçın ardından kameraların karşısına İrfan Saraloğlu geçti.
13: Kırmızı kartı biraz, orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak.
12: Galatasaray 16 puanla zirveye yerleşirken haftaya lider giren Ahmet Sportif Faaliyetler Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldı ve 3. sıraya geriledi. Milli maç arasından önce Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti.
14: İyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi.
12: Marco Asensio yaklaşık 2 ay aradan sonra forma giydiği maçta Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Diğer golleri İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın attı. Beşiktaş da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Siyah beyazlılar sahasında Kocaeli Spor'u Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yendi.
15: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
12: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Samsunspor'u 3-0'la geçti. Bordo Mavililer Thomas Rice döneminde 2'de 2 yaptı. Futbol heyecanı hafta içinde Avrupa kupalarıyla devam edecek. Süper Lig'in 8. haftasındaysa cumartesi günü Gençlerbirliği ile Galatasaray, Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşacak. Hafta pazartesi günü Trabzonspor Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.
11: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda takımını yarın ağırlayacak. Rams Park'ta konuk La Liga'da 8'de 8 yapan, Devler Ligi'ne de galibiyetle başlayan Barcelona. Karşılaşma öncesi konuşan Okan Buruk Barcelona'nın gücüne dikkat çekti. Galatasaray teknik direktörü galibiyet için taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Buruk karşılaşmada tek eksiğin Singo olduğunu, Osimhen'in ise oynamaya hazır olduğunu belirtti. Barcelona'da Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ve Barji kafilede yok. Rams Park'ta yarın saat 22'de başlayacak maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Aston Villa maçının hakemi belli oldu. Mücadelede Ivan Kruzliak görev yapacak. Sarı lacivertliler son antrenmanını yarın sabah İstanbul'da yapacak. Ardından kafile İngiltere'ye hareket edecek. Mücadele çarşamba akşamı saat 22'de Villa Park'ta oynanacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Geçtiğimiz sezon Thomas Reis'ten görevi devralan Alman teknik direktör Fink'in sözleşmesi feshedildi. Süper Lig'de bu sezon Gaziantep, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum ve Gençlerbirliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Vincenzo Montella 3 yıllık görevinin ardından Türk halkına teşekkür etti. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak mesajını paylaştı.
16: Vincenzo Montella Türkiye'ye veda etti. A milli takımdaki görevi sona eren İtalyan teknik direktör, geride kalan 3 yılı hayatı boyunca unutamayacağını açıkladı. Montella, Türk futbol severlere sosyal medya hesabından seslendi.
17: Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Ancak bazı yolculuklar futbolun çok ötesinde izler bırakır. Mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık ve tarihi başarılara imza attık. Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Teşekkürler Türkiye, kalbimde her zaman çok güzel bir yerin olacak.
16: Montella, eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ve mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da teşekkür etti. A milli takım İtalyan teknik direktör yönetiminde katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi aldı ve ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
11: Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü üst üste ikinci yarışını kazanırken podyumu Charles Leclerc ve Kimi Antonelli tamamladı. McLaren'den Norris 4, Piastri 5. oldu. Hamilton ise yarışı 6. sırada bitirdi. Formula 1'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Birleşik Devletler Grand Prix'si ile sürecek.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Şişkinlik ve ödemin nedeni sadece beslenme değil. Günlük alışkanlıklarımız da bunda büyük rol oynuyor. Peki hangi hataları yapıyoruz? İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya anlattı.
1: Evet, şimdi ödemin en büyük nedeni aslında fazla tuz tüketimidir. Tuz vücuda sodyumu getirdi. Aslında tuz dediğimiz mineralin içerisindeki en önemli kimyasal bileşik sodyumdur. Sodyum böbrekler tarafından aslında dengesi sağlanan bir mineraldir. Ve damar içerisinde vücudun osmotik dengesini sağlar. Eğer biz çok tuzlu yersek, mesela bir turşu suyu içtiğinizi düşünün, bir bardak, bütün gün boyunca su içmek istersiniz. Çünkü kanın sodyumu yükseldiği için vücut daha fazla su tutmak üzere devreye girer ve burada da vücudunuzda ödem ortaya çıkar. Sodyumu yüksek olan yiyeceklere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi çok insan şunu söylüyor. Ben zaten yemeğime çok az tuz atıyorum. Sofrada da tuzluk bulundurmuyorum. Ama peki yediğiniz mesela peynirler, zeytinler, salamura yiyecekler, çerezler, bisküviler, hazır soslar mesela bunlarda ya da hazır fast food ürünleri çok yüksek miktarda sodyum minerali vardır ve bu kişide ödem tutulmasına neden olur. İkincisi çok fazla karbonhidrat ve yağlı yiyen yiyeceklerde de mesela sabah poğaça açma börekle kişi güne başlar, öğlenleyin pide yer, akşamleyin patates kızartması beraberinde işte hamburger filan bu tür şeyler yer, bir de üzerine şalgam suyu içer. Yağ, karbonhidrat, tuz vücuda aşırı biner. Bunlar da dokular arasındaki damar içerisindeki sistemleri negatif olarak etkiler ve ertesi gün vücudunuzda direkt hem glikojen depolarının fazlalaşması hem tuz birikimine bağlı tekrar ödem oluşabilir. Yine mesela çok fazla hareketsiz kaldığımızda özellikle ayaklarda ödem ortaya çıkar. Çünkü normalde bizim ayaklarımızda vücudumuzun alt tarafında toplar damarlarımız var. Vücudumuzun işte orada biriken kirli kanı kalbimize götürüp temizleyen diyelim. Ve bu yer çekimine karşı aslında davranır bizim toplar damarlarımız. Ama biz sürekli oturduğumuzda kan bu toplar damarların içerisinde göllenir ve damar dışına doğru sıvı akışı olur. O nedenle çok fazla uzun süre oturmak, mesela çok uzun süre seyahat etmek sırasında da bu ödem tabloları ortaya çıkabilir. Bu durumda mesela yarım saatte bir, en geç bir saatte bir oturduğunuz yerden kalkıp yürüyüş yapmanız, hareket etmeniz çok çok önemlidir.
0: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.

0: paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Rab.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlarıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Lodos yeni haftada ülkeye yağış getirecek. İstanbul, Ankara ve Bursa'da öğleden sonra yerel yağmur var. İstanbul ve Ankara 24, Bursa 25 derece. İzmir ve Antalya'da sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 25 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları Irak'ın kuzeyinde Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanlarının 8 Ekim itibariyle boşaltıldığını duyurdu. Güvenlik kaynakları gelişmenin sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK, KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşı sağlanacaktır denildi. Kaynaklar, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanması hedeflendiğini de belirtti. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir açıklaması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı başladı. Ahmet Örsoğlu'ndan son bilgileri alacağız. Ahmet, kabinenin gündeminde neler var?
1: Burcu, kabine toplantısı yaklaşık 1 saat 15 dakikadır devam ediyor. İlk önemli gündem başlığı fon soruşturması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soruşturma ve fon sorunuyla ilgili ilerleyen dönemde atılacak idari adımlarla ilgili bazı önemli sunumlar gerçekleştiriliyor. Özellikle bundan sonra aynı sorun tekrar yaşanmasın diye bazı yeni idari düzenlemeler yapılabileceğinin sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Buna dair bir sunum olacak. Soruşturmada hangi aşamaya gelindi? Bundan sonra yeni bazı gelişmeler, yeni bazı gözaltılar, yine fon krizinin ortaya çıkmasında dahli olan yeni isimler olabilir mi? İşte bunlar da bugün kabinede etraflıca konuşulacak. Bununla beraber yakın zamanda fon koordinasyon kurulu kurulmuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Bugüne kadar 4 toplantı gerçekleştirildi Beştepe'de. Bu toplantının çıktıları konuşulacak. Yine bir ödeme planı var. Bu ödeme planına göre meclise sunulduğu 9 maddelik yeni kanun teklifine göre 1 milyon lira altı ödemeler yavaş yavaş gerçekleştirilecek. Bu ay içinde yapılması planlanıyor. Ancak olağanüstü ödemeler, fon tasfiyesine ilişkin yeni süreç, 1 milyon lira üstü ödemeler ne zaman, ne şekilde, hangi çerçevede yapılacak veya yapılabilecek mi? İşte bunun konuşulmasını bekliyoruz. Bir yol haritası belirlenmesi durumu var. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam bu konuda vereceği mesajlar da oldukça önemli olacak. Yeni bir gelişme var mı? Erdoğan buna vurgu yapacak mı? Takip edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçildiğinden daha önce pek çok defa bahsetmiştik. Sahadaki durumun netleşmesi, yani terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakmasının netleştirilmesi bekleniyor. İstihbari veriler bugün konuşulacak. Yine güvenlik kaynaklarından bugün Irak'ın kuzeyindeki bazı kampların boşaltıldığına dair yeni haberler gelmişti. İşte bu yeni haberler de bugün kabinede etraflıca konuşulacak. O beklenen MGK kararı ne zaman gelecek? Bu yıl bitmeden bir karar alınacak mı? Bunu da takip edeceğiz. Dış politikada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz seyir güvenliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı son telefon görüşmesi ve elbette Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırıları, Mekke savunma anlaşmasının devreye girip girmeyeceği, tüm bu başlıklar da kabinenin gündeminde Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı.
2: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
2: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımızda olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
3: Yılmaz tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
2: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Dava İstanbul 65. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki duruşma yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan yargılanan 88 sanık beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve

0: otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
1: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şofora geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
0: Soruşturma kapsamında tur otobüsünün sürücüsü, otobüsün sahibi ve tır şoförü gözaltına alındı. Otobüs sürücüsü MA yolcular kavşağı kaçırdığını söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığım bu sırada tır bize çarptı dedi. Tur otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförü ise kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini, ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Sufinaz Tosun ise Konya'da defnedildi.
2: Bu konuyla alakalı yeni bir gelişme var, hemen onu da paylaşalım. Akhisar kazasında otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Otobüsün sahibi ve yedek şoför hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Devam edelim. Antalya'da minibüs devrildi. Biri ağır, 17 kişi yaralandı. Kaza Aksu ilçesinde meydana geldi. Minibüs Antalya-Sparta Karayolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. Kazada yaralanan 17 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza nedeniyle Antalya-Sparta Karayolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Beş kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Maltepe'deki çöken bina sonrası 5 bina tedbiren tahliye edildi. Valilik ve bakanlık hak sahipleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'le Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut Maltepe Kaymakamlığı'nda açıklama yaptı. Vali Gül hak sahiplerine 9 milyon lira yardım yapılacağını belirtti. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise hazırlanan proje kapsamında bir yılda yeni konutlar teslim edilecek ifadelerini kullandı. Çöken binanın ardından bölgedeki 5 apartman da tahliye edilmişti. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı yeni bir proje başlatıyor. Şefkat Kalkanı projesinde ailenin riske erken fark etmesi amaçlanıyor. Bu amaçla eğitimler verilecek. Peki eğitimler nasıl olacak? Aile süreci nasıl dahil edilecek? İşte detaylar.
0: Okullarda güvenlik için Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın projesiyle anne ve babalara eğitim verilecek. Amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kısa sürede hayata geçeceğini duyurdu. Şefkat Kalkanı projesinin detayları belli oldu. Projenin amacı çocukların davranış değişikliğinin ve tehlike işaretinin aile tarafından erken görülmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kimle iletişime geçeceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak, riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
2: Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 13 kişinin ölmesinin ardından İran'dan arabuluculuk teklifi geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi mevkidaşıyla telefonda görüştü. Bölgedeki mevcut krizlerin askeri çözümü olmadığını söyledi. Ayrıntılar için Tahran'a uzanacağız. NTV muhabiri Ali Çabuk'tan Yemen-Suudi Arabistan hattında son saldırılar ve tabii bu arabuluculuk çabalarının ayrıntılarını dinleyeceğiz. Ali.
3: Bu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dün

0: Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmesinde bölgedeki mevcut krizlerin çözümü noktasında askeri yöntemlerin sonuç vermeyeceğini söyledi ve Tahran yönetiminin Suudi Arabistan ve Yemen arasında diyaloğun başlatılması ve siyasi bir çözüme ulaşılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekay'ın da bugünkü basın toplantısında gündeminde Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki bu gerilim vardı. İslam ülkeleri arasındaki savaş ve çatışmaların sürmesinden yana değiliz dedi Dışişleri Sözcüsü ve Yemen halkının, Yemenlilerin egemen bir devlet olduğunu ve kendilerinin savunma hakları olduğunu da belirtti. Ve bir anlamda iki ülke arasında bir arabuluculuk zemini oluşması gerektiğini söyledi Dışişleri Sözcüsü. Aynı şekilde bölge kaynakları Riyad yönetiminin Çin'e de başvurduğu ve bir arabuluculuğun, diplomatik bir çözüm arayışının sağlanması noktasında Pekin yönetiminden de bir takım taleplerin dile getirildiği yine bölge basınında yer alan iddialar arasındaydı. Öte taraftan bölgede gerilim ve tansiyon devam ediyor. Gün içerisinde Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın derinliklerine yönelik hem balistik füze hem de İHA'lı saldırılar sürdü. Sadece Riyad Havaalanı değil, Cidde gibi ülkenin daha derinliklerindeki Mekke ve Medine şehirleri dışındaki birçok uluslararası havalimanı hedef alındı ve Husiler bu durumu ablukaya karşılık abluka şeklinde savunuyorlar ve bu saldırıların karşılıklı olarak gerilim devam ettiği sürece hava ablukasına bir anlamda devam edeceklerini söylüyor Husiler yaptıkları açıklamalarda. Gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Hamis-i Muşayt kentine yönelik bir balistik füze saldırısı olduğu, yine Suudi Arabistan'ın batısındaki Abha kentinde de çok sayıda patlama sesleri duyuldu ve öte taraftan da Husiler Yemen'in derinliklerinde özellikle Aden Körfezi'ne doğru, Taiz vilayetine doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar ve bu noktada birçok kasabanın ve kırsal bölgenin ele geçirildiğine dair de bilgiler geliyor. Öte taraftan Suudi Arabistan'ın desteklediği ulusal direniş ordusu da Husilerin ele geçirdiği bölgeleri tekrar o noktalara doğru operasyonlar yapmaya hazırlanıyor. Babul Mendeb Boğazı'nın kritik şehirlerinin yeniden ele geçirilmesi noktasında bazı hareketlilikler var ve Suudi kaynaklar bir anlamda Husilerin askeri şantajına boyun eğmeyeceğiz diyorlar. Taraflar arasında bir ateşkes mümkün mü? Diplomatik bir çözüm sağlanabilir mi? Bu konuda bir tarafta Çin, öte tarafta ise İran kanalları üzerinden bazı girişimler sağlansa da tarafların taviz vermeyecekleri veya geri adım atmayacakları kırmızı çizgiler bulunuyor. Husiler açısından öncelikli olarak ablukanın kaldırılması şartı gündeme getiriliyor. Öte taraftan Suudi Arabistan ise meşru bir yönetim olarak görmüyor başkent Sana'daki Husileri ve ulusal direniş ordusunun Yemen genelinde devlet otoritesini sağlaması gerektiğini savunuyor ve bir ablukada uygulanıyor. Karşılıklı saldırıları sürdüğünü görüyoruz ve Husiler özellikle Riyad Havalimanı'nı ardı ardına cumartesi gününden bugüne kadar en az 4 dalga saldırı ile aldı. Ve bu saldırılarda aralarında yabancıların da olduğu, örneğin Ürdün, Filipin ve Pakistanlı olan bazı siviller de bu saldırılarda hayatını kaybetti ve toplam 13 can kaybı olduğu bildirilmişti Burcu.
1: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. İsrail dünyada giderek yalnızlaşıyor mu? İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi İsrail'e uygulanan ambargoları mercek altına aldı. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıtanın Antarktika olduğuna dikkat çekildi.
2: İsrail'e ambargo uygulayan ülkelerin yer aldığı harita giderek kalabalıklaşıyor. Dünya genelinde halen İsrail'e 54 ülke ambargo uyguluyor. Uygulanan ambargoların sayısı 110'u buluyor. 9 ambargo önerisi ise gündemde. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıta ise Antarktika. İsrail'e en çok ambargo uygulayan ülke İspanya. İspanya'yı 8 ambargo ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika'da uygulanan hiçbir ambargo kararı hükümet tarafından alınmadı. Hepsi akademik ambargo, yani üniversiteler tarafından uygulamaya konuldu. İngiltere ise İsrail'e 7 ambargo uyguluyor. Belçika ve Türkiye ise İsrail'e 5 ambargo uyguluyor. İtalya, İrlanda, Hollanda, Kanada ve Fransa ise 3 ila 4 ambargo uygulayan ülkeler arasında. Yahudi Halkı Politikaları Enstitüsü'nün başkanı Shuki Friedman, İran'a yaptıklarımızı dünyada bize yapma yolunda ilerliyor dedi. Friedman, bunu görmezden gelmeye devam edersek kendimizi Rusya'nınkine benzer bir durumda bulacağız. Ancak Rusya'nın 800'de biri büyüklüğünde ve hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülkeyiz ifadesini kullandı. Ülkeler geçen yıl özellikle Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin ürettiği ürünlere ambargo uygulamaya başladı. Hatta son haftalarda Amsterdam Havalimanı'nda bu ürünlerin ülkeye girişini önlemek için İsrailli yolcular özel aramadan geçirilmeye başlandı. Batı Şeria'da uygulanan bu ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri firmalarının bir süre sonra İsrail'in genelinden ürün almaktan çekinecekleri vurgulandı. Haaretz gazetesi İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gelişmiş çoğu ülkeye giriş yasağı bulunduğunu hatırlattı. Haaretz gazetesi 3 Kasım'daki ABD Kongresi seçimlerinin de İsrail için alarm zilleri çalmasına yol açtığını yazdı. Gazete Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmeleri halinde İsrail'in ambargo tsunamisiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Halen ABD'de demokratların sunduğu 5 ambargo önerisi bulunuyor. Bunlar silah ve mühimmat satışı ile ilgili. Ambargoların kongreden geçse bile Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Ancak 2 yıl sonra İsrail'e daha az sıcak bakan bir başkanın iktidara gelmesiyle İsrail'in işinin daha da zorlaşacağı yorumu yapılıyor.
1: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi belirsizliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen Rus saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Ukrayna lideri Zelenski Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Washington ise Rus petrol rafinelerine yönelik saldırıları durdurması için Kiev'e baskıyı artırmış durumda.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiklerini açıkladı. Rusya ise henüz anlaşmayı doğrulamadı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada her iki tarafında enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtti. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini iddia etti. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Trump'ın ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Ukrayna'nın karşılıklı enerji ateşkesine uymaya hazır olduğunu vurguladı. Moskova'nın ateşkese uymaması halinde kış boyunca saldırılara karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Kiev yönetimine göre Rusya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov saldırıların hedefi oldu. Hem enerji altyapıları hem de sivil hedeflerin vurulduğu belirtilirken ölenlerin ve yaralananların olduğu duyuruldu. Başkent Kiev'de ise Rus saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı gelen bilgiler arasında. Cephede saldırılar sürerken Washington ve Kiev arasındaki gerilim de tırmanışa geçti. Trump yönetimi Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor. Zira Trump'a göre küresel dizel fiyatlarındaki artışın sebebi Ukrayna'nın bu saldırıları. Ancak Ukrayna lideri Zelenski Rusya vazgeçmedikçe Moskova'ya yönelik saldırılarını tek taraflı durdurmayacaklarını ifade ediyor. ABD basınına yansıyan haberler Washington'ın Kiev üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor. Financial Times ve CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi Ukrayna'yı saldırılarını sürdürmesi halinde istihbarat paylaşımını kesmekle tehdit etti. Trump bir yandan da Ukrayna'da seçime gidilmesi yönünde baskı yapıyor. Ukrayna'nın yeni bir lider seçmesi gerektiğini söyleyen Trump'a Zelenski'den yanıt da gecikmedi. Rusya'nın 60 günlük tam ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlere gitmeye hazır olduklarını söyledi.
1: Panama'da halk 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinin yakınlarında çadır kuruyor. Ancak çoğu kasaba neredeyse tanınmaz halde. Panama hükümeti depremde 27 kişinin yaralandığını, 900 evin zarar gördüğünü belirtti.
3: Panama'nın 2000 nüfuslu kenti Tonosi, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından adeta yerle bir oldu. Aileler evlerinin önünde çadırlarda ya da sahildeki otelde kalıyor. Kasabada hasarsız ev yok. Tonosi ile birlikte hasar alan Kitre'de 66 binden fazla kişi günlerdir elektriksiz.
4: Çok kötüydü. Çok korktum. Odadaydım. Bebeğimle uyuyordum. Rüya gibiydi. Sanki sallandığım bir rüya görüyordum. Bebeği kaptım, nasıl kaptığımı bilmiyorum ve onu buraya koydum. Verandaya çıkarken verandanın küçük direklerinden bloklar düşmeye başladı. Başıma, uyluğuma çarptı.
3: Cumhurbaşkanı José Mauro Mulino, yardım malzemelerini ulaştırmak üzere afet bölgelerini ziyaret etti. Yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için yolların ve köprülerin acilen onarılması çağrısında bulundu. Ülkenin iki şehrinde en az 14 köprü hasar gördü. Panama'nın depremin yaralarını sarabilmek için 100 milyon dolara ihtiyacı olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın yardım için hemen harekete geçeceğini belirtti.
1: Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde. Bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodforth'a gitti. Nobel Komitesi makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çığır açan çalışmaların Nobel'e layık görüldüğünü vurguladı. Modern makroekonominin mimarları olarak nitelendirilen iki isim, merkez bankalarının kullandığı faiz ve enflasyon modellerini geliştiren uzmanlar olarak tanınıyor. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı 1 milyon İsveç kronu artırılmıştı. Nobel'i paylaşan iki ekonomist 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Kazananlar Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle Nobel ödüllerini alacak. Aselsan yapay zeka destekli Korkut hava savunma sisteminin görüntülerini paylaştı. Aselsan tarafından geliştirilen yeni nesil Korkut test görüntülerinde sabit kanatlı bir kamikaze drone'una hedef aldı. 4x4 bir arazi aracı üzerine entegre edilen Korkut yapay zeka destekli hedef tespit ve teşhis sistemleriyle hareket halindeyken hedefini tam isabetle vurdu. Korkut 25 hava savunma sistemi 25 milimetrelik parçacık tesirli mühimmat kullanıyor. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Akşit, yabancı elektrikli arabaları üzerlerindeki sensörler ve kameralar nedeniyle savunma sanayi firması kampüslerine almadıklarını söyledi.
5: Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havaksan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüs içine sokmuyoruz.
2: TUSAŞ Motor Sanayi TEİ'nin Genel Müdürü Mahmut Akşit'ten elektrikli araçlarla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Yabancı elektrikli arabaları savunma sanayi firmaları kampüslerine almadıklarını söyledi.
5: Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
2: Akşit, Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik konulu konferansta konuştu. Akşit, yapay zekanın savaş simülasyonlarında uzaktan kontrol edilebilen araçların birer silaha dönüştürülebileceğini söyledi.
5: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları kruz misail olarak kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka ekibi dönüyor. Çok tehlikeli.
1: Dünya yörüngesi her geçen gün biraz daha tehlikeli bir hurdalık haline geliyor. Onlarca yıldır kullanılmayan eski bir Sovyet uydusunun geçtiğimiz hafta yörüngede parçalandığı ortaya çıktı. Meteor 2-7 adlı hava durumu takip uydusu 1981 yılında döneminde fırlatılmıştı. Yerdeki radarların uydunun bulunduğu bölgede onlarca enkaz parçası tespit ettiği açıklandı. Onlarca yıldır kullanılmayan uydunun bir patlama sonucu parçalandığı düşünülüyor. Uzmanlar yaklaşık 850 kilometre irtifadaki enkaz bulutunun diğer uzay araçlarını tehdit edebileceğini aktardı. 400 kilometre enkaz bulutu uzay araçları için tehlike oluşturuyor. Sosyal medyada 15 yaş altına yönelik sınırlamaları düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Peki aileler çocukların dijital alışkanlıklarını nasıl yönetmeli? Sınır koyarken güven ilişkisini nasıl korumalı? Klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın bu soruları NTV'de cevapladı. Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz.
6: Şu an elimizdeki istatistikler erken ergenlik dönemi dediğimiz bu 10-15 yaş arasındaki ergenlerin ve çocukların çok büyük bir kısmının yoğun şekilde sosyal medya kullandığını gösteriyor. Bazı istatistikler %80'lerde, bazı istatistikler %90'larda rakamlar veriyor aslında bize. Dolayısıyla bu değişiklik çocukların ve ailelerin hayatında büyük bir değişikliğe yol açacak. Şimdi bu düzenlemelere baktığımızda bunun ilk defa bizim ülkemizde konuşulmadığı görüyoruz. Bunun en yakın örneği geçen sene Avustralya'da buna çok benzer bir yönetmeliğin yürürlüğe girmesi. 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanıyor aslında ve yaklaşık bir senedir bu şekilde bir hayat sürdürüyorlar gibi düşünebiliriz. Ama elimizde de başka istatistikler var bu vesileyle. O da şu: çocuklar ilk etapta yaklaşık 5 milyon gibi bir hesabın kapatıldığı verisi veriliyor. Ama hemen ardından yaklaşık 3 ay sonra çocuklar başka şekillerde sosyal medyaya girmeye devam ettiklerini söylüyorlar. Yani çocukların yaklaşık %80'i sosyal medya kullanımlarına devam ettiklerini ifade ediyorlar. O yüzden bizim ülkemizde de bu uygulanırken çocukların bu boşlukla ne yapacağını önceden konuşmak ve buraları dizayn etmek oldukça önemli olacak. Yani tek başına bir şeyi kısıtlamak ya da sınırlandırmak çocukların bütün ihtiyaçlarını da ne yazık ki ortadan kaldırmıyor. Evet, bu bir problem ve sosyal medyanın bir takım etkileri çocukları negatif anlamda etkileyebilir, ama aynı zamanda çocukların sosyal medya ve internet aracılığıyla elde ettiği bir takım kazanımlar da var. Özellikle sosyal ihtiyaçları burada dile getirebiliyoruz. Kabul görme ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı ya da sosyal medyanın getirdiği ödül mekanizmalarından kolaylıkla bir takım ödülleri elde etme gibi kazanımları da var çocukların internetten ve sosyal medyadan. Şimdi burayı kaldırdığımızda öncelikle bizi büyük olasılıkla bir yas süreci bekliyor. Çünkü bu bir kayıp. Yani çocuğun hayatında şimdiye kadar var olan bir şeyin bundan sonra artık o şekilde var olmayacağına dair bir yeni bir hayat başlıyor aslında. Ve bunun çok sakin ve çok durağan geçmesini beklemek bence çok doğru olmayacaktır. Elbette aileleri bu anlamda biraz zorlu ve sıkıntılı bir dönem bekleyebilir. Ancak burada çocuğu sadece sorun çıkartan ve isyankarlık yapan bir noktada değerlendirmeyip, çocuğun şu anda hangi ihtiyaçlarından mahrum kalıyor gibi değerlendirmek ailelere daha empatik bir bakış açısı kazandırabilir diye düşünüyorum. Aslında çocuk sosyal medya aracılığıyla ne alıyorsa, örneğin sosyal medyada aslında arkadaşlarıyla en çok buluştuğu yer sosyal medyaysa, bunu gerçek hayata entegre etmenin yolları bulunmak zorunda. Ya da ev içerisinde aslında ebeveynler de iş sonrasında bütün vakitlerini telefonda geçiriyorlarsa ve sadece bu çocuk için bir regülasyon olacaksa, yani akşam oturduğunuzda bir salon hayal edin, anne ve baba telefonlarına bakıyorlar ama bir tek çocuk için bu yasaklandı. Bu tabii ki çocuğun buradaki adaptasyonu çok zorlaştıracak bir süreç. Dolayısıyla aile içinde sadece çocuk için değil, bence tamamı, ailenin tamamı için yeni bir regülasyon anlamına geliyor. Yani anne babalar da oturup birazcık kendi hayatlarını, aile hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini düşünmek durumunda kalacaklar. Biraz rol model olmak durumunda kalacaklar. Biraz daha iletişimin arttığı, daha sağlıklı paylaşımların arttığı bir aile ortamı tabii ki bu süreci biraz daha kolaylaştırabilir. Ama hiç küçümsenecek duygular olduğunu düşünmüyorum açıkçası buradaki duyguların. Yani ortaya çıkan öfkenin ya da çıkabilecek öfkenin anlaşılır bir duygu olduğunu düşünüyorum. Oradaki eksikliğin küçük bir eksiklik olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla adaptasyon sürecini kolaylaştıracak düzenlemeler de ev içerisinde aslında yapılmalı bana kalırsa. Elbette daha küçük yaşlardaki çocuklardan ziyade daha erken ergenlik dönemindeki çocukları düşündüğümüzde ve onların sosyal medya kullanımlarını düşündüğümüzde, hani sadece bir mecradan video açıp çocuk yemek yerken oyalandığı bir şeyden ziyade orada bir kimlik olarak, var olduğu bir yer olarak artık ele aldığımızda sosyal medyayı, evet, yani tıpkı biz yetişkinlerin kullandığı gibi onlar da orayı bir kimliklerin bir parçası olarak var etmeye aslında başladılar. Bunun yaşa inanılmaz düşük durumda durumda şu anda. Yani 10 yaşında 12 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden bir kimlik göstermesi elbette bu kadar kırılgan bir dönem için riskli. Neden riskli? Biz yetişkinler bir sürü şeyi muhakeme edebiliyoruz. Kendimiz için iyi olanı, kötü olanı, zararlı olanı muhakeme edebilmemize rağmen bazen aslında kendimiz için zarar verici durumların içerisinde kendimizi bulabiliyoruz. Ama bir de 10 yaşındaki 12 yaşındaki bir çocuğun muhakeme becerisiyle buraları ele aldığımızda bunun çok daha riskli bir durum olduğunu söylememiz çok mümkün. Bu önce hayatlarımızın bir normali haline geldi. Sonrasında da çocuğun normali olan bir şeyi bir anda onun elinden almaya yönelik bir haberi ona vermek elbette çocuk için bir sıkıntı doğuracaktır. Neden? Yani o güne kadar hayatın bir parçası oldu ve artık senin bu hayatın bir parçası olmayacak söylemi çok katı ve keskin bir söylem. Hele ki çocuk bu sistemler üzerinden bir varlık göstermeye alıştıysa, hele ki çocuk orada bir kimlikse, mesela bazı çocuklar anonim kimlikler arkasından belli grupların yöneticiliğini üstleniyorlar sosyal medya üzerinden, değil mi? İşte orada bir gruba yöneticilik yapıyorlar. Bizim beynimizin ödül mekanizmasına baktığımızda bu gibi mecralardan beğeni toplamanın bu ödül mekanizması için ne kadar büyük bir haz olduğunu elbette düşünebiliriz. Üstelik çok hızlı bir dopamin, çok kolay bir dopamin, değil mi? Yani gerçek hayatta alabileceğimizden çok daha hızlı, çok daha kolay bir dopamin kaynağından bahsediyoruz. Elbette çok kalitesiz bir dopamin kaynağı ama beynimiz için o ödül mekanizması sadece onun kolay ve hızlı olmasına aslında en başta odaklanır. Hele ki bir çocuk için. Çocuk da aslında bu ödül mekanizması ile ilgili süreçleri hep sosyal medya aracılığıyla beslediyse ona önce bu ödül mekanizmasını besleyecek başka şeyler keşfetmesine izin vermemiz gerekecek ya da buraları keşfetmesi için biraz rehberlik etmemiz gerekecek. Bu geçişler çok keskin olmayacaktır, çok hızlı olmayacaktır. Bu bir alışma süreci, bir adaptasyon süreci. Her şeyden önce kişinin, çocuğun kendi kimliğini, kendi varlığını ortaya koyabileceği, yeniden kendini önemli, değerli hissedebileceği başka alanlar yaratılması gerekecek. Bu bence ailenin sorumlu olduğu bir mesele kadar aynı zamanda toplumun da sorumlu olduğu bir mesele. Hani sadece kuralları koyup, sınırlamaları yapıp ortadan kaybolmak bence işin biraz kolayına kaçmak olacaktır. Burada toplum olarak, eğitimciler olarak, aileler olarak üzerimize düşenleri de bence çokça düşünmemiz ve bir takım regülasyonlara gitmemiz gerekecek.
7: NTV Radyo.

0: yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'de 7. haftada liderlik el değiştirdi. Yeni lider Galatasaray olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla tamamladı.
3: Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilen maçta Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina attı. Lucas Torreira 5 yıllık Galatasaray kariyerinde ilk kez Süper Lig'de kırmızı kart gördü. Okan Buruk'un cezalı olduğu maçın ardından kameraların karşısına İrfan Saraloğlu geçti.
4: Kırmızı kartı biraz, orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak.
3: Galatasaray 16 puanla zirveye yerleşirken haftaya lider giren Ahmet Sportif Faaliyetler Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldı ve 3. sıraya geriledi. Milli maç arasından önce Eyüp Spor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti.
5: İyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi.
3: Marco Asensio yaklaşık 2 ay aradan sonra forma giydiği maçta Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Diğer golleri İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın attı. Beşiktaş da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Siyah beyazlılar sahasında Kocaeli Spor'u Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yendi.
6: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
3: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Samsunspor'u 3-0'la geçti. Bordo Mavililer Thomas Rice döneminde 2-2 yaptı. Futbol heyecanı hafta içinde Avrupa kupalarıyla devam edecek. Süper Lig'in 8. haftasındaysa cumartesi günü Gençler Birliği ile Galatasaray, Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşacak. Hafta pazartesi günü Trabzonspor Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda takımını yarın ağırlayacak. Ramspark'ta konuk La Liga'da 8'de 8 yapan, Devler Ligi'ne de galibiyetle başlayan Barcelona. Karşılaşma öncesi konuşan Okan Buruk Barcelona'nın gücüne dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü galibiyet için taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Buruk karşılaşmada tek eksiğin Singo olduğunu, Osimhen'in ise oynamaya hazır olduğunu belirtti. Barcelona'da Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ve Barji kafilede yok. Ramspark'ta yarın saat 22'de başlayacak maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Aston Villa maçının hakemi belli oldu. Mücadelede Ivan Kruzliak görev yapacak. Sarı lacivertliler son antrenmanını yarın sabah İstanbul'da yapacak. Ardından kafile İngiltere'ye hareket edecek. Mücadele çarşamba akşamı saat 22'de Villa Park'ta oynanacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Geçtiğimiz sezon Thomas Reis'ten görevi devralan Alman teknik direktör Fink'in sözleşmesi feshedildi. Süper Lig'de bu sezon Gaziantep, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum ve Gençler Birliği teknik direktör değişimi yapmıştı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler İşsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyorlar. İşsiz kalanların bir bölümünün ise acele etmesine gerek yok. Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor. İşsiz kalan kişileri sağlık hizmetlerinden yararlanmak açısından 3'e ayırmak gerekiyor. İşsiz kalan ancak son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller. Bu kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Yani eşi işsiz kalan ve işsizlik parası almaya başlayan bir ev hanımının da gelir testi yaptırması veya genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmemektedir. İşsiz kalan ancak işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. İşsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. İşte bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya aylık 1981 lira prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: İnsan beyni milyarlarca nöronu, karmaşık ağları ve henüz çözülmemiş sırlarıyla evrenin en büyük bilmecelerinden biri. Yıllarca bu gizemli haritayı anlamak için pek çok çalışma yapıldı. 2026 Nobel Tıp Ödülü beynin ışıkla yönetilmesini sağlayan devrimsel bir yönteme gitti. Amerika'dan Carl Dieseroth'la Alman Peter Hegemann ve Georg Nagel optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Peki optogenetik nedir? Nobel ödülü alan bu çalışmanın ilk adımları nasıl atıldı? Bugün Nobel ödülü verilen bu çalışmayı ve geleceğe nasıl bir ışık tutacağını konuşuyoruz. Konuğumuz moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Hemen başlayalım. Şimdi bilim insanlarının uzun süre üzerinde çalıştığı bir araştırmanın sonucunu duyduk biz Nobel ödülüyle birlikte. Bize bu çalışmayı en basit şekliyle anlatır mısınız? Alplerden insan beynine uzanan bu biyolojik mekanizma tam olarak nasıl çalışıyor ve hangi kapılar birbirine açmış ya da birbirine ışık tutmuş bugüne gelen ne kadar?
3: Şöyle diyeyim. Şimdi görünür ışıkla aktive olan proteinlerin varlığını keşfetmiş bazı bilim insanları. Hatta Nobel alanlardan bir tanesi bitki biyolojisi çalışan bir insan. Şimdi algler bildiğimiz bitkilerin ataları, evrimsel atası. Bunlar bakteri de olabiliyorlar. Siyonobakteriler de var. Bunlar ışığı işleyebiliyorlar. Fotosentez yapabiliyorlar. Tek bir hücre. Bu hücrenin adı da Chlamydomonas reinhardti diye bir tür bu. Ve bu Chlamydomonas'ın enteresan bir özelliği de var. Işığa doğru hareket edebilen bir canlı bu. Yani ışığı gördüğü yere doğru da gidebiliyor. Dolayısıyla tabii birçok ışıkla aktive olan proteine ihtiyacı var. Yani tanıyabilmek için. Sonuçta gözü mözü yok bu canlıları. Burada bazı proteinler var. Şimdi hani bu proteinler nedir? Mesela işte kanal rodopsin diye bir tane mesela protein var. Halorodopsin diye bir protein var. Kanal rodopsin dediğim protein belirli mavi dalga boyundaki ışığı algılayan protein. Yani bu protein de ne yapıyor? Işığı algılıyor. Bir şekil değiştiriyor. Yapısı değişiyor bunun. Yapısı değişince bu bir kanal açıyor. Açılınca içeriye belirli minerallerin işte kalsiyum gibi, sodyum gibi, potasyum gibi bir takım moleküllerin içeriye akmasını ve böylelikle membran içerisinde yani hücrenin yüzeyiyle içi arasında hücre yüzeyinde bir elektriksel potansiyel oluşmasını, elektriksel bir aktivite oluşmasını sağlıyor. Yani diyoruz ya elektrik yükleniyor gibi. Bunu alıyor bilim insanları. Ya diyorlar ki böyle bir protein var. Evet var. Chlamydomonas'ta da çalışıyor. Evet çalışıyor. Hücrede bir aksiyon potansiyeli, bir elektriksel sinyal de yapıyor. Çünkü bu bir kanal proteini. Buradan iyon akıyor. Beynimiz de öyle çalışıyor. Yani iyonlar beynimize aktığı zaman hücrelerin kalsiyum atımı, kaslarımızın çalışması, kalsiyumun hücre içine girmesi, sodyum potasyumun hücre içine dışına çıkmasıyla mümkün oluyor. Elektrik böyle oluşuyor hücrede. Dolayısıyla diyorlar ki ya biz bunu alalım o zaman hücreye. Aktaralım canlı hücrelere mesela sinirlere. Sinirlere aktarıyorlar bu genleri. Yani genetiğiyle oynuyorlar beyin hücrelerinin. Beyni aktarıyoruz bu. Virüslerle verebiliyoruz. Nokta atışı enjeksiyon yapabiliyoruz beyne. Belirli nöronları, beyin hücrelerini bu şekilde ele geçirebiliyoruz virüslerle. Ve bu virüslerde bizim istediğimiz bu kanal rodopsin, halorodopsin dediğimiz bu proteinlerin neyini taşıyor? Genetik kodunu taşıyor. Bu genetik kod hücreye giriyor. Ondan sonra hücre bu proteinleri sentezlemeye başlıyor. Sentezleyince artık o beyin hücrelerinin yapısı değişmiş oluyor. Yani onlar da ışığa duyarlı hücre, beyin hücresi haline gelmiş oluyorlar. Bunu genelde farelerde yapıyoruz. Işığı gördüğü zaman, mavi ışığı, o protein aktive oluyor ve ne oluyor? Kanal açılıyor ve iyonlar İçeriye dışarıya akmaya başlayınca bir elektriksel sinyal oluşuyor. Orada bir elektrik akımı oluşturuyor. Yani bir sinyal. Bu da ne oluyor? Zincir bir şekilde diğer nöronlara da yayılıyor. Ve daha sonra da işte ışık geliyor. Bunu beynin belirli bir bölgesine eğer biz nokta atışı enjeksiyon yaptıysak bir düşünün. Beynin herhangi bir bölgesinde lokal bir ışıkla bir açılıp kapanabilen yani elektrik sinyalini açıp kapatabildiğimiz bir ne oluşturmuş oluyoruz? Elektrik yanıtı oluşturabiliyoruz. Dolayısıyla istediğimiz beyin bölgesini ışıkla aktive edebiliyoruz.
2: Şimdi en çok heyecanlanılan konu tabii hastalıkların tedavisinde gelecekte kullanılabilir olduğuna yönelik birkaç şey çıktı önümüze. İşte depresyon, travma sonrası, stres bozukluğu, bağımlılık gibi süreçler, sonra bir takım hastalıklar, epilepsi gibi ya da görmeyle alakalı konularda. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili nasıl bir ışık tutar bu çalışma?
3: Ya bunlar araştırmayla ilgili şeyler. Yani beynin bölgelerinin ne işe yaradığını öğrenmemizi sağlayan bir teknoloji bu bir kere. Onu da anlamak lazım. Yani bu teknoloji böyle beyninize efendim ışıkla aktive olan proteinleri verip genetik olarak orada böyle switch on off yaparak belirli şeyler yapabilir miyiz? Yani elbette tabii ki yapılabilir. Ama burada önemli olan kısım yani beyne böyle direkt müdahale etmekten daha ziyade bu hastalıkların altında yatan etmenleri, o beyin bölgelerini anlayabilmek, o beyin bölgelerinin nasıl çalıştığını anlamak, çevresel koşullara, faktörlere, ilaçlara nasıl tepki verdiğini anlayabilmek gibi bir takım şeyler.
2: Bir yani görüntüleme bu tekniği bize... gibi yani bir tetkik gibi herhalde değil mi
3: bir
2: hocam?
3: Bir araştırma daha çok yani tetkik gibi hastaya ulaşacak bir şey değil bu. Yani en azından şu anda.
2: Evet.
3: Yani bu daha çok bizim gibi laboratuvarda çalışan, araştırmalar yapan bilim insanlarının daha çok işine yarayacak bir şey. Yani bu daha çok ne yapacak? İşte biz beynin nasıl çalıştığını daha iyi anlamaya başlayacağız. Bölgeler nasıl çalışıyor daha iyi anlayacağız. Alzheimer'la ilişkili bölgeler nasıl çalışıyor daha iyi anlayacağız. Çevresel faktörler, ilaçlar o bölgelerde ne gibi değişikliklere neden oluyor onu daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla yani yeni ilaçlar, yeni tedaviler, yeni teşhis yöntemleri belki tabii ki gelişmesine vesile olacak bir teknik. Öyle düşünmek lazım bunu.
2: Belki de çözümsüz birçok sorunun çözümü olacak da bir teknik.
3: Ha evet mi? Yani çözümsüz sorularımız var. Sonuçta bütün beynin bölgelerinin ne işe yaradığını da tam olarak anlamış değiliz. Yani anlamaya çalışıyoruz birçok şeyi. Daha yeni yeni birçok şey öğreniyoruz. Düşün yani bütün elektriği beyne verip eskiden öyle çalışılıyordu. Yani bütün şehrin ışıklarını açıp bir evin ışığı yanıyor mu yanmıyor mu orayı kontrol etmeye çalışmak gibi düşün eski yöntemler. Şimdi biz böyle bir mahallenin veyahut da daha da ilerisi birkaç evin ışığını açıp kapatabiliyoruz yani öyle düşün. Şimdi tabii o bölgelerle ilgili neler yapılıyor, ne işe yarıyor o bölgeler, nasıl çalışıyor, koşullardan nasıl etkileniyor bunları tabii daha iyi anlamaya başlayacağız.
2: Tabii böyle bir gelişme yaşanınca hemen biz pratik olarak bunu nasıl anlatabiliriz ve işte insanlık için nasıl bir ışık tutacak diye düşünüyoruz ama tabii bu henüz daha bilim insanlarının sizin de söylediğiniz gibi çalışmasına daha çok ışık tutacak bir şey. Peki şunu soralım yani öngörünüz ne peki yani geleceğe bakarsak optogenetik önümüzdeki 10-15 yıl içinde tıp pratiğinin rutin bir parçası haline gelir mi yoksa daha kat etmemiz gereken çok yol var mı?
3: Bir kere yani teknoloji hatta Nobel alanlardan bir tanesinin açıklaması var. Yani Nobel Tıp Ödülü için biraz erken olduğunu düşünüyorum açıklaması yapmış mesela. Şimdi ben ona katılıyorum. Daha çok erken yani bu optogenetiği biz zaten yıllardır biliyoruz ama böyle ağam gelişen bir teknoloji değil yani. Böyle hani bir noktada kaldı açıkçası. Yani şimdi tabii dediğim gibi bilim insanlarının işine yarayacak ama yani öyle ağam şam çığır açı mesela ben GLP'lerden peptit teknolojilerinden daha çok insan yararlandı. Direkt böyle aplikasyona girişildi. Direkt böyle başka bir şey boyut açtı, boyut kazandırdı tıbba. Şimdi yani buna baktığın zaman tıbba böyle çok büyük bir boyut kazandırır mı? Yani beyin araştırmalarında evet büyük boyut kazandırabilir ama çok böyle yoğun, çok insanın kullandığı bir teknoloji değil. Bir, iki, pahalı bir teknoloji. Çünkü beyin bölgeleriyle çalışmak, fiber optik sistemleri beyne invazif bir şekilde sokmak. Yani bütün kafatasından ışığın geçmesi lazım. Şimdi kafatasından ışığın geçmesi de zor takdir edersin ki. Çok çok yolu var. Yani böyle bugünden yarına böyle çok gelişecek bir teknoloji olarak ben görmüyorum bunu yani.
2: Çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
3: Sağ ol.
2: Nobel ödülü alan optogenetiğin ne olduğunu ve tıp alanında gelecekte hangi alanlara ışık tutacağını anlamaya çalıştık. Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu bizimle tekrar bir arada olmak dileğiyle.
1: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Salı gecesi ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur salı hafif, çarşamba ise kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, çarşamba yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu gece doğuya bakınca Ülker'in yükseldiğini görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker Yıldız Kümesi Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve Kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında Kuzeydoğu'da yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan Kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Ana arterlerde sıkışıklık giderek artıyor bu dakikalarda. Bir duyuru var, hemen ona bakalım. D100 Uzunçayır Çamlıca istikameti için sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi ve bu nedenle o bölgede yoğunluğun yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca Kavacık Kavşağı Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı için yine bir bakım onarım çalışması nedeniyle sağ şerit kapalı durumda, yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de yine Avrupa yakasından geçişlerde yoğunluk en yüksek seviyede. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı. Hem süreç kapsamında atılan bu adım hem de fon soruşturması kabine gündeminde, başkent ilk bağlantı noktamız olacak. Silahlı saldırılar, uyuşturucu ve zorbalık okullarda en büyük tehdit unsurları. Bunlara karşı İçişleri Bakanlığı yeni bir proje başlatıyor. Projenin adı Şefkat Kalkanı. Peki uygulama nasıl olacak, hedef kitle kimler olacak? Yanıtları birazdan. Ukrayna Savaşı'nda enerji ateşkesi belirsizliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen Rus saldırıları devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, Moskova'yı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Sahadaki sıcak duruma ve başkentlerden gelen açıklamalara bakacağız. Spor gündemi de yoğun. A milli takımda hoca arayışı, Galatasaray'da ise Barcelona maçı hazırlıkları var. Hepsine değineceğiz. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Müzik. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Kabinede terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımlar, bugün gelen PKK'nın Kuzey Irak'ta 4 kampı boşalttığı haberi ve fon krizi ele alınıyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak. Şimdi başkente uzanalım. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu telefon attığında. Ahmet, söz sende.
8: Kabine toplantısı yaklaşık 2 saattir devam ediyor ve önemli gündem başlıkları var. Onlardan ilki fon soruşturması. İki yönlü bir sunum yapılacak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Biri fon krizindeki soruşturmalar hangi aşamada, büyüyebilir mi, yeni isimler eklenebilir mi, bunun detaylandırılmasını bekliyoruz. Ama bir yandan da aynı sorun tekrar yaşanmasın diye idari düzenlemeler yapılabilir demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu idari düzenlemeler ne olacak, ne zaman hayata geçecek ve elbette işe yarayacak mı? Tüm bunlar kabinede konuşulacak. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştu yakın zamanda, hatırlatalım dinleyicilerimize. 4 toplantı gerçekleşti bugüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Bu kurulun toplantılarından çıkan gündem başlıkları da kabinede etraflıca ele alınacak. Olağan tasfiyedeki fonların yanı sıra olağanüstü tasfiyede tasfiyeye alınabilecek fonların da bugün kabinede değerlendirilmesini bekliyoruz. Yasal düzenleme kapsamında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına yönelik teknik çalışmalar yürütülmüş. 9 maddelik bir kanun teklifi hazırlanmıştı, meclise sunuldu. Peki ama fonların içinde 1 milyondan fazla parası olanlar ne zaman paralarını alabilecekler veya alabilecekler mi? Söz konusu yasal düzenleme ne zaman meclise gönderilecek? İşte bunların da kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli. Sahadaki durum bugün kabinede etraflıca konuşulacak. MGK terör örgütü PKK'nın tamamen kendini feshettiğini ne zaman ilan edecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Bunu ayrı bir parantez de açacağız birazdan. ABD, İran Savaşı, Hürmüz Boğazı ama bununla beraber yine Orta Doğu'da hareketli noktalardan biri Suudi Arabistan. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Dün 13 kişi hayatını kaybetti havalimanı saldırısında. Bu konuşulacak. Mekke Savunma Anlaşması'nı, Türkiye'nin de taraf olduğu bu anlaşmayı da hatırlatalım. Devreye girecek mi? Türkiye Suudi Arabistan'a yardım edecek mi? Karadeniz seyir güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı da detaylandırılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün güvenlik kaynakları önemli bir açıklama yaptılar. Kuzey Irak'tan geldi o haber. Metina'da 4 kamp PKK tarafından boşaltıldı. Şimdi detayları haberimizden dinleyelim.
9: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
2: Az önce de aktarmıştık, fon krizi kabine gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon soruşturması ve tasfiye süreciyle ilgili konuştu. Küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını belirtti.
10: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğine de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
10: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımızda olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
11: Yılmaz tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
10: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış törenine video mesaj gönderdi. Gıda israfına dikkat çekti.
12: İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda

0: miktarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz.
1: Manisa'da dün 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklanan otobüs ve tır şoförlerinin ifadeleri ortaya çıktı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
2: Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
3: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp inerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
1: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Bina için güçlendirme çalışması planlandığı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede riskli olduğu değerlendirilen 5 bina ise tahliye edildi.
4: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşüm yazıp olduğu kesinlikle söyledik.
5: İstanbul Maltepe'de çöken ve ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
4: Binanın 40 yıllık mukavemetini, yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı. Zaten nevrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
5: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken kardeşler apartmanı gibi kaçak kat çıkılmış.
6: Yıkım çalışmaları çoktan tamamlandı ancak pek çok farklı soru gündemde. Öncelikle tahliye edilen apartmanların durumu ne olacak? Yıkılan binanın yerine yenisi yapılacak mı? İşte bu soru başlıkları altında bir toplantı düzenlendi. Kat malikleri ile yetkililer farklı alternatifleri değerlendirdi.
5: İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. 3 alternatif sunuldu. Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmek, yarısı bizden kampanyasına dahil olmak ya da bir yıl sonra inşa edilecek konutlardan almak.
7: İki kat bizim apartmanımızda da kaçak var. Yani biz buradan hazır zamanla daire aldık. Biz kaçak olduğunu bilmiyorduk.
8: TOKİ evleri var hazırda. Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareyle biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
5: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
1: Yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali'nin 1948 yılındaki ölümüne ilişkin tartışmaların aydınlatılması amacıyla 5 meslek örgütü ortak başvuruda bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Pen Yazarlar Derneği Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin dosyaların yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılmasını istedi. Bu amaçla Adalet

0: Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Devlet arşivlerinde olayla ilgili belgelerin araştırılması ve yazarın mezar yerinin belirlenmesi talep edildi. Bir yazarın düşünceleri nedeniyle hedef alınmış olabileceğine ilişkin kuşkuların giderilmesinin basın özgürlüğü açısından değerli olduğu belirtildi. Başvuruda olayın üzerinden uzun yıllar geçmesi nedeniyle zaman aşımı hükümlerinin gündeme gelebileceği ancak bunun tarihsel gerçeklerin araştırılmasına engel olmadığı savunuldu. Silahlı saldırılar, uyuşturucu ve zorbalık okullarda en büyük tehdit unsurları. Bunlara karşı İçişleri Bakanlığı yeni bir proje başlatıyor. Şefkat Kalkanı adı verilen projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor. Bu amaçla ebeveynlere eğitimler verilecek.
1: Okullarda güvenlik için Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın projesiyle anne ve babalara eğitim verilecek. Amaç ailenin çocuğuyla ilgili odası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kısa sürede hayata geçeceğini duyurdu. Şefkat Kalkanı projesinin detayları belli oldu. Projenin amacı çocukların davranış değişikliğinin ve tehlike işaretinin aile tarafından erken görülmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kimle iletişime geçeceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak, riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
0: Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı, 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Profesör Ebru Apaydın ve Profesör Hasan Sözel'e göre botoks uygulamalarında kullanılan ürünün içeriği ve işlemi kimin gerçekleştirdiği büyük önem taşıyor.
1: Botoks sonrası hastanelik oldular. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
2: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
1: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
3: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutkunma problemi yaşamaya başladı.
1: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
4: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
3: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
1: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
0: Tokat'ta 3000'e yakın kişi zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Okulların tatil edildiği kentte içme suyundan alınan numuneler inceleniyor. Cuma akşamından itibaren kentte 2914 kişi bulantı, karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere gitti. Yatarak tedavi gören 18 çocuktan 6'sı taburcu edildi. Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri laboratuvarda inceleniyor. Sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Yetkililer bu süre boyunca şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını istedi. Belediye içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını ise yalanladı. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 kişi hakkında karar çıktı. Mahkeme 88 kişinin beraatine karar verdi. 2 kişi ise suç işlemeye tahrik suçundan 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üniversite öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular cuma gece yarısına kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. E-Devlet'e giriş yapan adaylar arama çubuğuna burs öğrenim kredisi başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebiliyor. Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel ve eğitim bilgileri talep ediliyor. Başvurularda şehit ve gazi çocukları, engelliler, lise öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar ve milli sporculara öncelik verilecek. Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. İfade için emniyete götürülen zanlılar kendilerine ait kombine maç biletlerini fahiş fiyatlarla başkalarına satmakla suçlanıyor. Mersin'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Birçok noktada taşkınlar yaşandı. Yollar suyla doldu, araçlar ilerleyemedi. Arızalanan bazı otomobillerde mahsur kalanları çevredekiler kurtardı. Silifke'deki zemin kattaki ev ve iş yerleriyle Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor. Avrupa'da konut kiraları yükselişini sürdürüyor. Eurostat verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık kira artışı Türkiye'de %49,6 oldu. Bu rakamla Türkiye Avrupa genelinde ilk sırada yer aldı. İkinci sırada %43,5'la Romanya var. Aynı dönemde genel enflasyon Romanya'da %10 olarak kaydedildi. Bununla birlikte Türkiye'de kiralar Romanya'daki gibi ani ve keskin bir sıçrama yerine daha kademeli yükseldi. Türkiye'deki havalimanları yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte 9 ayda 193 milyon kişinin hava yolunu kullandığını açıkladı.
1: NTV Radyo.
0: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi belirsizliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen Rus saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Moskova'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiklerini açıkladı. Rusya ise henüz anlaşmayı doğrulamadı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada her iki tarafın da enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtti. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini iddia etti. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Trump'ın ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Ukrayna'nın karşılıklı enerji ateşkesine uymaya hazır olduğunu vurguladı. Moskova'nın ateşkese uymaması halinde kış boyunca saldırılara karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Kiev yönetimine göre Rusya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov saldırıların hedefi oldu. Hem enerji altyapıları hem de sivil hedeflerin vurulduğu belirtilirken ölenlerin ve yaralananların olduğu duyuruldu. Başkent Kiev'de ise Rus saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı gelen bilgiler arasında. Cephede saldırılar sürerken Washington ve Kiev arasındaki gerilim de tırmanışa geçti. Trump yönetimi Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor. Zira Trump'a göre küresel dizel fiyatlarındaki artışın sebebi Ukrayna'nın bu saldırıları. Ancak Ukrayna lideri Zelenski Rusya vazgeçmedikçe Moskova'ya yönelik saldırılarını tek taraflı durdurmayacaklarını ifade ediyor. ABD basınına yansıyan haberler Washington'ın Kiev üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor. Financial Times ve CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi Ukrayna'yı saldırılarını sürdürmesi halinde istihbarat paylaşımını kesmekle tehdit etti. Trump bir yandan da Ukrayna'da seçime gidilmesi yönünde baskı yapıyor. Ukrayna'nın yeni bir lider seçmesi gerektiğini söyleyen Trump'a Zelenski'den yanıt da gecikmedi. Rusya'nın 60 günlük tam ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlere gitmeye hazır olduklarını söyledi.
0: Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler iki havalimanını ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenledi. 13 kişi hayatını kaybetti.
5: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husiler bir kez daha Riyad Havalimanı'nı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad Havalimanı'nın 4 numaralı terminalinin türü bilinmeyen bir mühimmatın hedefi olduğunu ve yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu saldırıda yaralananların olduğunu bildirdi. Ayrıca koalisyon Suudi Hava Savunma Sistemlerinin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarına bir seyir füzesini imha ettiğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde ise bir drone'un imha edildiği duyuruldu. Husiler ise cumartesi günü Riyad Havalimanı'nı hedef alan ve can kayıplarıyla yaralanmalara neden olan saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Dammam kentinde bulunan havalimanıyla Suudi petrol devi Saudi Aramco'ya ait iki tesisinde hedef alındığı kaydedildi. Husiler havalimanı çalışanlarını ve yolcuları Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanmamaları konusundaki uyarılarını yineledi. Suudi Arabistan'a karşı çok sayıda balistik füze, seyir füzesi, drone kullanılarak 4 aşamalı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonların Suudi Arabistan saldırılarına misilleme olduğu ifade edildi. Husiler Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin havalimanları ve hava sahası dışında Suudi Arabistan'daki havalimanlarının güvenli olmadığını kaydetti. Suudi Arabistan yönetimi Riyad'daki tüm okullarda pazar gününden perşembeye kadar uzaktan eğitim uygulanacağını bildirdi. Riyad yönetimi Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısında stratejik bölgeleri ele geçirmesinin ardından son haftalarda Yemen'deki askeri müdahalesini artırdı. Riyad yönetimi Husilere yönelik hava saldırıları düzenlerken Yemen hükümetinin karşı saldırısını da destekliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump Yunanistan Büyükelçisini görevden alabilir. Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Büyükelçi pahalı hediyeler kabul etmek ve para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarlamakla suçlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor. Amerikan CNN televizyonu iddiayı konuya yakın bir kaynağa dayandırdı. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'la 4 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılan Guilfoyle geçen yıl Atina'ya büyükelçi atanmıştı. Nişanlısından ayrıldıktan sonra da Trump ailesiyle yakın ilişkilerini sürdüren Guilfoyle hakkında bir dizi iddia var. Guilfoyle'un büyükelçi olarak pahalı hediyeler kabul ettiği, para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarladığı iddia ediliyor. İddialar geçen hafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında ortalığa döküldü. Bazı demokratlar Guilfoyle'un görevdeyken bir Yunan şirketinin ticari çıkarlarını desteklediğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçinin davranışlarını gözden geçirmesi istendi. Wall Street Journal'sa Guilfoyle'un Trump'ın bahçesi Eric Dieters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediğini yazdı. Guilfoyle karşılığında Dieters'a vergi ve hukuki konularda yardımcı olmak için nüfuzunu kullanmayı önerdi. Dieters ödeme yapmadığını söyledi. Guilfoyle ise Dieters'a gönderdiği mesajların gerçek olmadığını iddia etti. CNN'e göre iddiaların Rubio'nun Atina ziyaretini gölgelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Trump, CNN'in sorusu üzerine iddiaları yeni duyduğunu söyledi. Konu hakkında biraz bilgi var, çok fazla ayrıntı bilmiyorum ama kendisi her zaman çok iyi biriydi dedi. CNN'e bilgi veren konuya yakın bir kaynak, Trump'ın Guilfoyle'u Atina Büyükelçiliği görevinden almayı değerlendirdiğini söyledi.
0: Panama'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı yok ancak çoğu kasaba tanınmaz halde. Panama hükümeti sarsıntıda 900 evin zarar gördüğünü açıkladı.
6: Panama'nın 2000 nüfuslu kenti Tonosi 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından adeta yerle bir oldu. Aileler evlerinin önünde çadırlarda ya da sahildeki otelde kalıyor. Kasabada hasarsız ev yok. Tonosi ile birlikte hasar alan Kitre'de 66 binden fazla kişi günlerdir elektriksiz.
7: Çok kötüydü. Çok korktum. Odadaydım. Bebeğimle uyuyordum. Rüya gibiydi. Sanki sallandığım bir rüya görüyordum. Bebeği kaptım. Nasıl kaptığımı bilmiyorum ve onu buraya koydum. Verandaya çıkarken verandanın küçük direklerinden bloklar düşmeye başladı. Başıma, uyluğuma çarptı.
6: Cumhurbaşkanı Jose Mauro Mulino, yardım malzemelerini ulaştırmak üzere afet bölgelerini ziyaret etti. Yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için yolların ve köprülerin acilen onarılması çağrısında bulundu. Ülkenin iki şehrinde en az 14 köprü hasar gördü. Panama'nın depremin yaralarını sarabilmek için 100 milyon dolara ihtiyacı olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın yardım için hemen harekete geçeceğini belirtti.
0: Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo, akciğerindeki nodül nedeniyle ameliyat olacak. Vatikan, 71 yaşındaki Papa'nın yarın sabah hastaneye yatacağını duyurdu. Ancak ameliyatın ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi verilmedi. Nodülün erken aşamada fark edildiği ve Papa'nın doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiği belirtiliyor. Papa'nın iyileşmesinin bir hafta süreceği tahmin ediliyor. Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Amerikalı ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford ödüle layık görüldü. İki isim makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çalışmalar yürütüyordu. Peki bu ne anlama geliyor? Bir disiplin olarak ekonomistler neleri inceliyordu? NTV Radyo'da Evdeki Hesap programını hazırlayan Profesör Murat Ferman'dan dinleyelim.
8: NTV Radyo'nun değerli dinleyenleri herhalde farkındadır. Geçtiğimiz hafta içinde Nobel ödülleri birbiri peşi sıra açıklandı. En sona Nobel Ekonomi kategorisi ödülü kalıyor. Çünkü aslında Nobel ödüllerinin başlangıcından beri verilmeyen bir kategoriden bahsediyoruz. 1968 yılından itibaren Sveriges Riksbank olarak adlandırılan İsveç Merkez Bankası ödülleri olarak da bilinen Nobel Ekonomi Ödülleri 2026 kazananları Amerikalı iki değerli meslektaşımız Robert Hall ve Michael Woodford olarak saatler evvel dünyaya duyuruldu. Robert Hall aslında Stanford Üniversitesi'nin tanınmış bir bilim adamı ve resesyon kralı olarak biliniyor. Çünkü özellikle resesyon ve ekonomik buhranlar konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Ve bu işin aslında mikroekonomik bacağını temsil ediyor. Michael Woodford ise Columbia Üniversitesi'nden, o da yaşayan en meşhur neo-Keynesyen ekonomist olarak tanınıyor. Bilindiği üzere Milton Keynes, iktisat tarihinin abide bir ismi, hala ekonomik model ve kuramları geçerliliğini koruyor. Nitekim bu sene bu iki değerli meslektaşımız makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri ne yaptıkları katkılar dolayısıyla bu ödüle layık görüldüler. Aslında bilindiği üzere mikro ve makroekonomik disiplinler genelde birbirlerinden ayrı çalışırken bu iki değerli meslektaşımız aslında ekonomik sıkıntılar, darboğazlar ve buhranları iki taraflı hem makro hem mikro açıdan ele alarak ortak bir eksende buluşturma ve bu konuda istikrar sağlayıcı hangi tedbirler alınır sorusuna daha ayakları yere basar bir cevap bulmadaki başarı ve katkılarıyla ödüle layık görüldüler. Robert Hall bu işin talep tarafına, talep bacağına, hane halkı ve tüketici tercihlerine bakarken Michael Woodford da şirketler arz tarafına, şirketlerin özellikle fiyatlandırma teorilerine bakıyor. Ekonominin sıkıntı, bunalım ve buhranlara karşı çözüm üretme süreci devam ediyor. Nobel 2026 Ekonomi Ödülü her şeyden önce bütüncül yaklaşımların ekonomik problemlerin çözümünde ne kadar önemli olduğuna bir kere daha vurgu yapıyor.
0: Avrupa'da son dönemde artan müze soygunları yeni sergileme biçimlerini gündeme getirdi. Orijinal eserlerin yerine kopyalarının sergilenmesi konuşuluyor.
9: Fransa'dan İspanya'ya müze soygunları artıyor. Müze yetkilileri yeni sergileme yöntemleri arıyor. Gelecekte müzelerde orijinal eserlerin yerini kopyalar mı alacak? Avrupa'da son dönemde ard arda yaşanan müze soygunları, kültür kurumlarını, değerli eserleri sergileme biçimlerini yeniden düşünmeye yöneltiyor. Bazı müzeler paha biçilmez eserleri geçici olarak ziyarete kapatırken, orijinallerin yerini replikaların alması ve eserlerle ziyaretçiler arasındaki mesafenin artırılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük soygunun ardından Fransa'daki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi, Temmuz 2026'da yeniden açıldı. Hırsızlığın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen galerideki mücevherler daha güvenli bir sergileme düzeni oluşturulana dek başka bir yerde tutuluyor. İspanya'nın güneydoğusundaki Viyana Müzesi de 27 Ağustos'ta hedef alındı. Hırsızlar yaklaşık 4 dakika içinde bronz çağından kalma kaseler, şişeler, bilezikler ve başka arkeolojik objelerden oluşan koleksiyonu çaldı. Fransa'nın Côte d'Azur bölgesindeki Renoir Müzesi'ne Eylül ayında giren hırsızlarsa 4 tabloyu çaldı. Temmuz ayında da Fransa'nın Burgonya bölgesindeki bir müzeden yaklaşık 2500 yıllık Wixalt'ın Tork kolyesi çalındı. Uzmanlara göre hırsızlar artık yalnızca gizlice hareket etmiyor, balyoz ve baltalarla vitrinleri kırabiliyor, patlayıcılarla müze girişlerine zarar verebiliyor ve çalışanlarla ziyaretçileri silahla tehdit edebiliyor. Müzelerin halka açık yapısı, onları hırsızlık karşısında savunmasız bırakabilen başlıca etkenlerden biri. Olası çözümlerden biri, orijinal eserleri daha güvenli alanlarda muhafaza ederek ziyaretçilere replikalarını sunmak. Bazı kurumlar bu yönde adımlar atmaya başladı. Burgonya'daki Musehiron yöneticisi Maud Siron, 2024'te yaşanan silahlı soygunun ardından müzenin en değerli eserlerini sergilemekten vazgeçti. Paris'teki Muse Cognacq-Jay, planlanan bir sergide değerli bir küpeyi koleksiyondan çıkardı. Yakındaki Muse Carnavalet ise 2026'daki bir sergide yüksek değerli bir mücevherin yerine bir çizim ve yapay elmaslı bir broş kullandı. Güvenlik önlemlerinin bir diğer sonucu, orijinal eserler sergilenmeye devam etse bile ziyaretçilerin onlara daha uzaktan bakmak zorunda kalması olabilir. Daha kalın koruyucu camlar, kilitli vitrinler, alarm sistemleri ve artırılmış güvenlik personeli müzelerde daha yaygın hale gelebilir.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca, Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Turbo marş gücü.

0: Akü.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım. Turbo marş.

0: Türkü. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın. Reklam.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Lodos ve sağanak yağış birçok bölgede etkili olacak. Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar, Marmara ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Ani su baskını, kaygan zemin ve rüzgara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Trendyol Süper Lig'de 7. haftada liderlik el değiştirdi. Yeni lider Galatasaray olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla tamamladı.
5: Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray. Sarı Kırmızılar 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilen maçta Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina attı. Lucas Torreira 5 yıllık Galatasaray kariyerinde ilk kez Süper Lig'de kırmızı kart gördü. Okan Burun cezalı olduğu maçın ardından kameraların karşısına İrfan Saraloğlu geçti.
6: Kırmızı kartı biraz orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak.
5: Galatasaray 16 puanla zirveye yerleşirken haftaya lider giren Ahmet Sportif Faaliyetler Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldı ve 3. sıraya geriledi. Milli maç arasından önce Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti.
7: İyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rizespor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi.
5: Marco Asensio yaklaşık 2 ay aradan sonra forma giydiği maçta Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Diğer golleri İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın attı. Beşiktaş da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Siyah beyazlılar sahasında Kocaeli Spor'u Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yendi.
8: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
5: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Samsunspor'u 3-0'la geçti. Bordo Mavililer Thomas Rice döneminde 2'de 2 yaptı. Futbol heyecanı hafta içinde Avrupa kupalarıyla devam edecek. Süper Lig'in 8. haftasındaysa cumartesi günü Gençler Birliği ile Galatasaray, Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşacak. Hafta pazartesi günü Trabzonspor Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda takımını yarın ağırlayacak. Ramspark'ta konuk La Liga'da 8'de 8 yapan, Devler Ligi'ne de galibiyetle başlayan Barcelona. Karşılaşma öncesi konuşan Okan Buruk Barcelona'nın gücüne dikkat çekti. Galatasaray teknik direktörü galibiyet için taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Buruk karşılaşmada tek eksiğin Singo olduğunu, Osimhen'in ise oynamaya hazır olduğunu belirtti. Barcelona'da Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ve Barji kafilede yok. Ramspark'ta yarın saat 22'de başlayacak maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Aston Villa maçının hakemi belli oldu. Mücadelede Ivan Kruzliak görev yapacak. Sarı lacivertliler son antrenmanını yarın sabah İstanbul'da yapacak. Ardından kafile İngiltere'ye hareket edecek. Mücadele çarşamba akşamı saat 22'de Villa Park'ta oynanacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Geçtiğimiz sezon Thomas Reis'ten görevi devralan Alman teknik direktör Fink'in sözleşmesi feshedildi. Süper Lig'de bu sezon Gaziantep, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum ve Gençler Birliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Vincenzo Montella 3 yıllık görevinin ardından Türk halkına teşekkür etti. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak mesajını paylaştı.
9: Vincenzo Montella Türkiye'ye veda etti. A milli takımdaki görevi sona eren İtalyan teknik direktör, geride kalan 3 yılı hayatı boyunca unutamayacağını açıkladı. Montella, Türk futbol severlere sosyal medya hesabından seslendi.
10: Her güzel hikayenin bir sonu vardır, ancak bazı yolculuklar futbolun çok ötesinde izler bırakır. Mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık ve tarihi başarılara imza attık. Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Teşekkürler Türkiye, kalbimde her zaman çok güzel bir yerin olacak.
9: Montella, eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ve mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da teşekkür etti. A milli takım İtalyan teknik direktör yönetiminde katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi aldı ve ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
4: Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü üst üste ikinci yarışını kazanırken podyumu Charles Leclerc ve Kimi Antonelli tamamladı. McLaren'den Norris 4, Piastri 5. oldu. Hamilton ise yarışı 6. sırada bitirdi. Formula 1'de heyecan 25 Ekim'de koşulacak Birleşik Devletler Grand Prix'si ile sürecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnegöl-Bilecik yolunun 0-5. Kilometrelerinde ve Niğde-Pozant otoyolunun 3-8. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümüyle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık Sigortası'nı bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Bir sinema filminden sonra başladı tartışma. Herkes ağzına geldiği gibi söylüyordu. Diyenlerin daha çok gençler olması şaşırtıcı değildi. Neredeyse kullanılmaz olmuş, onun yerine geçit töreni denmeye başlanmıştı. Resmi geçitten söz ediyoruz. Sözünü ettiğimiz filmin adına resmi geçit diyorlardı. Oysa resmi geçitin hiçbir anlamı yok. Resmi devlete ait, devletle ilgili demek. Özel karşıtı diye de tanımlanır. Oysa yapılan bir geçişin ya da törenin resmedilmesi. Yani resmi geçit. Zamanla bu sözün yerini önce geçit resmi almıştı, sonra da geçit töreni. Törenin o bölümünde hemşireler resmi geçit yaparken büyük bir alkış kopmuştu. Evet, resmi geçit değil, resmi geçit. Meeting dendiğini de duyuyorsunuzdur sanırım. Dilimize İngilizceden girmiş. Belki de bu yüzden İngilizce aslı gibi i'yi uzatarak meeting diyorlar. Meeting değil, meeting biçiminde söylenişi kabul gördü. Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı, miting. Miting alanı hınca hınç dolmuştu. Uzatılarak söylenen bir i de acemi sözcüğünde, acemi biçiminde söylenişine sık sık rastlanıyor. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış anlamında kullanılan bu sözcüğünde sonundaki i kısa. Bu çok acemi bir şoför. Anlaşılan İstanbul'un acemisi. Yardımcı ol yoksa kaybolur. Özetlersek, resmi geçit değil resmi geçit, meeting değil meeting ve acemi değil acemi. Bir işin acemisiyseniz bir an önce atlatmanız dileğiyle iyi günler.
6: Dil Yaresi. Kaçıranlar için ntv.com.tr ve podcast platformlarında.
8: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
9: Vücut bazen susuz kaldığında bile suyu bırakmak yerine tutmayı tercih ediyor. Peki bunun nedeni ne? Hangi alışkanlıklar ödem oluşumunu hızlandırıyor? İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya anlatıyor.
10: Az suyu içmekle vücutta ödem yapıyor. Çünkü damar içindeki basınç düştüğü için vücut daha fazla dokulardan su çekerek damarla doku arasındaki dengeyi bozuyor aslında. Mutlaka günde kilogram başına 30 metre kadar su içmek, hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak, sodyumu azaltmak, hazır işlenmiş gıdaları azaltmak ve hareketli bir yaşam tarzı vücudun dokularının normal çalışması için, organların normal çalışması için çok gerekli. Çay kahve içimi de tabii diüretik etki yapıyor. Çay kahvenin içerisindeki kafeinler ve tiyaninler aynı zamanda biraz vücuttan su atıcı etkisi olabiliyor. Yine mesela alkol beyindeki ADH hormonunu baskılayarak vücutta susuzluğa sekonder olarak dokular arasındaki sıvı dışarı çıkımına bağlı ödemi tetikleyebiliyor. Yani içtiğimiz içecekler de şalgam suları mesela aynı şekilde ödemi tetikleyebiliyor. Alkol, çay, kahve, şalgam suları gibi tuzlu içeceklerin de bunu tetiklediğini söyleyebiliriz.
11: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonu yazı aratmayan bir hava vardı çünkü rüzgar Rodos yönünden esti, sıcak sıcak esti. Ancak yağışlı bir haftaya başladık. Hem de bu yağışlar çok şiddetli de olacak. Yani günlük yaşamımızı bir hayli zorlaştıracak yağışlar etkili olacak. İstanbul'da başlayalım. İstanbul'da yarın yağmur aralıklı, yani gün içinde çok şiddetli değil. Ancak akşam saatlerinden sonra özellikle gece ve çarşamba günü yağış daha şiddetli olacak İstanbul'da. Bir de bunun üzerine çarşamba günü Poyraz da çok şiddetlenecek. Yani hem yağış hem de rüzgar havayı soğutmaya başlayacak. İstanbul'da sıcaklık yarın 19-20. Çarşamba olduğunda rüzgarın etkisiyle 15-16 hissedilecek. Ama perşembeden sonra özellikle cuma günü 13-14 dereceye kadar inebilir. Yine Marmara'da yağışlar salı akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Özellikle Edirne Çanakkale tarafında. Sonra çarşamba günü Kocaeli Sakarya bölümünde de şiddetli olacak. Ege'de özellikle Aydın, Muğla, Marmaris, Bodrum hattında salı gece saatlerinde ve çarşamba sabahı yağışlar çok şiddetli. Yani su baskınları oluşabilir. Antalya'ya geldiğimizde Antalyalıları uyarmak gerekiyor. Çünkü özellikle çarşamba günü olan yağış çok şiddetli. Hatta hortum oluşma tehlikesi de var. Yarın ve perşembe günü de sağanaklar var ama çarşamba günü olan çok daha şiddetli olacak. Yani su baskınları hatta sele neden olabilir bazı tarım arazilerinde. Yine perşembe günü Adana bölümünde, Sivas tarafında ve Doğu Anadolu'daki yağışlar çok şiddetli olacak. Cuma günü daha soğuk havanın gelme ihtimali var. Nereye? İstanbul ve Marmara bölgesine.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
8: Günlüğünün 24 saati.
9: Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'de.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
1: Reklam. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Sefaköy-Florya yönü, Sultanbeyli-Dudullu istikameti ve Pendik bağlantı yolu Kaynarca-Aydınlı istikameti için duyurular var. Bu bölgelerde birer şeridin trafiğe kapalı olduğu belirtilmiş. Ayrıca Kavacık Kavşağı, Tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımı için bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü de belirtiliyor. Bu noktalarda trafik ciddi şekilde yoğunlaşmış durumda. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinde Kuzey Irak'tan önemli bir haber geldi. Terör örgütü PKK, Metin'deki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bu adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.
6: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşalttı diyor. Metin'nin Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metin'deki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
4: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var.
7: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
4: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası konuşulmaya devam ediyor. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını söyledi. Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ'a göre otobanda yapılan bu manevra trafik kuralı ihlali olmanın dışında ölümcül bir hata.
0: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın, ani bir dönüş yapmayın, geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış, sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen bilinçsiz bir şoför var.
8: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Otobanda yapılan bu manevra hayati bir trafik kuralı ihlaliydi.
0: Sakince evet ben bu sapağı kaçırdım artık bir sonrakinden dönmeliyim. Bu bir sonraki 5 kilometre sonra da olabilir 50 kilometre sonra da olabilir. İnsanın hayatından daha önemli değil.
8: Gözaltındaki tır şoförü de ifadesinde sola manevra yapamadığı için otobüse arkadan çarptığını söyledi.
0: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu. Trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu. Konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
4: Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda uyarı yayınlandı. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
6: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
9: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
6: Tokat'ta cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni analiz sonuçlarına göre belli olacak.
9: Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda.
6: Tokat Belediyesi içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı. Yetkinler analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Kent merkezinde tatil edilen okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
4: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Bina için güçlendirme çalışması planlandığı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede riskli olduğu değerlendirilen 5 bina tahliye edildi.
10: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseyi derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşü yazıp oldu kesinlikle söyledik.
8: İstanbul Maltepe'de çöken ve ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm de anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
10: Binanın 40 yıllık mukavemetini yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı. Zaten nevrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini

0: Vallahi daire aldık. Bizim Kazak olduğunu bilmiyorduk.
1: TOKİ evleri var hazırda. Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareler, biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
2: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
3: Sosyal medyada 15 yaş altına yönelik sınırlamaları düzenleyen yönetmelik yayımlandı. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Peki aileler çocukların dijital alışkanlıklarını nasıl yönetmeli? Sınır koyarken güven ilişkisini nasıl korumalı? Klinik psikolog Öykü Zeynep Aydın yanıtladı.
4: Şimdi bu düzenlemelere baktığımızda bunun ilk defa bizim ülkemizde konuşulmadığını görüyoruz. Bunun en yakın örneği geçen sene Avustralya'da buna çok benzer bir yönetmeliğin yürürlüğe girmesi. 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımı yasaklanıyor aslında ve yaklaşık bir senedir bu şekilde bir hayat sürdürüyorlar. Elimizde de başka istatistikler var bu vesileyle. O da şu: çocuklar ilk etapta yaklaşık 5 milyon gibi bir hesabın kapatıldığı verisi veriyor. Ama hemen ardından yaklaşık 3 ay sonra çocuklar başka şekillerde sosyal medyaya girmeye devam ettiklerini söylüyorlar. Yani çocukların yaklaşık %80'i sosyal medya kullanımlarına devam ettiklerini ifade ediyorlar. O yüzden bizim ülkemizde de bu uygulanırken çocukların bu boşlukla ne yapacağını önceden konuşmak ve buraları dizayn etmek oldukça önemli olacak. Yani tek başına bir şeyi kısıtlamak ya da sınırlandırmak çocukların bütün ihtiyaçlarını da ne yazık ki ortadan kaldırmıyor. Evet, bu bir problem ve sosyal medyanın bir takım etkileri çocukları negatif anlamda etkileyebilir, ama aynı zamanda çocukların sosyal medya ve internet aracılığıyla elde ettiği bir takım kazanımlar da var. Özellikle sosyal ihtiyaçları burada dile getirebiliyoruz. Kabul görme ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı ya da sosyal medyanın getirdiği ödül mekanizmalarından kolaylıkla bir takım ödülleri elde etme gibi kazanımları da var çocukların internetten ve sosyal medyadan. Şimdi burayı kaldırdığımızda öncelikle bizi büyük olasılıkla bir yas süreci bekliyor. Çünkü bu bir kayıp. Yani çocuğun hayatında şimdiye kadar var olan bir şeyin bundan sonra artık o şekilde var olmayacağına dair bir yeni bir hayat başlıyor aslında. Ve bunun çok sakin ve çok durağan geçmesini beklemek bence çok doğru olmayacaktır. Elbette aileleri bu anlamda biraz zorlu ve sıkıntılı bir dönem bekleyebilir. Ancak burada çocuğu sadece sorun çıkartan ve isyankarlık yapan bir noktada değerlendirmeyip, çocuğun şu anda hangi ihtiyaçlarından mahrum kalıyor gibi değerlendirmek ailelere daha empatik bir bakış açısı kazandırabilir diye düşünüyorum. Aslında çocuk sosyal medya aracılığıyla ne alıyorsa, örneğin sosyal medyada aslında arkadaşlarıyla en çok buluştuğu yer sosyal medyaysa, bunu gerçek hayata entegre etmenin yolları bulunmak zorunda. Ya da ev içerisinde aslında ebeveynler de iş sonrasında bütün vakitlerini telefonda geçiriyorlarsa ve sadece bu çocuk için bir regülasyon olacaksa, yani akşam oturduğunuzda bir salon hayal edin, anne ve baba telefonlarına bakıyorlar ama bir tek çocuk için bu yasaklandı. Bu tabii ki çocuğun buradaki adaptasyonunu çok zorlaştıracak bir süreç. Dolayısıyla aile içinde, sadece çocuk için değil, bence tamamı, ailenin tamamı için yeni bir regülasyon anlamına geliyor. Yani anne babalar da oturup birazcık kendi hayatlarını, aile hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini düşünmek durumunda kalacaklar. Biraz rol model olmak durumunda kalacaklar. Biraz daha iletişimin arttığı, daha sağlıklı paylaşımların arttığı bir aile ortamı tabii ki bu süreci biraz daha kolaylaştırabilir.
3: NTV Radyo. İngiltere, Avrupa Birliği'nden Brexit'le ayrılmanın pişmanlığını yaşıyor. Başbakan Andy Burnham, Rusya'nın müdahalesi var dediği Brexit'i yeniden avam kamerası gündemine taşıyacak. Ne talep edecek, geri dönüş mümkün mü? Londra'dan Gökhan Bozkurt anlattı.
5: Başbakan Andy Burnham, Brexit'i yeniden avam kamerası gündemine taşıyor. Burnham, Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurulabilmesi halinde bunu reddetmenin görev ihmali olacağını düşünüyor. Bunu milletvekillerine de bu şekilde iletti. Başbakan artık Brexit'in Birleşik Krallığa yarardan çok zarar verdiği gerçeğiyle yüzleşmenin zamanının geldiğini ve mevcut düzenin yeterli olmadığını savunuyor. Başbakanlıkta hükümetin hedefinin Avrupa Birliği ile daha yakın işbirliği üzerinden hem ekonomik büyümeyi desteklemek hem de yasa dışı göçle mücadeleyi güçlendirmek olduğunu bildirdi. Başbakan Burnham, böyle bir anlaşma sağlanabilirse kamuoyunun büyük çoğunluğunun hükümetten bunu değerlendirmesini bekleyeceğini belirtti. Birleşik Krallık Avrupa Birliği zirvesi eski başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından ertelenmişti. Yeni zirvenin gelecek ay Brüksel'de yapılması planlanıyor. Hükümet kısa vadede Londra ile Brüksel arasında mevcut düzenlemelerde değişiklikler yapmak istiyor.

0: Ancak Burnham daha uzun vadeli seçenekleri de açık tutuyor. Başbakan gelecekte bir işçi partisi seçim manifestosunda Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin yeni bir referandum vaadinin mümkün olduğunu söylemişti. Muhafazakar Parti ise bu yaklaşımı sert biçimde eleştirdi. Parti lideri Kemi Badenoch, Brexit tartışmasını yeniden açmanın işletmeler açısından yeni bir belirsizlik dönemi yaratacağını savunuyor. Badenoch bunu berbat bir fikir olarak nitelendirdi. Burnham'ın ise hükümetin mevcut ilişkiyi olduğu gibi sürdürmek yerine Avrupa ile daha yakın ekonomik ve siyasi işbirliğinin yollarını arayacakları mesajını net bir biçimde verdiği görülüyor. Başbakan Burnham, Brexit'i yeniden avam kamerası gündemine taşımaya hazırlanırken Rusya'nın 2016 referandumuna müdahale ettiğini de iddia etti. Burnham, Downing Caddesi'ne geldikten sonra bu konuda doğrudan bilgi istediğini ve kendisine evet müdahale oldu şeklinde net bir yanıt verildiğini açıkladı. Ancak bu değerlendirmenin kimden geldiğini, hangi kanıtlara dayandığını ya da Rus müdahalesinin referandum sonucunu etkileyip etkilemediğini söylemedi. Parlamentonun İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu da o dönemde 2020'de hükümeti ve istihbarat kurumlarını olası Rus müdahalesini yeterince araştırmamakla suçlamıştı. Burnham, yabancı devletlerin Britanya siyasetini etkileme girişimleri konusunda daha açık olunması gerektiğini savunuyor. Başbakanın Brexit sonrası Avrupa politikasında yeni bir dönemin çerçevesini çizmeye hazırlanırken gelen bu açıklama dikkat çekici bulundu. Burnham, milletvekillerine Brexit'in verdiği zararla yüzleşme, Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurma çağrısı yapıyor. Başbakanlık hükümetin ekonomik büyümeyi artıracak ve yasa dışı göçle mücadeleyi güçlendirecek daha iyi bir anlaşma için çalışacağını duyurdu. Ancak hükümet içinde de çekinceler var. Brexit yanlısı bölgeleri temsil eden bazı parti milletvekilleri tartışmanın yeniden açılmasının eski siyasi bölünmeleri canlandırmasından endişeli.
1: Fransa'da en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarak milyonlarca euroluk zarara neden oldu. Saldırının ardından dolapların sıcaklığı yükseldi. Sadece Alsas bölgesindeki iki süpermarkette 270 bin euro hasar meydana geldi. Ulusal çapta maddi kaybın milyonlarca euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Süpermarket yöneticileri dondurulmuş ürünleri çöpe atmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Fransız haber kanallarına göre normalde soğutma tesislerini korumak için tasarlanan bir sistem bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Korsanların bu sistemi tersine çevirerek zorunlu buz çözme işlemi uyguladığı ifade edildi. Bu müdahale nedeniyle bazı dolaplarında sıcaklıkların 50 dereceye kadar ulaştığı kaydedildi. Paris savcılığı geniş çaplı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay Fransız altyapısını Rusya kaynaklı hibrit saldırılara karşı korumak amacıyla yeni önlemler alınması talimatı vermişti. Devlet destekli tarım sigortalarının kapsamı genişletildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gelecek yıldan itibaren don olaylarına karşı kapsama alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını söyledi. Eklenen 16 ürün arasında ceviz, badem, yeni dünya, muz ve kestane de bulunuyor. Yumaklı, şeker pancarı tohumluk üretiminde verim kayıplarıyla su baskını hasarlarının da teminat kapsamına eklendiğini belirtti. Doğu Karadeniz'de yamaçlara yayılan çay bahçeleri son hareketli günlerini yaşıyor. Üreticiler yılın son çayını topluyor.
2: Çay dalları tek tek kesiliyor. Sepetler doluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere mahallesinde üreticiler sezonun son mahsulünü topluyor.
3: Çay üreticileri yılın son sürgününde çaylarını toplayarak satışa hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki yılın Mayıs ayı yani ilk sürgün için artık hazırlıklara başlayacaklar.
4: Zorlu ama biz alıştık, bize iyi geliyor. Yani ben bu işi yapmadan gurur duyuyorum. Seviyoruz bu mesleğimizi.
5: Hepsi çok zor. Hepsi çok zor ama yapacak bir şey yok. Biz Karadeniz kadınları zorluğa alışmışız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
2: İlkbaharda başlayan hasat yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. Üreticiler yılın son hasadını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Kilogramı 35 lira olarak açıklanan yaş çay özel sektörde ise 27 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yevmiye ücreti, gübre gideri, bahçelerin bakım masrafları. Üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.
6: 35 bin lira tamam, güzel para diye geçiyor, güzel para. Ama verdiğimize bakınca ne oldu? 5 ton çayın 3'ü dışarı, 2'si sen. Onun da gübresi var, işçiliği var. Bir şey kalmıyor.
2: Çay üreticileri son mahsullerini toplarken çaylıklar da bir sonraki sezonun ilk hasadına kadar dinlenmeye hazırlanıyor.
1: Oscar'lı yönetmen Quentin Tarantino tiyatroya giriyor. Dünya ünlü yönetmenin ilk tiyatro oyunu Londra'da sahnelenecek. Pup and Jay Cavalier 1800'ler Avrupa'sında geçiyor. Oyun Tarantino'nun sahne için kaleme aldığı ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Yönetmenin ilk oyununda ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen sahne alacak. Cohen, Tarantino ile çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek dünyanın en iyi yönetmeni sizi aradığında soru sormazsınız ifadesini kullandı. Premierini önümüzdeki yılın Mart ayında yapması planlanan oyunun biletleri bugün satışa sunuldu. Pup and Jay Cavalier oyununun tüm kadrosunun ilerleyen bir tarihte açıklanması planlanıyor. Şimdi bir canlı yayına devam ediyoruz. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
7: Selamlıyorum. Elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edilmiş, ikisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor. Bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2 bin yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. 9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık için Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapı Kule arası seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum. 10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. 3 çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Aziz milletim, 4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544.564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutlara kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmek sizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini, ilçesini gerçekten seven sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor. Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz İşkur Gençlik Programı'ydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur Gençlik Programı'nda ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmayı mikrofona getirdik.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: NTV Radyo.

0: Instagram. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: İklime dirençli şehir ne demek? Sürdürülebilir şehir ne demek? Aralarında ne fark var? ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino'ya sorduk.
3: Sürdürülebilirlik, kentlerin doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanması, çevresel etkileri azaltması ve yaşanılabilir olmasını hedefliyor. İklim direnci ise değişen iklim koşulları karşısında kentlerin yaşam kalitesini ve temel işlevlerini sürdürebilme kapasitesini ifade ediyor. Burada iki farklı yaklaşım var. İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum. Azaltım tarafında temiz enerji dönüşümü çok önemli. Yani enerji tüketimini azaltmak, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçmek ve kentsel sistemleri karbonsuzlaştırmak zorundayız. Ama emisyonlarımızı bugün sıfıra indirsek bile iklim değişikliğinin bazı etkileriyle karşılaşmaya yine devam edeceğiz. Bu sebeple şehirlerimizi de iklim risklerine karşı hazırlamamız gerekiyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde ve Nurdağ Gaziantep yolunun 39-48. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
6: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
7: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota ProEz ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
10: Turbo marş gücü.

0: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Reklam.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Fon soruşturmalarından Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına kadar mesajlar verdi. Neler söylediğini NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız.
3: Biri Seda, fon soruşturması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun gayret içindeyiz ifadesini kullandı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar derinleştirilerek devam ediyor ifadesini kullandı. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını hatırlattı. 84'ünün tutuklandığını belirtti. Fon soruşturmasında bununla beraber Ekim ayında 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak ifadesini kullandı. Yatırımcıların kayda değer bölümü ara ödemelerini Ekim ayı içinde almış olacak ifadesini kullandı. Bununla birlikte bazı eleştirileri vardı özellikle muhalefete. Birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik yetiştirmek olanlara laf yetiştirmek değil, bu olayın adil şeffaf yönetilmesi bizim ilk amacımızdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin hak hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon yoluyla kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine başkaları harama tevessül edenlere kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Yine bununla beraber aynı sorun yaşanmasın diye gerekli önlemleri, tedbirleri de alacağız dedi. Yine bazı bakanlara yönelik fon iddiaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddialara sert tepki gösterdi. Kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Şahsım dahil hepimiz eleştirilere açığız, eleştirilemez değiliz. Ancak FETÖ'vari itibar suikasti hakkı kimseye verilmez. İfade özgürlüğü önüne gelene iftira atma serbestliği tanımaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırıları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Bu saldırıları lanetliyoruz en güçlü şekilde dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Bununla beraber yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak savunma anlaşmasının, Mekke ortak savunma anlaşmasını hatırlattı. Kurumsal altyapısını geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması da mevzuat kapsamında işleyecektir dedi. Meclis gündemine gelecek mi gelmeyecek mi Mekke savunma anlaşması yönünde soru işaretleri vardı. Son noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclisin gündemine Mekke savunma anlaşmasının geleceğini söyledi. Yine bununla birlikte biz meselelere etnik kimlikten bakmıyoruz hatırlatmasında bulundu. Fon soruşturması ve Suudi Arabistan özelinde Mekke savunma anlaşmasına yönelik önemli açıklamaları bu şekildeydi.
2: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan dinledik. Terörsüz Türkiye sürecinde Kuzey Irak'tan önemli bir haber geldi. Terör örgütü PKK, Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bu adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.
4: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar Söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metin'deki bu dört mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
2: Manisa'da dün 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Tutuklanan otobüs ve tır şoförlerinin ifadeleri ortaya çıktı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
4: Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
5: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
4: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp inerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
2: Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl iki Amerikalı profesöre gitti. İki ekonomist de ekonomik istikrarı etkileyen konular üzerindeki araştırmalarıyla tanınıyor.
4: Nobel Ekonomi Ödülünü iki Amerikalı profesör kazandı. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Ödül, ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodward'a gitti. İki ekonomist de genel ekonomik istikrarın temelleri üzerine çalışma yürütüyor. Ekonomistler, tüketicilerin ve şirketlerin tutumlarının ekonomi üzerindeki etkileri konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Stockholm'daki Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ekonomik şoklara karşı dünyanın artık daha donanımlı olduğuna dikkat çekildi. Ödül sahipleri çalışmalarıyla günümüzde kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırmıştır denildi. 1943 doğumlu Robert Hall, Stanford Üniversitesi'nde, 1955 doğumlu Michael Woodward ise Columbia Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı 1 milyon İsveç kronu arttırılmıştı. Nobel'i paylaşan iki ekonomist 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Kazananlar Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle Nobel ödüllerini alacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrupa.

0: şeklinde hissediliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bugünlerde şöyle: Çeşme'de 21, Bodrum'da 24, Marmaris tarafında, Fethiye tarafında 25-26, Akdeniz genelinde 26-27 derece civarında.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Tek sese sahipken dört ayaklı, iki ayaklı ve üç ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
5: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Sonbaharın geldiğini size en çok hangi meyve hissettirir? Şimdi herkesten başka bir cevap çıkacak. Mesela yeşil yeşil mandalinalar tezgahlara gelince kış geliyor demektir. Fakat bazı meyveler var ki bana doğrudan ama doğrudan sonbaharı çağrıştırıyor. Pek çok kişi ayva diyebilir. Evet, ayva da tam bir sonbahar meyvesi. Ama sanki böyle onun olgunlaşması, tezgahlara gerçekten en güzel halleriyle gelmesi kış aylarına iyice ne giriyor. Dolayısıyla ben böyle Ekim ayıyla neredeyse tam özdeşleşen meyveleri orman meyveleri olarak tanımlıyorum. Ama orman meyveleri olarak tanımlarken aklınıza işte ahududu, mavi yemiş falan onlar gelmesin. Ben alıç, kuşburnu, karamuk onlardan bahsetmek istiyorum. Benim için belki de okul zamanı, okullar açılmış oluyor, işte gidiyoruz falan. İlkokulda okulun önünde böyle bir sopaya geçirilmiş kolye gibi alıç satılırdı. İşte o alıça ben bayılırdım. Hem boynuma

0: kolye gibi asmayı çok severdim. Hem de o alıcı teker teker böyle ipinden koparıp yemek, böyle çekirdeklerinde hiç eti kalmayacak kadar iyicene o etini sıyırmak çok hoşuma giderdi. Tam da programın adı gibi böyle tatlı mayhoş bir tadı var. O ekşilik o kadar güzel, o kadar hoş gelirdi ki bana. Alıcının gelmesini iple çekerdim. Şimdi bu tür aslında orman meyvelerinin gerçekten çok hoş lezzetleri var. Bazıları aslında alıç gibi öyle dalından koparıp yenilemiyor. Mesela kuşburnu. Kuşburnunu öyle kolay kolay yiyemezsiniz. Hem çok çekirdeklidir, hem de meyve olarak yenecek doğru dürüst bir eti yoktur. Ama kuşburnunun bir marmeleti olur veya bir ezmesi olur. İşte onun tadı bambaşkadır. Gene bir zamanlar unutamadığım lezzetlerden biri Tokat'tan tenekeyle kuşburnu püresi gelmişti. Şimdi marmelat demiyorum çünkü şeker katılmamıştı. Sadece ezmeydi. Çok hoş bir kiremit rengi, toprak rengi gibi harika bir püre ve onu o şekilde yediğiniz zaman marmelat gibi ayrıca içine şeker katmanıza gerek yok. Ama o kadar lezzetli ki gene orada da işte o hafif böyle buruk bir mayhoşluk var. İşte o gerçekten orman meyvelerinin tadı. Evet, bu hafta biraz orman meyvelerine bakacağız, onları keşfedeceğiz ve onlarla neler yapabiliriz onlara bakacağız. Dolayısıyla gözünüz pazarda ormandan gelen bu nadide lezzetleri arasın. Belki kuşburnu püresi bulursunuz, belki kolye gibi dizilmiş alıç ama karamık bulamayacağınıza eminim neredeyse. Onun da izini ayrıca süreceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Tarihçi Profesör Doktor Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa, Sürgün Sefir isimli çalışması Timaş'tan yeni bir baskı yaptı. Profesör Doktor Ali Akyıldız 1963 Rize doğumlu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi oldum. 2001 yılında profesör olan Ali Akyıldız halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görev yapmakta. Profesör Akyıldız'ın yayımlanmış çok sayıda eserinden bazılarını hatırlayalım. Tanzimat dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda reform, Osmanlı dönemi tahvil ve hisse senetleri, Osmanlı bürokrasisi ve modernleşme, Haliç'te seyr-ü sefer, Haliç Vapurları Şirketi, Saray, Harem ve Mahrem, Osmanlı'da ulaşımın modernleşmesi, şüphe, Hayri Bey'in vefatı intihar mı, cinayet mi? Gelelim sürgün sefir Sadullah Paşa'ya. Akyıldız'ın kitabı Tanzimat döneminin dürüst, iyi eğitimli, dil bilen, Avrupa'yı yakından tanıyan, önemli aydın ve diplomatlarından biri olan Sadullah Paşa'nın intiharla sonlanan 53 yıllık yaşam öyküsünü konu alıyor. Sadullah Paşa'nın ailesi ve eğitim hayatı, edebiyatçı, şair ve hattat kişiliği, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip yerine Sultan 5. Murad'ın geçirilmesiyle başlayan devlet görevleri, kendisinden ihtilalcilerle ilişkisi olabileceğine dair kuşku duyan 2. Abdülhamit tarafından Berlin'e sefir olarak sürgün edilmesi, 13 yıl boyunca çocuklarından, eşinden ve vatanından ayrı olarak geçirilen uzun ve zorlu yıllar ve yasak bir ilişkinin bütün sorumluluğunu üzerine alarak hayatına son vermesi. Ali Akyıldız'ın Sadullah Paşa çalışması 14 yıl sonra yeniden ele alıp genişlettiği ve yeni bulgu ve verilerle zenginleştirdiği ilginç bir Tanzimat aydınının hayatına ışık tutan bir eser. Jean Reno'yu tanımayan yoktur herhalde. Hemen birkaç filmini sayayım. Leon, Da Vinci Şifresi, Nikita. Evet, malum Fransız aktör. Efendim Jean Reno sinemadaki unutulmaz performanslarının yanına bir de roman eklemiş. Reno'nun ilk romanı Emma kısa süre önce İnkılap'tan yayımlandı. Kitabı dilimize Ozan Kırıcı çevirmiş. Emma sinematografik bir anlatımın hakim olduğu bir polisiye gerilim romanı. Hatta şöyle demek mümkün. Jean Reno'nun rol aldığı birçok filmde karşımıza çıkan atmosfer ve hikaye ile uyumlu bir roman Emma. Romanın baş karakteri Fransız dış istihbarat servisi için çalışan ve eski bir masöz olan Emma, annesinin ölümünden sonra suçluluk ve yalnızlıkla dolu bir hayat sürmektedir. Dünyanın en güçlü ailelerinden birine mensup gizemli bir adamla tanışması her şeyi değiştirir. Olaylar Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların izindeki tehlikeli bir casusluk gerilim hikayesine doğru evrilir. İngiliz tarihçi Anthony Bale'in Orta Çağ'da Seyahat Rehberi isimli çalışması Mundi'den yayımlandı. Alt başlığı Orta Çağ'da Yaşamışların Gözünden Dünya olan kitabı Türkçe'ye Selen Birce Yılmaz çevirmiş. Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Anthony Bale, Orta Çağ'da Seyahat Rehberi'nde haritaların eksik, yolların belirsiz olduğu, sınırların hayal gücüyle çizildiği bir dünyada seyyah olmayı anlatıyor. Geç Orta Çağ dönemindeki seyahatnameleri ve seyyah kayıtlarını temel alan çalışma, dönemin insanların dünyayı nasıl gördüğünü, hayal ettiğini ve deneyimlediğini inceleyen bir kültür tarihi çalışması. Bale, haç yolculuklarından dönemin ünlü ticaret yollarına, kraliyet saraylarından mistik manastırlara, Kudüs'ten İstanbul'a, Etiyopya'dan Hindistan'a uzanan bir yolculuğa davet ediyor okuru. Elbette Orta Çağ'ın kendine özgü koşullarında. Seyyahlar için bilinmeyen yolculuklara çıkmanın o dönemde ne anlama geldiğini, onların korkularını, meraklarını ve karşılaştıkları şaşırtıcı manzaraları anlatıyor. Bale'in kitabı bu yanıyla adeta bir zaman makinesi yolculuğu. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: NTV Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Trendyol Süper Lig'de 7. haftada liderlik el değiştirdi. Yeni lider Galatasaray olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla tamamladı.
7: Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray. Sarı Kırmızılılar 7. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Son anlarına bir birlik eşitlikle girilen maçta Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina attı. Lucas Torreira 5 yıllık Galatasaray kariyerinde ilk kez Süper Lig'de kırmızı kart gördü. Okan Buruk'un cezalı olduğu maçın ardından kameraların karşısına İrfan Saraloğlu geçti.
8: Kırmızı kartı biraz, orada da ben şüpheliyim ama yine saygı duyuyoruz hakemlerimize. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji katacak.
7: Galatasaray 16 puanla zirveye yerleşirken haftaya lider giren Ahmet Sportif Faaliyetler Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldı ve 3. sıraya geriledi. Milli maç arasından önce Eyüp Spor'u 8-0 yenen Fenerbahçe'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti.
9: İyi başladık. Daha sonra yaptığımız hamlelerle de skoru 3-0'a getirdik. 3-0 kazandık. En az 2-3 tane daha net gol pozisyonumuz vardı. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama Rize Spor'un da en az 3-4 tane net pozisyonu vardı. Onlar da bunları gol yapabilirlerdi.
7: Marco Asensio yaklaşık 2 ay aradan sonra forma giydiği maçta Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Diğer golleri İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın attı. Beşiktaş da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Siyah beyazlılar sahasında Kocaeli Spor'u Orkun Kökçü ve Dušan Vlahović'in ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yendi.
10: Milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten zor oluyor. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularımın da her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Burada oynadığımızda tüylerim diken diken oluyor.
7: Karadeniz derbisinde Trabzonspor Samsunspor'u 3-0'la geçti. Bordo Mavililer Thomas Rice döneminde 2'de 2 yaptı. Futbol heyecanı hafta içinde Avrupa kupalarıyla devam edecek. Süper Lig'in 8. haftasındaysa cumartesi günü Gençler Birliği ile Galatasaray, Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşacak. Hafta pazartesi günü Trabzonspor Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.
6: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en formda takımını yarın ağırlayacak. Rams Park'ta konuk La Liga'da 8'de 8 yapan Devler Ligi'ne de galibiyetle başlayan Barcelona. Karşılaşma öncesi konuşan Okan Buruk, Barcelona'nın gücüne dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü galibiyet için taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Buruk, karşılaşmada tek eksiğin Singo olduğunu, Osimhen'in ise oynamaya hazır olduğunu belirtti. Barcelona'da Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ve Barji kafilede yok. Rams Park'ta yarın saat 22'de başlayacak maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Aston Villa maçının hakemi belli oldu. Mücadelede Ivan Kruzliak görev yapacak. Sarı lacivertliler son antrenmanını yarın sabah İstanbul'da yapacak. Ardından kafile İngiltere'ye hareket edecek. Mücadele çarşamba akşamı saat 22'de Villa Park'ta oynanacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Geçtiğimiz sezon Thomas Reis'ten görevi devralan Alman teknik direktör Fink'in sözleşmesi feshedildi. Süper Lig'de bu sezon Gaziantep, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum ve Gençlerbirliği teknik direktör değişimi yapmıştı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Bugün sizleri çok özel bir sergiye, Anadolu'nun mirası olan bitkilerin keşfedilmemiş dünyasına götürüyoruz. Zengin bitki çeşitliliğine sahip olan ülkemizin bitkileri, çiçekleri, milimetrik detaylarla ve estetik bir yapıyla bitki ressamları tarafından kağıda döküldü ve Botanica Anadolu'nun bitkileri sergisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Bugün doğanın, bilimin ve estetiğin tam da kesişim noktasında duran bu özel sergiyi konuşuyoruz. Eserleriyle bu mirasa hayat veren bitki ressamı, aynı zamanda serginin de küratörü Gülnur Ekşi Bona ve bilimsel danışman ve serginin seçici kurulu üyesi botanikçi Burçin Çingay bizimle. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Merhabalar.
1: Daha önce sizinle bitki ressamlığına dair programlar da yapmıştık. Bugün Botanik Anadolu'nun bitkileri sergisini konuşuyoruz. Nasıl bir sergi bekliyor sanatseverleri? Hangi türler üzerinde çalıştınız ya da öne çıkan bir eser var mı şimdiden? Gülnur Hanım, dilerseniz siz de başlayalım.
3: Biz daha önce geçtiğimiz yıl Salt Beyoğlu'nda Anadolu'nun bitkilerini tekrar yine sergilemiştik. Sanatseverlerle bilim ve sanatın bir araya geldiği bu özel çizimleri görmek isteyen, izlemek isteyen, detaylarıyla incelemek isteyen herkese açık bir sergi yapmıştık. Şimdi aslında bu onun devamı gibi görünse de biraz daha farklı bir sergi. Sergimiz hem Salt Beyoğlu'nda sergilediğimiz Anadolu'nun bitki mirası, Anadolu'nun mirası sergisinde yer alan resimler, aynı zamanda da birçok yeni eserinde eklendiği bambaşka bir isimle Botanica Anadolu'nun bitkileri derleme sergisiyle Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeyiz. Ben bu etkinlik için gerçekten ressamlarımızı, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin çok değerli küratörleri, aynı zamanda müdürleri Nazan Hanım'ı ve Yasemin Ülken'i kutluyorum. Çok güzel bir sergiyle sanatseverlerle, bilimseverlerle buluşturdular. 40 ressamımıza ait 71 tane eser var bu sergide ve çok değerli biyoçeşitliliğimizi sergileyen, bunu temsil eden birçok eserle, sanatseverlerle buluşuyor.
1: Harika. Şimdi Türkiye'den 40 sanatçı dediniz, 71 eser yer alıyor sergide. Burçin Bey, size soralım. Bir bitkinin bilimsel illüstrasyon kabul edilebilmesi için estetik değerinin ötesinde hangi kriterleri taşıması gerekiyor? Bize bunu anlatır mısınız ve biz bu sergide gerçeğe ne kadar yakın eserleri gözlemleyeceğiz?
2: Aslında bitki ressamlığı, yani bilimsel bitki ressamlığı, bitkilerin bilimsel olarak doğru biçimde betimlenmesini amaçlayan özel bir görsel anlatım. Yani sanatçılarımız burada bitkinin genel görünüşünü, morfolojik organlarından yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi ayırt edici organlarını dikkatle gözlemliyorlar ve bilimsel kaynaklardan veya çalıştıkları bilim insanlarının görüşlerinden yararlanarak ortaya bir sanat eseri çıkarıyorlar. Özellikle türlerin tanımlanmasında ve birbirlerinden ayırt edilmesinde önemli olan karakterlerin doğru oran, biçim ve ayrıntılarla gösterilmesiyle oluşuyor aslında bu çalışmalar. O yüzden botanik illüstrasyonlar sıradan bir bitki resmi değil, özellikle bitkiyi gerçekten yansıtan ve yakın akrabalarından ayırt edici özelliklerinin de ön plana çıkarıldığı, bilimsel gözlem, taksonomik botanik bilgisi ve sanatsal becerinin kesiştiği bir anlatım yöntemi ve bu tanımlamada, belgelemede ve bilimsel bilginin aktarılmasında hizmet eden çok önemli bir görsel belgeleme yöntemi aynı zamanda. Sergimizde de Türkiye'nin doğal bitkilerinden, özellikle yurdumuz sınırları içerisinde yer alan endemik bitkilerden, ülkemizin kültür mirası olan tarım bitkilerinden görsel örnekleri, bu şekilde yansımalarını görüyorsunuz.
1: Yani sadece sanatseverler değil, aslında Ankara öğrencisi de bol olan bir şehirdir. Hem küçük çocuklar hem üniversite öğrencileri mutlaka gelip aslında bu sergiyi ve bu türleri de görmeli, değil mi? Gülnur Hanım, sizin aynı zamanda çalışmalarınız da yer alıyor sergide. Siz genellikle soğanlı bitkiler üzerinde çalışan bir bitki ressamısınız. Siz hangi eserlerle katkı veriyorsunuz ve ne kadar sürdü çalışmanız? Bir de bize adım adım nasıl bir disiplinde çalıştınız, onu da anlatır mısınız? Örneğin bitkiyi inceleme süreciniz, onu resmetme süreciniz ne kadar sürdü, nasıl bir disiplindi?
3: Evet, elbette. Ben soğanlı bitkiler üzerinde çalışıyorum ama burada bu sergide iki tane dikenli bitkim var. Centaurea, Asteraceae familyasından, Türkiye'de çok geniş yayılışa sahip bir familyadan iki tane aynı cinse ait türüm var. Bunlar benim için çok özel bitkiler. Şu şekilde isterseniz bunların özelinde anlatayım size. Centaurea göksivriensis Hatay'da yetişen ve Hatay'da tanımlanmış, bilim dünyasında tanıtılmış bir bitki. Bu bitkiyi eşim buldu. Bana da bu bitkiyi çizer misin dedi. Dolayısıyla Hatay'da Kel Dağı'nın tam tepesine tırmandık ve bitkiyi orada yerinde gözlemledikten ve ön bazı bilgileri aldıktan ve bir kısım fotoğraflama yaptıktan sonra bitkiyle birlikte dağdan indik ve bitki çok hızlı çürüyen bir bitki olduğu için yaklaşık 2 gün, 2,5 gün gibi bir sürede çok az uyuyarak bitkiyi hızla resmettim ve benim için de bu kadar hızlı bir şekilde resmettiğim bir çizim olması, bitki olması ve aynı zamanda bu kadar özel bir bitki olması, hiç bitkilerin başka etrafında hiçbir bitkinin yayılış göstermediği kayalık, taşlık bir alanda yayılış göstermesi ve onun içinde kat ettiğimiz o yol sadece keçilerin ilerleyebildiği bir yoldan dağa tırmandık. Arabanın çıkmadığı yaklaşık 2,5 saat tırmandık. 2,5 saatten belki daha az bir sürede indik. Çok güzel bir deneyimdi. Şimdi genel olarak bitki ressamları ne yapar ve bilimsel bitki ressamları ne yapar? Burçin çok güzel anlattı. Biz bu aşamalarda en çok iki şeyi birbirinden ayırırken bilimsel bitki ressamlığında disiplinli bir bakış açısıyla bitkiyi milimetrik ölçümlerle doğadaki haline sadık kalarak olduğu gibi yansıtmayı amaçlarız. Dolayısıyla bitkiyi inceledim. Bütün detaylarıyla özelliklerini anlayabilmek için bizler genelde evlerimizde botanikçiler mümkün olduğunca mikroskop ya da büyüteçlerimizle yaşarız. Dolayısıyla bütün özelliklerini iyice anladıktan sonra çizim yapmak için ve onun olduğu haliyle yansıtılabilmesi için hızla çizim kısmına geçtim ama çizimin de oldukça hızlı olması gerekiyor. Dediğim gibi bazı bitkiler topraktan çıkarıldıktan sonra hızla ölürler. Elbette çizimin sonuna kadar bazen bitkiyi muhafaza edemeyebiliriz. Dolayısıyla bazı fotoğraflar çekebiliriz ama bu fotoğraf çekimi bitkinin başından sonuna kadar çizimini yapabileceğimiz asla bir kaynak olamaz. Sadece yardımcı bir kaynak olarak formunu anlayabilmemiz, işte orada solan ya da yok olan kısmını tekrar irdeleyebilmemiz için kullanabileceğimiz yardımcı bir obje. Dolayısıyla bitki ressamı olarak ben de bitkiyi doğadaki haline bizzat dokunarak arkasını, önünü, çiçeğin içini, bütün diğer özelliklerini, yapraklarını inceleyerek, ölçerek ve gözümün önünde bizzat görerek resmettim.
1: Burçin Bey, daha önceki röportajımızda demiştiniz ki Türkiye Avrupa kıtasının tamamına yakın bir bitki zenginliğine ve çeşitliliğine sahip diye. Bu sergide yer alacak türler seçilirken Anadolu'nun endemikleri ve nadir türleri veya nesli tehlike altındaki bitkileri hususunda bir çalışma yaptınız mı? Sergide daha önce gördüğümüz ama artık olmayan türler de var mı mesela? Nasıl bir seçki ve yol haritası izlediniz?
2: Evet, böyle bir seçki yaptık. Özellikle de Ankara'da Ankara'ya özel bitkilerden de bir seçkimiz oluştu. Buna bir örnek vermemiz gerekirse aslında Gündür hocamızın çizimi olan yanar döner bitkisi Centaurea ciechevi. Nesli tehdit altında olan bu bitki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ve çevresinde dar yayılışlı ve bozkırın özgün bitkilerinden bir tanesi. Halk arasında sevgi çiçeği gelin düğmesi olarak da biliniyor bu bitki ama genellikle de yanar döner olarak tanınıyor. Yanar döner denmesinin sebeplerinden bir tanesi de çiçeklenme döneminde pembeden kırmızıya doğru bu renkleri görebilmeniz aynı bitki üzerinde ve aynı çiçeklerin üzerinde. O yüzden de oldukça ilgi çekici bitkilerden bir tanesi. Bunun gibi farklı endemik bitkilere de yer verdik. Özellikle dar yayılışlı ve nesli tehdit altında olan bitkilere de yer verdik. Burada tabii bizim en önemli görevlerimizden biri Flora Araştırmaları Derneği olarak ve Bitki Ressamları Komitesi olarak ekolojik okuryazarlığı arttırmak ve bu konuda insanlara bu bitkileri tanıtarak korunmasını ve tanınmasını sağlamak. O yüzden böyle bir özel seçkimiz olduğu diğer sergilerimizden farklı olarak.
1: Ben de tam bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Ankara'da diyelim ki sergiden çıkan bir ziyaretçi, Türkiye'nin doğasına ve çevresine bakışında nelerin değişmesini umuyorsunuz bu ziyaretçinin?
2: Öncelikle tabii ki bitkilerle hayatımızda çok iç içe olan canlı gruplarından bir tanesi. Gelenlerin kendi hayatından da parçaları bulabileceğine inanıyoruz. Farklı şehirlerden büyük şehirlere gelen kişiler de ziyaret edecek bunu. Özellikle Ankara gibi bir başkentte. Ve insanların burada hayatlarının parçalarından da bir şeyler anımsayacaklarını, bir kokuyu hatırlayacaklarını, bir bitkiyi tekrar gözlerinde canlandıracaklarını umuyoruz. Ama bu bitkilerin bizler vasıtasıyla giderek nesillerinin tehdit altına giriyor olduklarını da bilgisini onlarla paylaşmamız, onların aslında bu bitkileri ne kadar da hassas ve bizlerle birlikte bizim sayemizde ne kadar yok olmaya hızla ilerlediklerini de vurguladığımız noktalar var. Sadece tabii bitki ressamlarımızın eserleri yok sergide. Aynı zamanda herbaryum örnekleri ve nadir kitapların da yer aldığı bir seçkimiz var. Böylece İnsanlar bu coğrafyada yapılmış çalışmaları da gözlemlemiş olacaklar. Bunun yanı sıra tabii bu alana ilgi duyan yurttaş bilgin dediğimiz, citizen scientist dediğimiz insanlara da bir ufuk açacağını düşünüyoruz ve Ankaralı ziyaretçileri bekliyoruz.
1: Gündür Hanım, sizin son cümleniz ne olurdu?
3: Türkiye'de yeni yeni tanınan bilimsel bitki ressamlığına ilgi duyan ya da böyle bir alan varmış acaba nasıl bir şey diye merak eden herkesi sergimize bekliyoruz. Eminim bu alanda kendini geliştirmek isteyecek gençler için bir ufuk açacak bu onlara. Ve bu değerli sergiye emek veren tüm ressamları ve emeği geçen herkesi tekrar kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız. Bize bu güzel sergiyi anlattığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Bizleri programımıza davet ettiğiniz için.
3: Teşekkürler.
1: Pencerede bugün Ankara Kale Mahallesi'nde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeki Botanika Anadolu'nun bitkileri sergisini konuştuk. Konukların bitki ressamı, aynı zamanda serginin de küratörü Günnur Ekşibona ve serginin seçici kurul üyesi botanikçi Burçin Çıngay'dı. Sergiyi 10 Ocağı kadar ziyaret edebilirsiniz. Pencereden bu haftalık bu kadar.
0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Eve dönerken reklam.
4: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital

0: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: de.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük fuarı WoodTech, 22-25 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da 39. kez kapılarını açıyor. WoodTechistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol. NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Ekim ayında gökyüzünde neler görebilirsiniz? Gökyüzü yazarı Alp Akoğlu, gece doğuya bakınca Ülker'in yükseldiğini görebilirsiniz diyor. Küçük bir kepçeye benzetilen Ülker Yıldız Kümesi, Boğa takım yıldızında yer alır. Ülker yükseldikten sonra Boğa'nın parlak yıldızı Aldebaran'ı turuncu rengiyle onun biraz altında görürsünüz. Ve Kraliçe takım yıldızı Ekim akşamlarında Kuzeydoğu'da yükselir. Beş parlak yıldızın oluşturduğu bu takım yıldızını W harfi biçimi sayesinde kolayca tanırsınız. Samanyolu kuşağında yer alan Kraliçe, açık yıldız kümeleri bakımından zengin bir bölge. Bir dürbünle bile çok sayıda yıldız görebiliriz. Bu ay gözlem için Satürn çok uygun konumda. Gün batımıyla doğuyor, gün doğumuna kadar gökyüzünde kalıyor. Sarımsı rengiyle dikkat çeken gezegeni akşam doğuda, gece yarısı civarıysa güneyde görmek mümkün. Meraklısına hatırlatalım. Orionit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı tarih 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece. Göktaşının saçılma noktası gece yarısından yaklaşık 2 saat önce kuzeydoğu doğu yönündeki ufuktan başlayacak. Güneşin doğuşundan yaklaşık 2 saat önce de gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşacak. Uygun gözlem koşullarında saatte 20 göktaşı görebilirsiniz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyorlar. İşsiz kalanların bir bölümünün ise acele etmesine gerek yok. Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor. İşsiz kalan kişileri sağlık hizmetlerinden yararlanmak açısından 3'e ayırmak gerekiyor. İşsiz kalan ancak son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller. Bu kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Yani eşi işsiz kalan ve işsizlik parası almaya başlayan bir ev hanımının da gelir testi yaptırması veya genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmemektedir. İşsiz kalan ancak işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. İşsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. İşte bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya aylık 1981 lira prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Latinceden mülhem, oradan kaynaklanan qua vadis sözü aslında edebiyatta, diğer yazınlarda sıklıkla kullanılan bir ibare. Nereye gidiyorsun, nereye anlamını taşıyor. Dolayısıyla bugün isterseniz biz de bu hafta içerisinde iki önemli süreci başlatacak, Avrupa Birliği'ne bir temel sağlayacak qua vadis Europe veya qua vadis Avrupa diyerek başlayalım. Çünkü Avrupa Birliği bilindiği üzere modern zamanların en saygı duyulan veya en köklü, en uzun süredir. Neredeyse fikir seviyesinde 1950'lerin başında ortaya çıkmasından bu yana 75. yılını dolduran bir birlikte ortak yaşam projesi. İşte Avrupa Birliği bu hafta Montreal'de 28. üye olma ihtimali daha evvel söylense bıyık altından herkesi güldürecek. Ama bugün ciddi bir mesele olarak müzakerelere Montreal'de konu olabilecek Kanada'nın yeni ve belki de Avrupa Birliği'nin bundan sonra bütün mündeceratını, esas orijinal fabrika ayarlarını değiştirecek görüşmeler başlatılıyor. Nedir o? Kanada'nın 28. üye olması. Tabii şu anki itibariyle ne Avrupa'nın kurucu babalarının fikirlerinde ne hani Avrupa kurucu nizamnamesinde, gerek Kanada biliyorsunuz Avrupa'da coğrafi olarak yer almıyor. Ama birdenbire gelişen zamanlar, değişen rüzgarlar birdenbire Kanada'yı hani 27 üyeli bu topluluğun yeni üyesi olma durumuna getiriyor. Daha evvel Türkiye'ye böyle utangaç bir şekilde ucu gösterilip sonradan birdenbire masadan kaldırılan imtiyazlı ortaklık falan gibi bir takım düzenlemelerin de ötesinde. Yani belki de hakikaten hani Avrupa Birliği'nin esbab-ı mucibesi değişecek. Kendilerini yeniden tanımlayacaklar. Hani eskiden böyle pop müziği sanatçıları veya o alanda iş yapmış, isim kazanmış, marka haline gelmişler. Türk sanat müziği falan söylemeye başlarlar. O konuda albüm çıkartırlardı. Onun kadar böyle hani aslında esas meseleden ayrı değil ama tamamen bir kulvar değiştirme olarak karşımıza çıkacak bir gelişme. Tabii örneğin Kanada gibi bir üyenin formüle dahil edilmesi Avrupa Birliği'ni nerelere taşır? Bunu da tekrar değerlendirmek gerekecek. İkinci önemli mesele de 7 yıllık bütçe görüşmelerinin ilk adımları, ilk çerçeve düzenlemeleri gene bu hafta içerisinde Avrupa Birliği üyeleri tarafından toplantılarla başlatılıyor. 2028 yılından geçerli olmak üzere 7 yıllık bütçe süreci var. Diyebilirsiniz ki Avrupa Birliği'nin bütçesinden bize ne? Malum olunduğu üzere bütçe demek aslında ilerideki tasavvurların, ekopolitik duruş ve tercihlerin bir ifadesidir. Bütçenin dışına çıkarak herhangi bir sonuç elde etmek mümkün değil. Özellikle bürokrasi ve regülasyon kuvvetli yönüyle tanınan, hatta bazıları tarafından bürokrasinin hükümranlığında, sultasında, bürokrasi yani Avrupalı bürokratların sultasında hayatını sürdüren bir entite, bir varlık olarak eleştirilen Avrupa Birliği'ne iş geldiğinde bunun hiç şakası yok. Yani hani bana bütçeni söyle, sana imkanlarını ve yapabileceklerini söyleyeyim, arka planda yatan zihniyeti de ifade edeyim gibi. Yani bu gayet açık ve net. O bakımdan zor zamanlar Avrupa Birliği'ni bekliyor. Yapacak çok iş var, mücadele edecek çok rakip var. Bir taraftan günde 1 milyar doları aşkın dış ticaret açığı verilen Çin. Öte taraftan Rusya tehdidi, askeri tehdit. Öyle şakaya gelecek bir tehdit değil. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri, Trump döneminin Amerikası. Bütün bunlar karşısında Avrupa Birliği kendisine yeni bir yol bulmaya çalışıyor. Ve bu çerçevede özellikle finansal imkanların azaldığı bir süreç yaşanıyor. Yani genişleme vesaire iyi de, yardım vesaire, destek, koordinasyon iyi de, para olmayınca nasıl yapılacak? Niyetin halis ama imkanlar yok. Türkçe'de güzel bir söz var. Olsa dükkan senin. Avrupa Birliği de yarın diyebilir ki olsa dükkan sizin ama yok. Amerika'da yaşanan sıkıntıların, Çin'de görülen bir takım dar boğazların, biliyorsunuz çaktırmıyoruz ama Çin'de her 4 bankadan biri kapatıldı. Yani operatif 4 bankadan biri kapatıldı. Bunun ne anlama geldiğini herhalde düşünmek gerekiyor. Rusya'da işlerin ne olduğuna dair, hani 5. yılına gelen Ukrayna Savaşı, ambargolar vesaire, o da bir başka hikaye. Ama Avrupa Birliği'nde de güllük gülistanlık bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Nitekim bu bütçenin %40'ını sağlayan 5 ülke bir araya geldi ve dedi ki bütçede ciddi kısıntılar yapalım. Tasarrufa yönelelim. Zaten Fransa'nın durumu ortada. Zaten Almanya'nın sıkıntıları ortada. Bir de şimdi İtalyan risk faktörü ortaya çıktı. Orada da bütçe açığıyla ilgili sıkıntılar var. Bütün bu çerçevede Avrupa Birliği kendisine yeniden yol bulmaya çalışıyor. Ama tabii hani önce can sonra canan yaklaşımıyla bu arada Türkiye ne yapıyor? Avrupa Birliği'nin bundan sonra nereye gittiğini tam olarak bilmek mümkün değil. Birçok senaryo çalışılabilir. Bu konulara yeri geldiğince çok yakından temas edeceğiz ama bir tek şey gerçek ve o hiçbir şekilde değiştirilemeyecek. Avrupa Birliği nereye giderse gitsin, bundan sonra Türkiye ile ilişkileri dahil nasıl bir yolculuk izlerse izlesin, Türkiye ile bugüne kadar yaşanan ve yaşatılan özgün ve özellikli deneyimin eşi benzerinin bir daha yaşanması mümkün değil. Çok orijinal, özellikli, çok farklı bir deneyim yaşadık ve yaşattık. Burada her iki tarafında karşılıklı dahli var. Ama gelinen noktada Türkiye, bırakınız hani üyelik şu bu vesaireyi, bundan sonra ürünlerini Avrupa pazarına gönderme konusunda bile çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. O bakımdan biz Kua Vadis Avrupa derken aynı zamanda Türkiye'ye de bu işin yansımalarını yakından düşünmek zorundayız. Bu genel değerlendirme ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnegöl-Bilecik yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Niğde-Pozant otoyolunun 3-8. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
6: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
5: 2 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim beni anlarsın.
5: 1 numara.
8: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
5: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Ütü deyince vatan.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
14: Turbo marş gücü.

0: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Salı gecesi ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur salı hafif, çarşamba ise kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, çarşamba yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur akşam saatlerinde Trakya kesiminde çarşamba tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de salı gecesi özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de salı kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
4: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
4: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
4: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
4: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 20.
5: Akşamlar saat 20, NTV'de ana haber zamanı. Öne çıkan birkaç başlığa bakacağız ve ana haber bültenimize başlayacağız. PKK Metin'deki 4 kampı boşalttı. Bu önemli çünkü terörist Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulanmaya geçirilebilmesi ve sonrasında da yargısal süreçlerin başlaması PKK'nın silah bırakmasına, tasfiyesine, hatta güvenlik kurumlarınca bu durumun tespitine bağlı. Geçen hafta Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiğini duyurmuştu terör örgütü. Sonraki adımı da Kuzey Irak'ta attı ve Metin'deki bu 4 mağarayı boşalttı. Son soruşturmasında 440 kişi Eylül'ün ilk 16 günü içinde söz konusu fonlardan, iki fondan özellikle 401 milyar 266 milyon lirayla çıkmış. 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada hem bu çıkışlar hem de öncesinde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fonlardan çıkanlar. Fonlardan bu aylarda çıkanların ne kadar miktarlarla çıktığı, büyüklüğü ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturmanın odaklandığı diğer konular. Yeni bilgiler ışığında değerlendireceğiz soruşturmadaki son gelişmeleri. Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad Havaalanı'na düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. İran'dan arabuluculuk teklifi geldi. Yemen, Suudi Arabistan hattında son saldırılar ve arabuluculuk çabalarının ayrıntılarını da ekrana taşıyacağız. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili soruşturmada otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını söyledi. İşte bu manevra trafik kuralı ihlali olmanın dışında ölümcül bir hata, öyle de oldu. İfadelere de trafik uzmanlarının yorumlarına da bir başka haberle bakacağız. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrasında konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz ama itibar suikastına da izin vermeyiz dedi.
6: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan bugün geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
7: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşalttı diyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu sürece ilişkin, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu söyledi. Terör örgütü kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarının altını çizdi. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu belirtti. Yıldız, anayasanın ilk 4 maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunu da altını çizdi. ...85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasına bakalım şimdi. Burada tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri özellikle inceleniyor. Eylül'ün ilk 15 gününde hareketler dikkat çekici. Daha önce bakanın açıkladığı Eylül'ün ortasındaki yine 13 Eylül ile 16 Eylül arasındaki hesap hareketleri dikkat çekici. Çok büyük miktarlarda fondan çıkış yapılıyor bugünlerde. İşte bu yeni tespitler soruşturmanın gidişatı ile ilgili önemli ipuçları veriyor.
8: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi. Bu ödemelerin de Ekim ayı içinde olabileceğinin altını çizdi.
9: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğine de işaret etti. Suçu olan hesap veriyor.

0: birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
1: Fon soruşturmasıyla ilgili Yeni Parti'den bir açıklama var. İncelemelerimiz sürüyor açıklaması bu. Cumhuriyet Halk Partisi ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Yeni Parti, fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
3: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
2: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
4: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız. Gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
1: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili soruşturmada otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını söyledi.
2: Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı. Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
5: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tur otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
1: İşte tır otobüsü şoförünün, tır şoförünün manevrası trafik kuralı ihlali dışında ölümcül de bir hata. Uzmanların bu konudaki yorumlarına bakalım şimdi.
5: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
6: Uzmanlara göre otobüs şoförünün otobanda yaptığı geri manevra ölümcül bir hataydı. Hata 11 cana mal oldu.
7: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın. Ani bir dönüş yapmayın. Geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış, sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen bilinçsiz bir şoför var.
6: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü, kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Otobanda yapılan bu manevra hayati bir trafik kuralı ihlaliydi.
7: Sakince evet ben bu sapağı kaçırdım, artık bir sonrakinden dönmeliyim. Bu bir sonraki 5 kilometre.

0: kilometre sonra da olabilir, 50 kilometre sonra da olabilir. İnsanların hayatından daha önemli değil.
1: Gözaltındaki tır şoförü de ifadesinde sola manevra yapamadığı için otobüsü arkadan çarptığını söyledi.
0: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz. Bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu. Trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu. Konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
2: Botoks yaptırdılar, operasyon sonrası rahatsızlandılar. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi tedavi altına alındı. Bazıları solunum cihazına bile bağlandı. Uzmanlar ne diyor? Neye dikkat etmek gerekir? Yanıtı birazdan ana haberde.
3: Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısından sonra Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki havaalanlarını kullanmayın uyarısı yaptı. Husilerden Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması da geldi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın faaliyette olan tek havalimanına cumartesi günkü saldırının yankıları sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketin vurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda hala seferler yapılamıyor. Husilerin saldırıları sürüyor. 13 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıdan bir gün sonra Kral Halid Havalimanı bir kez daha hedef alındı. 4 numaralı terminale isabet eden belirlenemeyen cisim nedeniyle yangın çıktı. Saldırıda bir kişi öldü. Husilerin Riyad Havalimanı'na bir hafta içinde yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı ise 18'e yükseldi. Dammam'daki ülkenin 3. büyük havalimanına da saldırı yapıldı. Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde de aksamalar ve iptaller görülüyor. Husiler, cumartesi günkü saldırıyı bir gün sonra üstlenmiş, yeni saldırı uyarısında bulunmuştu. Cumartesi günkü saldırıda ölenlerin 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, diğerlerinin yabancı olduğu açıklandı. İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, vatandaşlarından Medine dışındaki havalimanlarını kullanmamalarını istedi. Cidde ve Dammam havalimanları özellikle belirtildi. Amerikan Havacılık Kurumu da havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'a uçarken ya da hava sahasını kullanırken dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Riyad'daki okullarda Perşembe gününe kadar uzaktan eğitime geçildi. Suudi Arabistan 5 gün sürecek Uluslararası Enerji Örgütü toplantısına ev sahipliği yapıyor. Riyad'daki havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki kongre merkezinde yapılan toplantıya İtalya Enerji Bakanı uzaktan katıldı. Almanya Ekonomi Bakanı Katerina Rahien'in ise Riyad'da mahsur kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik saldırılara katılmayı değerlendirdiğini söylemişti. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e yönelik saldırılara dahil olursa karşılık verme kararını tartışmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz dedi.
3: Bir diğer savaş Rusya ile Ukrayna arasında ve burada enerji ateşkesi belirsizliği var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen Ukrayna lideri Zelenski Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ukrayna'daki 6 enerji tesisinin vurulduğunu söyledi. Washington ise Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için Kiev'e baskıyı arttırmış durumda.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiklerini açıkladı. Rusya ise henüz anlaşmayı doğrulamadı. Trump Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada her iki tarafında enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtti. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini iddia etti. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Trump'ın ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Ukrayna'nın karşılıklı enerji ateşkesine uymaya hazır olduğunu vurguladı. Moskova'nın ateşkese uymaması halinde kış boyunca saldırılara karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Kiev yönetimine göre Rusya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov saldırılarının hedefi oldu. Hem enerji altyapıları hem de sivil hedeflerin vurulduğu belirtilirken ölenlerin ve yaralananların olduğu duyuruldu. Başkent Kiev'de ise Rus saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı gelen bilgiler arasında. Cephede saldırılar sürerken Washington ve Kiev arasındaki gerilim de tırmanışa geçti. Trump yönetimi Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor. Zira Trump'a göre küresel dizel fiyatlarındaki artışın sebebi Ukrayna'nın bu saldırıları. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, Rusya vazgeçmedikçe Moskova'ya yönelik saldırılarını tek taraflı durdurmayacaklarını ifade ediyor. ABD basınına yansıyan haberler Washington'ın Kiev üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor. Financial Times ve CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi Ukrayna'yı saldırılarını sürdürmesi halinde istihbarat paylaşımını kesmekle tehdit etti. Trump bir yandan da Ukrayna'da seçime gidilmesi yönünde baskı yapıyor. Ukrayna'nın yeni bir lider seçmesi gerektiğini söyleyen Trump'a Zelenski'den yanıt da gecikmedi. Rusya'nın 60 günlük tam ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlere gitmeye hazır olduklarını söyledi.
3: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Öyle ki bina için güçlendirme çalışması planlandı. Ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede benzer durumda olduğu değerlendirilen 5 bina tahliye edildi. Hak sahiplerine farklı alternatifler sunuldu.
5: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşüm yazıp oldu, kesinlikle söyledik.
1: İstanbul Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
5: Binanın 40 yıllık mukavemetini, yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı. Zaten devrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
1: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken kardeşler apartmanı gibi kaçak kat çıkılmış.
6: Yıkım çalışmaları çoktan tamamlandı ancak pek çok farklı soru gündemde. Öncelikle tahliye edilen apartmanların durumu ne olacak? Yıkılan binanın yerine yenisi yapılacak mı? İşte bu soru başlıkları altında bir toplantı düzenlendi. Kat malikleriyle yetkililer farklı alternatifleri değerlendirdi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. 3 alternatif sunuldu. Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmek, yarısı bizden kampanyasına dahil olmak ya da bir yıl sonra inşa edilecek konutlardan almak.
7: İki kat bizim apartmanımızda da kaçak var. Yani biz buradan hazır zamanla daire aldık. Biz kaçak olduğunu bilmiyorduk.
8: TOKİ evleri var hazırda. Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareyle biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
1: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
3: Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililerden uyarı da var. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
2: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
9: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
2: Tokat'ta cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni analiz sonuçlarına göre belli olacak.
9: Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda.
2: Tokat Belediyesi içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı. Yetkililer analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Kent merkezinde tatil edilen okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
3: Antalya'da da son 3 ayda botokstan sonra hastalanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aralarından bazıları solunum cihazına bile bağlandı. 3 kişi de botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviyi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor.
4: Botoks sonrası hastanelik oldular. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
10: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
4: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
11: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutma problemi yaşamaya başladı.
4: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
12: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
11: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
4: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği için denetimlerin artırılması talimatı verdi. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Bu projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor.
13: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
13: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
2: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
3: Uzun zamandır üzerine tartışılan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada artık 15 yaş altındaki çocuklar hesap açamayacak. 15 ile 18 yaş arasında da sınırlamalar var.
14: Buna geçiremiyoruz. Bağımlı oldular çünkü.
15: Çok... Sizin çocuklarınız kaç yaşında, hesapları var mı sosyal medyada?
16: Hayır, ben onu bana 8 mi?
14: 10 yaş, yok 10 yaşında var hesabı, var Instagram'ım var.
17: Resmi gazetede yayınlandı. 18 yaş altına gelen sosyal medya sınırlamalarında detaylar belli oldu.
18: Bence bu kısıtlamaları koruma olarak değerlendirmek gerekiyor.
17: Yapılan düzenlemeyle 1 Kasım itibariyle 15 yaşından küçükler sosyal medyaya giremeyecek. Hesap açılırken E-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması istenilecek.
19: 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklar içinse özel güvenlik ve içerik sınırlandırmaları uygulanacak. Aynı zamanda takipçi ve takip edilen bilgileri gizlenecek ve çocukların canlı yayın açmalarına da müsaade edilmeyecek.
20: Çocuklar çok fazla kötü amaçlı uygulamalara, oyunlara denk geliyor. Tabii ki web sitelerine de denk geliyor. Her zaman biz de kaygılıyız.
17: Zararlı içeriklere karşı filtreleme uygulanacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek. Ekran görüntüsü alınmasına izin verilmeyecek. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını, konum paylaşımını ve ekran süresini kontrol edebilecek.
18: Takip etmek de çok zor bu yaş aralığında. Nelerle karşılaşacakları da bilinmiyor.
21: Eski nesile göre daha bir dışarıya dönük hareketler var. Yanlış ilişkiler kuruyorlar, yanlış alışkanlıklar ediniyorlar.
17: Aktif olan hesap için yaş doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Kullanıcı 15 yaş altındaysa hesap kapatılacak.
3: Türk savunma sanayi şirketleri güvenlik riski gerekçesiyle yeni bir karar aldı. Bu yasağı da TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Faruk Akşit duyurdu. Artık yabancı markalı elektrikli araçlar bu stratejik tesislere giremeyecek. Uzmanlar kontrolü dış yazılımlarda olan bu araçların çevre haritalandırması ve siber güvenlik açısından büyük tehdidi oluşturduğuna dikkat çekiyor.
4: Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemleri, elektrikli araçlar güvenlik açısından tehdit oluşturabiliyor. Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi firmaları yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.
22: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde yerde yürüyen güdümlü füze olarak arabanın kontrolü nereye geçiriyor? Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde.
4: Bazı elektrikli araçlar geniş açı özelliğiyle çevreyi haritalandırabiliyor. Üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.
23: Koordinatlar öncesinde araca yüklenip otomasyonla bu komutlar araca girildiğinde bu güvenlik bölgelerine ya da hassas noktalara doğrudan kilitlenebilir ve doğrudan bu kampüslerin önünü ya da kampüslerin içine girerek buraları hedef alabilir. Yani aracın içerisine yüklenen bir uygulama, bir casus yazılım aracın uzaktan takip edilebilmesine, aracın yanlış yönlendirilmesine ve aracın aslında olduğu noktadan farklı bir lokasyona gönderilmesine de sebep oluyor.
4: Sadece elektrikli araçlar değil, telefon, bilgisayar yani internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlarda güvenlik riski bulunuyor.
23: Bir spor uygulaması indirdiniz, o da sizden konum istiyor. Bu konumu aslında işte casus yazılımlar dediğimiz o üçüncü parti uygulamalar üzerinden siber saldırganlar dediğimiz kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla paylaşıyor. Aslında biz kendi isteğimizle kendi konum bilgimizi, galerimizi, kişilerimizi de aslında bir nevi paylaşmış oluyoruz.
4: Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülkede önlem alıyor. Amerika, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişini tamamen yasakladı.
3: Bu önlemlerde alınan bu karar da çok önemli ve haklı. Hatta bunu doğrulayacak haber bugün Fransa'dan geldi. Fransa'da yani üstelik sadece süpermarketle ilgili bir örnek bu. Bazı süpermarket zincirleri siber saldırılarının hedefi oldu. Uzaktan buzdolapları buz çözme moduna geçirildi. Gece yarısı oldu ve saldırıdan 200'ün üzerinde market etkilendi. Hackerlar Fransa'nın önde gelen süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerini devre dışı bıraktılar. Ve uzaktan müdahale ederek buz çözme mekanizmalarının zorla tetiklendiği duyuruldu. Gece büyük çaplı bir siber saldırıyla bütün bu buzdolaplarının ısısı 50 dereceye kadar yükseltildi. Ve saldırıdan sonra marketlerin buzdolaplarındaki taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinin soğuk zinciri bozulduğu için
0: hazırlanan yapım Toy Story'den beri en yenilikçi animasyon olarak nitelendiriliyor. Travis Knight'ın

0: ettiği film, 12 yaşındaki bir çocuğun maceralarına odaklanıyor.
1: What are you gonna do now?
0: Hollywood'un efsanevi aktörü Nicolas Cage, televizyon dünyasının en prestijli polisiye dizilerinden True Detective'de rol alacak. Ünlü aktör, suç, gizem ve felsefi derinliği bir araya getiren efsanevi dizinin yeni sezonunda başrolü üstlenecek. Beşinci sezonu ile ekrana gelecek dizi için hazırlıklar sürüyor. It takes us.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar, seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
2: NTV Radyo.

0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir.
4: Ne? Nasıl?
5: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
6: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
3: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
6: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
4: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
3: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
6: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
4: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
3: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
6: siz
3: da.
6: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
3: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ruh'un şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

durumu. İstanbul'da yağış aralıklı ve orta kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Marmara'da bölge genelinde yağan yağmur çarşamba şiddetlenecek. Bursa 23, Edirne 18 derece. Ankara'da yağmur özellikle çarşamba günü kuvvetli yağacak. Bölge genelinde sıcaklık 22-24 derecelerde. Ege'de İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24 derece. Özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli yağacak. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Antalya'da hortumda görülebilir. Adana 28 derece. Karadeniz bölgesinde yağmur perşembe günü kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yer yer güneş de görülecek, kısa süre sağanak yağmur da var. Perşembe yağmur bölge genelinde şiddetli. Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Hava durumu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'ye Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Bugün güvenlik kaynakları tarafından Kuzey Irak'tan son derece önemli görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerle birlikte terör örgütü PKK'nın Metina bölgesinde 4 ayrı barınma alanını boşalttığı bilgisi verildi. Bu adım yaklaşık 2 yıldır devam eden süreçte örgütün çekilmesine dair en somut veri olarak nitelendirilebilir. Tabii bundan sonra ne olacak? Sırada hangi adımlar var? Kış gelmeden henüz başlamayan o silah bırakma süreci tamamlanacak mı gibi sorular gündemde. Doğrudan Siyasette konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında varılan bir anlaşma özellikle Ukrayna ve Avrupa'da şok etkisi yarattı. Trump'la Putin'in vardığı anlaşmaya göre Rusya ABD'ye yüz binlerce ton dizel yakıt satacak. Ukrayna lideri Zelenski tepkili. Zelenski'nin ABD tarafından yalnız bırakıldığı ve kendisini zor bir sürecin beklediği yorumları yapılıyor bu konuda gündemimizde. İç siyasette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle başlayan tartışma sürüyor. Cemil Tugay'dan yeni açıklamalar var. Konuklarımızı da değerlendireceğiz efendim. Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
2: Merhaba Burak.
1: SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş konuğumuz. Merhaba Nebi.
3: Merhabalar.
1: Ve efendim birazdan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de bizlerle olacak uzaktan bağlantı yoluyla. Mete Çubukçu, şimdi görüntüler bugün öğle saatlerinde geldi. İlk kez böyle somut bir alanın boşaltıldığını gördük o görüntülerde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir önemi bu görüntülerin?
2: Yani geçtiğimiz yıl yani görüntü açısından silahların yakılmasıyla birlikte Kuzey Irak'ta belli bir bölgede ikinci kez bir görüntü. O zaman tabii ki daha farklıydı. Bu sefer güvenlik güçlerinin muhtemelen İHA'lar, dronlar da bir kısmının çekildiğini görüyoruz. Çünkü çok sarp araziler söz konusu. Bir takım tüneller, mağaralar. Bazılarında da işte sayıları çok az olmakla birlikte bir takım PKK'ların işte o mağaralardan çıkardığı eşyaları işte taşımaya çalıştığı ya da vadilerin dibine atarak orada yakmaya çalıştıkları falan görülüyor. Zaten süreç içinde özellikle bu silah yakmadan sonraki bu silahların teslim edilmesi şu anda belki o aşamaya tam gelinmedi ama mağaraların toplanma bölgelerinin ya da barınma bölgelerinin boşaltılmasına dair görüntülerin, görsellerin paylaşılacağı söylenmişti ki en azından kamuoyunu ikna etme açısından ya da bu işi görüntüyle somutlaştırma açısından önemliydi. Bugün onun bir parçası geldi. İkincisi, zaman zaman biz de burada tartışıyoruz. İşte süreç bir hızlı mı gidiyor, yavaşladı mı? Efendim işte kimileri işte ipi umumu seriliyor deyim yerindeyse. İşte birileri zamana karşı mı oynuyor gibi çeşitli tartışmalar oluyor. Bu tür görseller, bu tür görüntüler biraz bu tartışmaların önüne tartışmaları kesmek için önemli oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Tabii ki bu sürecin oralarda devam eden yansımaları ya da tam ne olup bittiğini yani hepimizin bilmesi mümkün değil. Yani birincisi sürecin selameti açısından, ikincisi oradaki koşullar açısından ama zaman zaman bunlar belli ki paylaşılacak daha ileriki dönemlerde de bir şekilde süreç evet belki hani birebir istenildiği hızda yani hız derken şunu kastediyorum en son işte bir karışık yapıldığında karar alındığında ki sonra o danışma kurulu da biliyorsunuz Cedit İlmaz Başkanlığı'nda toplandı genelde şu işte Ekim sonu deniyordu hani Kasım'ın ortasına kadar bu bahsettiğimiz silahların teslim edilmesi işte bu barınakların toplanma bölgelerinin tamamıyla imha edilip oradan çekilmesi konusu tamamlanacağı söyleniyordu. Biraz süre uzuyor. Buradaki risk tabii kış aylarının gelmesi. Hep biliyoruz orası artık Kasım'dan sonra kış şartlarından dolayı belki görüntülemek, belki tam boşaltmak ya da boşalıp boşalmayacağını denetlemeyi biraz zorlaştırıyor. Ama yani çok uzun olmasa bile biraz gecikme burada normal. Bir yandan da şu tabii ki belki bunu diğer turda da konuşuruz. Şimdi belli bir takvim var. Şimdi bu takvim artık herkes biliyor. Yani silahların teslim edilmesi tamamıyla güvenlik güçlerinin bunu onaylaması, teyit etmesi, Milli Güvenlik Kurulu'na bunu sunması, orada bunun onaylandıktan sonra işte resmi gazete yayınlanması ve sürecin başlaması. Yani PKK'ların işte 6 ay içinde geri dönüşü ve hukuki süreçlerle ilgili. Bu arada tabii ki çalışma grupları da, yani işte silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulu, adli süreçler kurulu, entegrasyon gibi 4 tane kurul var. Hı hı. Fakat şöyle bir şey oluyor. Burada adımlar atılırken da o ilk başta konuşulmayan bir takım, nasıl diyeyim, talepler. Gündeme gelmeye başlıyor. Bu talepler bence biraz hani eğer süreç uzuyor ya da gecikiyorsa onu geciktiriyor. İkincisi şöyle bir şüphe uyandırıyor. Yani her atılan adım sonrası ya da her kapanan dosya sonrası yeni dosya açılırken yeni ve farklı, yani o bildiğimiz metinde olmayan talepler gündeme gelecek mi diye. Yani şöyle bir örnek vereyim. Geçen hafta Pervin Buldan sanırım bir açıklama yapmıştı. Yani burada silahsızlanma alt kurulunda 3 aşağı 5 yukarı Öcalan'ın olacağını biliyoruz. Çünkü yani o olmadan dağdaki işte militanları ya da PKK'ları belki ikna etmek, çoğunluğunu ya da hangi koşullarda döneceklerini ne yönelik onları işte bir şekilde bilgilendirmek ya da kimin ne yapacağını tam olarak seçmenin bir bölümünde onun olması gerekiyor. Yani bir takım eleştiriler de var ama eşyanın tabiatı bunu gerektiriyor. Fakat geçen hafta yapılan açıklamada ki ilk o takvim ve maddelerde bu yoktu. İşte siyasallaşma kurulunda da olması gerektiği açıklamasını yaptı. Geçen hafta sanırım Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra. Yani diyeceğim sonuçta daha önce olmayan bir takım talepler bu yol devam ederken, tek tek ortaya çıkıyor. Bu da doğal olarak biraz hani soru işaretlerini arttırıyor. Yani bundan sonraki her süreçte yeni ve farklı taleplerle mi süreç yürüyecek diye biraz yani güveni de biraz sarsıyor o anlamda. Şüpheleri arttırıyor. Bir de işte kamuoyu yansıyan bugün Murat Karayılan'ın da herhalde bir takım açıklamaları var. Oralarda da böyle bir ne bileyim yani insanın içine şüphe düşüren açıklamalarda var diye düşünüyorum.
3: Soracağım. Birazdan onları da soracağım. Şimdi Nevi Bey, yani şu bu görüntülerde gördüğümüz 4 tane hani bunlar barınma alanları diyor güvenlik kaynakları. Ne kadar genişlikte mağaralar onu çok bilmiyoruz. Hani böyle geniş çaplı mıdır, daha ufak yerler midir? İşte görüntülerde bazı eşyalarını böyle yardan aşağıya bıraktıklarını görüyoruz. Yani bu bir sadece çekilme mi, silah bırakmada var mı bu işin bir parçası olarak, nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
4: Yani şimdi tabii burası daha önceden işte devletin PKK ile mücadele ederken aslında şehit verdiği yerlerden de birisi. İşte PKK jargonunda medya savunma alanları vesaire deniyor. Şimdi tabii burada benim anlayabildiğim kadarıyla burada işte belirli mağaralar var, tüneller var. Bunların boşaltıldığı anlaşılıyor. Ve orada bulunan PKK'lıların daha içerilere doğru yönlendirildiği en azından hem resmi açıklamadan hem PKK'ya yakın haber kanallarına baktığınız zaman bunu söylüyorlar. Şimdi bunun anlamı şu, tabii sonuçta PKK'nın yoğun olarak bulunduğu farklı bölgeler var, üsler var işte. Sincar PKK'nın farklı bir yapılanması, geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Orada Irak Merkezi Hükümeti'nin bir işlettiği süreç var ve oradaki YBŞ'nin özellikle Irak hükümetin farklı unsurlarına, orada da belirli şeylerin, süreçlerin devam ettiği anlaşılıyor. Yani orada bir süreç başlamıştı. Şimdi buranın, yani bu görüntülerin verilmesi aslında bu süreç yönetimlerinde, yani terör örgütlerinin özellikle silah bırakma, işte rehabilitasyon, entegrasyon süreçlerinde, yani sürecin durmaması lazım. Yani bisikletin tekerinin dönmesi meselesinde sonuçta burada güven önemli ve

sektörün o süreci nasıl etkilediği gibi çok farklı dinamikler dikkate alınarak böyle aşamalandırılmıştı. Yani ilk bu süreç başlatıldığında hükümetin kararlı olduğu görülünce Abdullah Öcalan bir çağrı yapmış. Ardından işte fesih ve ondan sonra belki sembolik bir seremoni ile silah yakma görüntüleri verilmişti. Ve en nihayetinde de bütün sadece son dönemde değil, bütün çözüm süreçlerinde yani bugüne kadar PKK ile mücadele ya da terör örgütüyle mücadele ile ilgili hep meclisin bu süreçte önemli bir dinamik olarak olması gerektiği farklı siyasal partiler tarafından ya da DEM ve onun öncülü siyasal partiler tarafından hep söylenmişti. Meclis gerçekten bir komisyon kuruldu. Devlet burada kararlılığını gösterdi ve çok uzun süre toplumun her kesimi dinlendi ve orada bir yol haritası belirlendi. Daha önce belki devletin ilgili kurumlarından Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere bu aşamalar zaman zaman medyaya söyleniyordu ama en nihayetinde meclisteki komisyon net olarak sürecin bir yol haritasını çıkardı ve yol haritasına göre de bir rapor yayınlandı. O raporun gereği hükümet tarafından da sonra bir mecliste yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal ve kurumsal çerçeveye kavuşturuldu. Bunlar önemli aşamalardı. Yani o yasal çerçeve aslında o güne kadar yapılan çalışmaların bir sonucu ama ondan sonraki yol haritasının da belirlendiği aslında çok önemli bir süreçti aslında. Ve ardından da o yasanın gereği olarak işte yine bir komisyon kuruldu. O komisyon alt komisyonlara ayrıldı. Başkanlığını Sayın Cevdet Yılmaz'ın yürüttüğü bir anlamda bu sürecin yürütme kurulu olarak da adlandırılabilecek bir süreçti. Ama aynı zamanda tabii bir de meclis tarafı var. İzleme kurulu da orada oluşturulacak. Şu anda onun anlayabildiğimiz kadarıyla çalışmaları da yapılıyor. Ve bu süreçle birlikte şimdi devlet aslında bugüne kadar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Yani burada işi ciddi olduğunu gösterdi. Bu sürecin özellikle güven unsuru üzerinden devlet üzerine düşenleri bir anlamda bir yol haritasına kavuşturdu ve aslında son belki de Türkiye siyasal hayatında anayasa uzlaşmalarında bile çok seyrek görülen istisna olan bir uzlaşmayla hemen hemen mecliste işte İyi Parti'nin dışındaki bütün partiler DEM de bunun üzerinde o yasal çerçeveye onay verdiler, evet dediler ve meclisten çıktı. Şimdi bu önemliydi. Ve bundan sonraki sürecin de o yasal çerçeveye göre yapılacağı net olarak ortaya kondu. Şimdi bu önemli. Tabii ki bugün işte Metina'da belirli yerlerin boşaltılması önemli. Sürecin işleyişi açısından önemli. Ama diğer taraftan da az önce Mete Bey'in vurguladığı husus şu. Vurguladığı gibi yani en baştan itibaren burada bütün hem DEM hem iktidar hem farklı Türkiye'de gerçekten bu terör örgütünün sonlanmasını gönülden isteyen çevreler ya burada dile, söyleme ve süreçte atılan adımlara dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili hep bir vurgu vardı. Evet. Yani nedir? Burada bir yasal çerçeve çıktı. Bu yasal çerçeve önemliydi. DEM Partisi başta olmak üzere, devlet başta olmak üzere bunu merkeze koydu ama maalesef PKK'nın işte açıklamalarına baktığımızda hem Cemil Bayık'ın hem Duran Kalkan'ın ve diğer hatta DEM Parti'nin içerisinden bazı milletvekillerinin yani bir taraftan adımın atılması için çok önemli bir süreç işletiliyor. Burada devlet üzerine düşeni yapıyor ama belirli bir süreç geçtikten sonra da maalesef PKK bunu yeniden farklı taleplerle işte yapılan evet. düzenlemelerin yetersiz olduğu gibi yeni şartlar ileri sürmeye başlıyor. Burada bence üzerinde durulması hatta DEM çevrelerine de demokratik bir baskı olarak da işletilmesi gereken süreç. Yani burada bir yasal çerçeve var, aşamalar var. Devlet burada çok ciddi bir biçimde bu sürecin sonlanması için adımlar atıyor. Ama öbür taraftan da süreci zehirleyecek, sabote edecek, yeni evet. talepleri ortaya koyan yaklaşımların...

0: yanlışlığı da en baştan reddedilmeli. Evet. Ve buradan da bir belki de demokratik baskı olarak özellikle yasal süreç sürekli hatırlatılmalı.
1: Peki Özay Bey de aramıza katıldı. İyi akşamlar Özay Bey.
2: Merhaba sevgili Burak, merhaba sevgili Mete Hocam, merhaba.
1: Şimdi Özay Bey Brüksel'de, Belçika'nın başkentinde Ukrayna Savaşı, ABD, Rusya, Avrupa Birliği bağlamında da önemli gelişmeler var. İlerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. Ama Özay Bey şimdi bugün o güvenlik kaynaklarından gelen görüntüleri konuşarak başladık. PKK'nın Metina'daki 4 noktadan, 4 barınma alanından çekilmesine dair görüntüler. Hani buralar tabii bir dönem çok şiddetli çatışmaların yaşandığı alanlardı. 2 yıldır devam eden bir sürecin ardından böyle artık örgütün o alanları boşalttığına dair somut görüntüler geldi. Bunun önemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hem onu merak ediyorum. Şimdi sürece karşı olanlar da tabii daha çok yeni geldi bu görüntüler ama çok yüksek ihtimalle ne var yani? 4 tane mağara boşaltıldı. Böylece örgüt bitti mi? Eleştirisi de mutlaka gelecektir yarın. Bu tip tepkilere ne dersiniz?
2: Ben o zaman ne olduğunu şöyle söyleyeyim. Bu tür tepki gösterenler açsınlar. Üzümlü karakolu kaç kere basılmış, biz kaç tane şehit vermişiz bir baksınlar. Şimdi Metina dediğin iki tarafı vardır Metina'nın. Bir, bu son derece sarp kayalık mağaraların olduğu ve Türkiye'ye geçişlerdeki en önemli noktalardan bir tanesi. Diğer tarafta da Gara Dağı ve bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlardaki o derin vadiler, terör örgütü mensuplarının saklandı. Ama Metina'nın özelliği şudur. Metina, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarının şah damarı olan bölgedir. Yani bütün kamplardan birbirine geçişler ve Türkiye'ye geçişler Metina'dan olur. Şimdi dolayısıyla Metina'daki 4 tane mağaranın bunlar sadece bir mağara olarak hani basit böyle gittiğimiz eski işte Damlataş mağarası gibi turistik bir mağaradan bahsetmiyoruz. Aylarca yaşanabilen, içinde binlerce silah ve mühimmat stoklanabilen devasa mağaralardan bahsediyoruz. Birbirine geçmiş olan bir düzenden bahsediyoruz. Bakın tekrar diyorum, Üzümlü Karakolu başta olmak üzere lütfen bir baksınlar. Şimdi niye Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyonlarını en çok Metina bölgesine yüklendi? Niye yüklendi? Niye orada başarı kazanıldı? Bakın bir zamanlar karakol baskınlarıyla Üzümlü'ye 4 ya 5 kere basıldı. Onlarca şehit verdiğimiz bir yerdir. Şu anda Üzümlü'de sınır kapısı var. Oradan ticaret yapıyoruz biz. Yani şimdi bir, bunun son derece önemli olduğunu bir kabul etmek lazım. İki, dünyadaki örneklere bir bakalım. Şimdi dünyadaki örneklere baktığımız zaman bu süreçle ilgili bir süreç yavaş mı gelişiyor? Bakın Kuzey İrlanda'da toplanan silah 1000'in altındaydı. Sadece silah toplanma işinde bile bir sürü sorun çıktığı için eski Kanada Genelkurmay Başkanı aracı olarak geri dönmek zorunda kaldı süreç. Orada 1000'in altında silah toplanıyordu. PKK'nın elinde terör yaratmak için nasıl bir mühimmat deposu olduğunu, nasıl bir silah deposu olduğunu hepimiz biliyoruz. İki, şunun adını koymak lazım. Bakın dünyadaki bütün süreçlerde Kolombiya'dan başlayın, İrlanda'ya, İrlanda'dan başlayın, işte dünyadaki bütün benzeri terör örgütlerinin kendini lağvettiği süreçlerde ara bulucu üçüncü göz ülkeler olmuştur. Hayır, Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor. Bu son derece önemli bir şey. Dolayısıyla bir etki alanından kurtulmuş oluyorsunuz. Üç, bunun şöyle bir etkisi var. Yani ben şundan yana son derece eminim. Kandil'deki yöneticiler dahil olmak üzere belirli isimler, Avrupa ayağından belirli isimler bu terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını istemiyorlar. Ve mümkün olduğu kadar ayak diremeye, zamanı oynamaya çalışıyorlardı. Bakın o merhale belli ki aşılmış. O merhale belli ki aşılmış. Bunu önemsiyor olmak lazım. Dolayısıyla şimdi silah bırakmada en az silah bırakma kadar önemli. Ama sevgili Burak, şu hataya düşmeyelim. Silah bırakma bu işin ilk ve basit adımı. Hı hı. Esas önemli olan Türkiye'ye dönecek olan ve işte o 230 tane yönetici ve işlediği suçlardan dolayı Türkiye'ye dönemeyecek olan var. Ama onun dışında Türkiye'ye dönecek olanların topluma entegrasyonu kısmıdır bizim asıl başarmamız gereken mesele. O zaman amacına ulaşmış olacak bu iş. Yani ama silah bırakmada yavaş gidildiği vesaire, ben dünyadaki örneklere bakıyorum. Dünyadaki örnekler Türkiye'nin hiç de bu konuda yavaş gitmediğini gösteriyor. Ayrıyeten devam edelim. Bakın bu süreçte dünyada şimdi Belfast'ta, Kuzey İrlanda'da ayrı parlamento, ayrı başbakan var mı? Var. Farç silah bırakırken 5 tane senatörlük garantisini her şart altında aldım. Hani o meşhur altın Kalaşnikovlu hikayede. Şimdi bakıyorsun Bask bölgesine bak. Bask bölgesinin ayrı parlamentosu var mı? Katalonya'da ayrıyeten referandum yapılmadı mı? Türkiye üniter bir yapı içerisinde terörü bitiriyor. Niye? Çünkü aslında terörü sahada mağlup ettikten sonra Türkiye'de vatandaşların aidiyetini arttırma çabası başladı. Sadece terörü sahada mağlup etmekle kalmadı Türkiye. Aynı zamanda birçok reformu da yaptı. Bakın OHAL'in kaldırılmasından bu yana Türkiye'de Kürt sorunu adı altında tanımlanan sorunların büyük bir kısmı aşıldı. Reformlar yapıldı. Dolayısıyla bugün geldiğimiz yer terörle ilgili hafızaları sıfırlama, yeniden bir aidiyet duygusu yaratma zamanı. Ben o yüzden Metin'i son derece önemsedim. Silah bırakma Kasım sonuna tamamlanır mı? İhtimal dahilinde, ama şunu söyleyeyim. Bak bu süreç sevgili Burak çok şeffaf yürümeyecek ve yürümemesi gereken bir süreç. Yani evet. İşte silah bırakma noktalarına gelen PKK'lıların görüntülerini vesaireleri biz görmeyeceğiz. Hı hı. Ya da onların Türkiye'ye gelişini biz görmeyeceğiz. Görmememiz de gerekiyor. Bazı şeyler hatırla, nasıl o hayırlı cuma anlaşması yıllarca müzakeresi sürdü ve bir günde açıklandı. Bir gün bir açıklama duyacağız, diyeceğiz ki evet terör örgütünün silah bırakma süreci tamamlandı. Tamam. Bu şekilde olacak, ama bu Metina görüntüsü bu anlamda süreçte bir tıkanma olmadığının göstergesi. Çünkü zaman zaman DEM'den yani DEM hala, hı hı, bir miktar Kandil etkisi altında, zaman zaman DEM'den müzakere edilmiş bir şeyin üzerine yeni yeni talepler gelebiliyordu. Bu her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü gösteren bir gelişme olarak kabul edilmeli.
1: Peki Özay Bey, bir reklam aramız var efendim, ardından doğrudan siyaset devam edecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Doğrudan siyasete. Bugün güvenlik kaynakları tarafından Kuzey Irak'tan paylaşılan o PKK'nın bazı barınma alanlarını boşalttığı görüntüleri konuşarak başladık. Devam ediyoruz. Mete Çubukçu, şimdi bunu daha önce de gördük bu süreçte. Yani örgüt bir adım atıyor. O adımla eş zamanlı olarak neredeyse örgütün yöneticilerinden birisi açıklama yapıyor. O açıklamada da bir takım taleplerin, bazısı geçmişte olan, bazısı olmayan bir takım taleplerin seslendirildiğini, hatta böyle sürecin önüne o talepleri şart koşacak bir tonda da açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Bu sefer de Murat Karayılan'dan öyle benzer açıklamalar geldi. Yani bu hani bir pazarlık yapma girişimi olarak mı değerlendirilmeli? Ne gibi sebeplerle acaba sürecimi böyle biraz yavaşlatmaya çalışıyorlar? Ne olabilir bunun amacı?
2: Ya şimdi zaten devlet baştan açıkladı, yani çizilen yol haritası dışında o zaten bir pazarlık değil yani.
1: Evet.
2: Sonuçta karşılıklı görüşmelerle çizilen bir harita. Herhangi bir müzakere tabii ki vardır ama bir pazarlık olmadığını ve olmayacağını baştan beri söyledi. Ama senin de dediğin gibi bugüne kadar ki bir takım böyle atılan adımların hemen öncesinde muhakkak işte Kandil'deki işte o PKK'nın yöneticilerinden birileri muhakkak bir yere bir demeç veriyor. O demeçlerde şunu görüyoruz, bunda da onu görüyoruz. Yani bir adım atılıyor tırnak içinde, ileriye yönelik 3-4 adımın kabul edilmesi ya da 3-4 öneriyle geliniyor. Şimdi Murat Karayılan bir gazeteciye işte demeç vermiş, o sitelerde de yayınlandı. Kendi söylüyor zaten, bu görüntüleri biz 8 Ekim'de boşalttık diyor. Bugün 10 Ekim. Ayarlanmış yani. Belki dün çekildi işte 8, 9 Ekim'de çekildi. Bugün yansıdı. İşte Öcalan'ın hani silahsızlanma kurulu diyelim, alt kurulundan başka işte siyasallaşma, yani işin siyasal boyutunda da rol alması gerektiğini söylüyor. Daha önce yapılan açıklamalarda aşağı yukarı işte 4000 PKK'lının, yani eğer gerçekleşecekse geri dönüşünün mümkün olabileceği, ama 200 kişinin özellikle üst düzey yöneticilerin bu kapsama girmediği açıklanmıştı. Şimdi burada kendisi üst düzey yöneticiler ne olacak diyor. İşte militanlar gittikten sonra biz burada ne yapacağız? Burası boşalırsa ne olacak gibi bir takım böyle yani hem sorular soruyor hem de kendince öneriler getiriyor ya da biraz frene basıyor. Hı hı. Ama bunların hep böyle bir zamanlamasının hani moda deyimiyle manidar olduğunu anlıyoruz. Yani bilinçli olarak verilmiş çok uzun bir o anlamda röportaj. Şimdi tabii şöyle de bakmak gerekiyor. Yani gazeteci olarak ulaşabildiğimiz kadar yasal anlamda bugüne kadar işte bunların bir sürü yayınları çıktı, kitapları çıktı. Bir kısmı yasaktı, bir kısmı ortadaydı. Öcalan'ın işte yazdığı, söylenen kitaplar vesaire. Tabii gazeteci gözü ve gazeteci mesafesiyle bunları hep böyle incelemeye çalıştık. Ne diyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar diye. Burada şunu görebiliyoruz. Yani 2000 yılı diyelim yakalandı ya, 26 yıldır Öcalan İmralı'da ama bir şekilde PKK eylemlerini, işte terör eylemlerini sürdürdü, varlığını devam ettirdi. Ha şimdi işte lider yok muydu? Vardı, hapisteydi ama sonuçta orada da bir düzeni onlar ya da işte bir sistemi, bir terör silsilesini devam ettiriyorlardı. Ben bugün de bunu devam şey yaptığını biliyorum. Yani kendi dillerinden anlıyorlar. Yani yani Öcalan'ın sözüm ona önünü daha fazla açabilmek, belki ona bu süreçte daha fazla inisiyatif sağlayabilmek için burada bir takım kendince onu katmadan önerilerde bulunuyorlar. Ya da hani şu olmazsa şu da gerçekleşmeyebilir ya da gecikebilir gibi bir takım mesajlar vermeye çalışıyorlar. Bence bunu Öcalan da biliyor. Yani bu çok uzun yıllardır devam eden bir karşılıklı, yani stratejinin bir şeyi, aralarda taktikleri.
1: Yani Öcalan'a hep şu mesajı veriyor bir şekilde: ben kendi adıma bir şey istemiyorum veya ben sadece iletişimin işte sağlanması gibi. serbest kalmak gibi falan bir talebim yok diyor. Ama bu açıklamalardan da rahatsız
2: şimdi
1: değil.
2: Biraz önce diyorduk, şimdi Öcalan ne açıklama yaptı? Benden daha fazla apocu olamazsınız. Yani bana riayet edeceksiniz dedi. Ama sonuçta oradan gelen bu tür açıklamaları da sonuçta belki kulağını kapıyor ama oradan böyle açıklamalar geleceğini biliyor. Yani kendi elini bir şekilde kolaylaştırmak için böyle bir karşılıklı. Ha, burada ben bir iletişim hattı olduğunu falan söylemiyorum yani. Bu yılların getirdiği bir şey, alışkanlık ve davranış tarzı. Şöyle bir şey var. Yani şimdi burada hakikaten atılması gereken kolay değil yani bu adımlar.
1: Tabii. Bunu
2: söylemek lazım. Yani bunlar zor adımlar ama pratik adımlar. Ya bir sürü bunun vehçesi var. Bir sürü hakikaten... sorun çıkaracak noktası var. Ama bunlar yavaş yavaş devlet tarafından bir şekilde o kurullar vasıtasıyla zaman içinde yayarak halledilecek yani. Bu olacak. Evet, kolay mı olacak? Belki olmayabilir. Ama bunun bir takviminin çıkarıldığını şey yapıyoruz, biliyoruz. Ama her seferinde bu takvime bir ara takvim eklenmesi halinde karşılıklı o güven.
1: Evet.
2: Biraz sarsılacak. Şimdi burada sürekli deniyor ki biz adım atıyoruz. Yani sonuçta hani evet bir takım adımlar atılıyor ama o atılan adıma karşılık sonuçta Ankara'da da bir takım adımlar atılıyor ve bu devam ediyor. Muhtemelen zaten güvenlik güçleri ya da istihbarat teşkilatı bu konuda çok daha yoğun çalışıyor. Bizden çok daha şeyler biliyor. Belki daha fazla zorluyor sürecin hızlanması için. Ama bir takım yerlerde hani bunu biraz daha yavaşlatan, alandaki gelişmelere bakan hala bir takım yani hem üst düzeyde hem arada bence yöneticiler ya da katmanlar olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey öyle bağlayayım. Yani sanki böyle bir o talebi kabul ettirmek için başta söylediğimiz gibi bir zamanlamayla bir takım demeçler vererek hani mesajlar gönderilmeye çalışılıyor.
1: Yani şimdi bu açıklamalarda bir de Sayın Nebi Bey şöyle bir şey görüyoruz. Yani hep biz adım atıyoruz.
3: Evet.
1: Devlet bir şey yapmıyor gibi. Ya şimdi hani Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan o süreçte Sayın Bahçeli çok büyük bir siyasi risk aldı. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi risk alıyor. Tabii. Hatta muhalefet Özgür Özel siyasi bir risk alarak mecliste sürece destek veriyor. İşte az önce saydınız mecliste komisyon kuruldu, insanlar dinlendi. Şimdi alt kurullar oluşturuldu. Tüm bunlar yapılmışken, bir yasal çerçeve hazırlanmışken hep biz adım atıyoruz, devlet hiçbir şey yapmıyor demek biraz garip kaçmıyor mu?
3: Yani şöyle, süreç yasası aslında bu sürecin yani bundan sonraki yapılacakların yol haritasıydı. Hatırlatalım.
2: Evet.
3: Yani yasa çıkmadan önce PKK ve işte DEM Partililer tamam silah bırakacak da yasal düzenleme nerede evet. diye çeşitli itirazlarda bulunuyorlardı. Mecliste gerçekten de yani meclisin hep vurguluyoruz büyük bir mutabakatla bir yol haritası oluşturdu. Yani yasal süreç hem işte PKK'nın özellikle geri dönenlerinin rehabilitasyon süreçlerinin nasıl olacağına kadar kimlerin işte ceza alıp almayacağı bunların hepsi çok ayrıntılı olarak aslında o yasada var. Ama daha önce yasa çıkmadan önce yasa nerede diye bir talepte bulunanlar yasa çıktı, komisyon kuruldu, alt komisyonlar oluşturuldu. Orada çok net bir şekilde silah bırakma sürecinin nasıl işleyeceği netleştirildi. Yani sonuçta sahada silahlar bırakılacak. Bu süreç Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek. Orada istişare edilecek ve bir ölçülebilir teyit ve tespitin yapılmasının ardından da işte süreç resmi gazetede yayınlanarak aslında silah bırakma aşamasının tamamlandığı belirtilecek. Ve tabii ki ondan sonra demokratikleşme ile ilgili, haklarla ilgili belirli tartışmalar siyasal partiler arasında yapılabilir. Şimdi burada en başından itibaren maalesef yanlış bir Türkiye'de de algı yerleştirilmeye çalışıldı. Yani nedir o? demokratikleşme ile terör meselesini birbirinin içine geçecek şekilde tartışıldı. Yani işte demokratikleşme olmadı ya da demokratikleşme ile ilgili belirli alanlarda açık var, eksiklik var. İşte terör bundan kaynaklanıyor. Şimdi bu yanlış bir şey aslında. Yani en baştan itibaren eğer bu terör meselesini Türkiye çok erken bir dönemde halledebilseydi, bugün demokratikleşme ile ilgili, haklarla ilgili konuştuğumuz birçok mesele çok daha erken çözülebilecekti. Dolayısıyla da şimdiden bu silah bırakmayı siz demokratikleşme üzerinden, haklar üzerinden tartıştığınızda aslında sürecin de ruhuna uygun olmayan bir dil ve söylem kullanmış oluyorsunuz. Yani burada devlet en baştan itibaren kırmızı çizgilerini ortaya koydu. Yani burada bir müzakere, alver süreci olmayacak. Silahların bırakılmasıyla ilgili süreç işletilecek. Devlet de burada örgüt üyelerinin özellikle öldürme eylemlerine katılmayanlarla ilgili ya da katılanlarla ilgili farklı kategorilerde bir aslında ceza süreçlerinde ceza ya da cezasızlık süreçlerinin nasıl işletileceğini ortaya koydu. Yani bugün biz meseleleri konuşurken sanki orada bir yasa çıkarılmamış gibi meselelere bakamayız. Yani şu anlaşılabilir bir şey. İşte PKK ya da farklı terör örgütler bu silah bırakma süreçlerinde iç direnç, farklı kendisi içerisinde farklı yapılanmalarının itirazları olabilir. Yani PKK'nın içerisinde de işte farklı yapılanmalar var. Yani Avrupa yapılanmasıyla belki daha kadrosu arasında görüş farklılıkları olabilir. Ama o PKK'nın kendi problemi. Dolayısıyla da bu meseleler konuşulurken işte hep bu konuştuğumuz, ilk turda da konuştuk, Mete Bey az önce de çok net bir şekilde çerçevesini çizdi. Yani bir süreç işletiliyor, sürecin ardından sorumluluk sanki devletin üstüne yıkılmaya çalışılır gibi bir söylem kullanılıyor. Bu yanlış. Şu anda net olan şu: silah bırakma süreciyle ilgili bütün hazırlıklar uzun uzun hem mecliste görüşüldü hem devletin ilgili kurumları bu süreçleri farklı şekillerde işlettiler ve yasa çıktı. Şimdi aşama silahların bırakılması aşaması. Yani silah bırakmayla ilgili eğer yasal çerçevede herhangi bir aksaklık varsa bu tabii ki tartışılması gerekir. Yani niye aksadığıyla ilgili, ama bu yasal süreçte silah bırakma süreciyle ilgili olmayan Öcalan'ın farklı işte serbest bırakılmasından tutunuz da PKK terör örgütü üyelerinin üst kademesinin ne olacağını tekrar masaya getirirseniz bu sürecin ruhuna da uygun değil. En baştan itibaren işletilen sürece de zarar verecek bir tartışmadır bu. Dolayısıyla da burada gerçekten devlet üzerine düşeni yapmaktadır. Şimdi ben ilk şeyde şunu söylemiştim. Yani ve bu süreçte de hep göz önünde bulundurulması gereken husus şudur. Ya tecrübe önemlidir. Türkiye, yani dünyanın farklı terör örgütünün tasfiye süreçlerinde de birçok işte süreç başlatıldı, başarısızlığa uğradı vesaire, ama Türkiye'nin gerçekten kendi bir tecrübesi var. Bu süreci başlatırken de tabii ki dünya örneklerinden yararlandı. Oralarda meselenin nasıl bozulduğu, hangi bozucu dinamiklerin devreye girdiği vesaire, bunlardan yararlandı, ama öbür taraftan kendisinin de çok büyük bir tecrübesi vardı ve Türkiye modeli olarak da adlandırılarak bu süreç yürütülmeye çalışılıyor. Sonuçta bu tek taraflı bir mesele değil. Yani toplumun hassasiyetlerini zedeleyecek şekilde, özellikle güven unsurunu yok edecek şekilde siz meseleleri tartıştığınızda, yeni taleplerle ortaya çıktığınızda, maksimalist taleplerle ortaya çıktığınızda sürece zarar vermiş olursunuz. Yani burada aslında her şey yasal süreçle ilgili parlamentonun da içerisinde olduğu her şey net bir şekilde ortaya kondu. Ha, sahadaki gelişmelerin hepsinin toplum önünde tartışılıp tartışılmaması meselesi başka bir konu. Yani dünyanın birçok yerinde de yani burada silahlı terör yapılarının tasfiyesinde farklı modeller işletilmiş. Burada da sonuçta devletin Milli İstihbarat Kurumu en başından itibaren bu süreçle görevlendirildi. Ama hükümet de, iktidar da bu süreci en geniş anlamda mecliste görüşülmesi için bir ortam, bir siyasi yaklaşım geliştirdi ve iyi niyetle bir adım atılıyor. Bu bugünkü gelişme önemlidir, tekrar onu söyleyelim. Hı hı. Yani sürecin işlemesi, bisikletin tekerinin dönmesi, evet, metaforu açısından önemlidir. Ama diğer taraftan da süreci zehirleyici, süreci sabote edici bu tartışmalardan kaçınmak gerekiyor. Son bir cümle daha kurayım. Tabii bu süreçlerde yani zamana yayılması ya da süreçlerin belirli bir zaman formatında işletilmesi önemli. Şimdi Orta Doğu'da her gün yeni bir krizi tartışıyoruz. Yeni bir durumu tartışıyoruz. Orta Doğu'da bu kadar dengelerin ve jeopolitiğin hızlı değiştiği bir durumda da aslında burada sürecin bir an önce bu silah bırakma sürecinin tamamlanması gerekiyor.
1: Yani tabii, çünkü işte Suriye'deki bazı, evet, gelişmeler süreci yavaşlattı. İran Savaşı süreci yavaşlattı belki. Özay Bey, şimdi Avrupa ayağından siz de bahsettiniz az önce. Yani orada da hatta biraz işte suç şebekeleriyle de iç içe geçmiş olan bir yapı var. Ve bu sürecin en başından beri mesafeli olduklarına dair bir takım işaretler var. Hatta Öcalan'a yönelik eleştiriler zaman zaman oradan duyuyoruz, örgütten gelen. Şimdi bir o cephesi var, bir de tabii işte terör tanımı bile Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki en büyük problemlerden bir tanesiydi. Oradan bakılınca nasıl görünüyor mesele?
4: Valla sevgili Burak, önce şunu söylemek isterim. Şimdi mesela İmralı notlarını okursanız orada Öcalan'ın Kandil'in kendisine aidiyetiyle ilgili sorduğu sorulara rastlarsınız. Hatta açıklamalarında bana çok bağlı görülüyorlar ama eylemleri gerçekten öyle mi diye sorgulamaları görürsünüz. Mesela Deutsche Welle Türkçe'nin arşivinde duran ilginç bir Murat Karayalan açıklaması vardır. Öcalan orada tutsaktır, iradeyi temsil etmez, elbette irade bizimdir şeklinde. Geçmişte yaşanmış böyle case'ler var. Daha sıcak noktaya gelelim. Terörsüz Türkiye'nin başında bu sürece ayak direyenler oldu mu Avrupa ayağından? Oldu. Kandil'de var mıdır? Vardır. Hatta yani Kandil'de bilmediğimiz şey değildir. İşte Cemil Bayık daha İran'a yakındır. İran çizgisindedir. Murat Karayılan daha Amerika-İsrail çizgisindeki isimlerdir vesaire. Bütün bunların hepsi dolayısıyla Öcalan'ı bu işin kalkanı yaparak sürece dair bir şeyler söylemek ya da süreci zorlaştırıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışmak son derece kabul edilebilir şeyler bunlar. Ama biraz önceki cümle, yani Öcalan'ın benden daha apocu olamazsınız deyip Abdullah Öcalan'ın meseleyi bir noktaya getirmiş olması bu çerçevede önemli. Ha, şu tartışılmalı bir konu mudur? Bak, ileride, bugünün meselesi değil ama ya yıllar yılı terörün tepe noktasında bulunmuş adamların Irak'ın kuzeyinde tek başına kalmaları mı doğrudur, yoksa aslında onların da bir şekilde uzun vadede Türkiye'ye gelip gelmemesi konuşulmalı mıdır? Bu ayrı bir tartışma konusu ama şunu söylemekte bir beis görmüyorum. Şu anda silah bırakmayı bu sürecin bitmesi olarak sunmaya çalışan bir Kandil dem var. Halbuki bu süreçteki önemli merhalelerden bir tanesi ama sürecin başarısı entegrasyonun tamamlanması, aidiyet duygusunun pekişmiş olması. Dolayısıyla bu tür yapılan her açıklama aslında bunun arkasında ne var diye düşünmemizi sağlayabilir. Bir maksimalist talep ya da pazarlık edilmiş bir şeyi bir daha pazarlık etme çabası. Mesela geçtiğimiz günlerde Ahmet Türk'ün, hani daha görece barış güvercini olarak diye tanımlanan bir isimdir. Mesela Ahmet Türk'ün de açıklamaları vardı sürece dair. Şimdi şunun adını koymakta fayda var. Bu işin, bu taşın altına elini sokan AK Parti, MHP, şimdiki adıyla Yeni Parti, bu risk aldılar. Risk aldılar. Şimdi mecliste çıkarılan yasa, Türkiye'de 3 yıl önce böyle bir yasa çıkacak desem bunu insanları ikna etmesi zor bir şeydi. Dolayısıyla yürüyen bir süreç var. O sürece Öcalan korkusundan dolayı Öcalan'ın adıyla çomak sokmak isteyenler olacaktır. Bu şaşırtıcı değil. Avrupa'ya geldiğimiz zaman ben ilk terörsüz Türkiye'nin başladığı dönemde vatan yahut euro diye bir yazı yazmak durumunda kaldım. Şimdi burada toplanan para, burada sağlanan güç, buradaki sivil toplum özellikle Almanya'da hakeza Brüksel'de bir yapılaşma var. O yapılaşmanın da sağladığı bir rant alışkanlığı var. Bu kolay vazgeçilebilecek bir rant alışkanlığı değil. İşin daha garip tarafı mesela özellikle genç kuşakta, Avrupa'da doğmuş büyümüş genç kuşakta onlarda çok bir Öcalan algısı da yok. Mesela milliyetçiliğin en üst ve kafatasçılığa varabilecek bölümlerinden örnekler gelebiliyorsun. Bunlar olacaktır. Yani eşyanın tabiatına aykırı şeyler değil bunlar ama buradaki temel mesele işin samimiyeti. Şimdi samimiyet, çünkü şu anda ihtiyaç duyulan şey, bak, ne silah bırakılması ne başka bir şey. Şu anda birinci ihtiyaç karşılıklı güvenin oluşması. Bu güveni zedelemiyor olmak lazım açıklamalarla. Ama şunu söyleyeyim, yani bütün bu yaşadıklarımızda, yaşadığımız süreçlerde geldiğimiz tecrübe şunu gösteriyor. Sonuçta dağda, mağarada yatan, bitlenen, sağlık hizmeti görmeyen, çok uzun süre duş yapmayan vesaire insanlar bu sürece daha fazla destek veriyorlar PKK içerisinde. Ama Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde konforla yaşayanlar, euro üzerinden bir hayat kurmuş olanlar sürece dair daha muhalif olabiliyorlar. Ya bu bir analiz değil, bu bütün okuduklarımızdan çıkarttığımız bir sonuç. Şimdi dolayısıyla şunu çok net olarak söylemek gerekiyor. Bazı şeyler vardır, hani o kar topu yuvarlanmaya başladıktan sonra onu durdurmak ya da geri döndürmek çok zordur. Yani en azından gelen bilgi neydi? Mesela ilk tasfiye kararının ardından, PKK'nın kendini lağvetmesinin ardından Cemil Bayık'ın Assos Dağı tarafına çekildiği, sadece İran'dan gelen doktorları ve heyetlerle görüştüğü, başka kimseyle görüşmediği vesaire gibi birçok şey söylendi. Mesela çok gariptir, Barzani ailesine yakın olduğu bilinen daha istihbarat odaklı bir site PKK'yı çok ağır şekilde eleştirebilir ama öbür tarafta aslında hem Barzani hem Talabani Irak'ın kuzeyinden PKK'nın tasfiye olmasını ister. Tam bir Orta Doğu. Yani şunu söyleyeyim, terörsüz Türkiye sürecine ben İsrail'in Türkiye bir meselesini daha halletti diye baktığını zannetmiyorum. Hiç unutmayalım, yani İsrail bu işin mesela bozulması için uğraşıyor mudur? Uğraşıyordur. Yani Gazze'de soykırım devam ederken PKK'ya yakın olduğu bilinen Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinden 3 tane temsilci Tel Aviv'e gidip destek ziyaretinde bulunmuştu. Dayanışma ziyaretinde bulunmuştu. Yani İsrail o ilişkileri kullanmıyor mudur? Kullanıyordur. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak hükümet bu süreci destekliyor olabilir ama CIA içinde belirli bir grup bundan rahatsız mıdır? Rahatsız olabilir. Dolayısıyla biri bir şeyi söylediği zaman bunun arkasındaki niyet nedir? Bunun arkasında hani bu bağımsız iradeyle mi söylenmiştir yoksa başka şeyler var mıdır gibi o soru işaretlerini de beraber düşünmek gerekiyor. Yani tek başına düşündüğümüz zaman bazı şeyleri çözmekte zorluk çekebiliyoruz. Ama şunu söyleyeyim, şu ana kadar Öcalan'ın ortaya koyduğu iradeye alenen karşı çıkabilecek herhangi bir kimse PKK tarihinde ve pratiğinde olmadı. Yani çok net şunun adını söyleyelim, PKK'da Öcalan'a karşı çıkmak idamla biter. Yani Öcalan dışarıdayken de böyleydi, bu hiç değişmedi bu kural. Öcalan demir yumrukla yönetti örgütünü ve onun yarattığı bir alışkanlık var. Dolayısıyla küçük itirazlar, mırıldanmalar olabilir ama Öcalan'ın iradesine alenen karşı çıkmak gibi bir gelişme olmaz. İşte bunların artçıları da böyle röportajlarla çıkar karşımıza. Hı
2: hı. Şimdi şeyde Erbil'de bir her yıl yapılan Orta Doğu konferansı, zirveleri gibi, Meri 2026 yani Orta Doğu şeyleri gibi daha çok Irak ve çevrede Irak Kürt bölgesinde gelişmeler yapılıyor, ele alınıyor. Gelmeden önce baktım kimler katılmış, neler söylenmiş falan orada diye. Bu KYB Başkanı Bafıl Talabani de konuşmacılardan biriymiş. Hatta Demeş Başkanı falan da yarın herhalde yapacak, konuşacak. Talabani bile Türkiye'de yürütülen sürecin desteklenmesi gerektiğini anlatmış. İran'da Kürtler için de benzer bir sürecin başlangıç aşamasında olduğunu ve oraya örnek teşkil edebileceğini. Şimdi böyle şeyler de var ki Talabani kesimi Sonuç olarak baktığımızda yani bir buçuk yıl öncesine yani Türkiye'ye en uzak, PKK'ya en yakın, İran'a daha yakın bir çizgi izliyordu. Ama sonuç olarak şu, yani sonuçta yani hakikaten Orta Doğu'da yarın ne olacağı çok belli olmayan bir coğrafya. Ne kadar güvenirsek, ne kadar kendimizden emin olursak olalım, kaygan bir zemin bu anlamda. İşte bir buçuk yıl önce farklı bir noktadalardı. İşte bugün diyor ki Türkiye'deki süreci desteklemek lazım. Hatta İranlılar bile hani örnek alabilir, buradan yola çıkılabilir. Onun için burada şeyi de görüyorsunuz. Yani tamamen olmasa bile zaten KYB'nin, yani Barzani'nin hep PKK'ya bir mesafesi vardı. Evet, Taliban'lar belki tamamen şu anda atmamış olabilirler ama bu kurdukları cümleler de önemli. Onlar da görüyorlar. Yani çünkü yani İran geleceği ya da o Kürt bölgesinin geleceği sonuçta PKK'nın tasfiyesinin açısından çok çok önemli. Yani orada bir tasfiye olduğu zaman en azından kendi yönetimlerini Irak Merkezi Hükümeti'yle birlikte kurabilecekler. Hani bir yandan işte Karayılan'ın açıklaması, bir yandan da böyle bir açıklama. Bir yandan önemsedim. Yani bir buçuk yıl önce çok başka şeyler söylüyorlardı. Biraz daha realiteyi görüyorlar anlamında. Yani realiteyi de görmek lazım. Nereye gittiğini hikayelerin.
3: Yani bir katkı olması açısından bilmiyorum süremiz.
1: Var. Az bir süremiz var ama var.
3: Şimdi bu süreç başladıktan sonra mesela İran, İsrail, ABD savaşında ABD en başta özellikle bölgedeki Kürtleri ve örgütleri, PKK da bunun içerisinde, diğer örgütler de bunun içerisinde, İran savaşına dahil etmeye çalıştı. Şimdi düşünün, İran savaşına Kürtler dahil olsaydı özellikle Kuzey Irak'ta, bugün başka şeyleri konuşuyorduk. Büyük ihtimal o süreçte Türkiye'nin de uyarılarıyla, yani hem bölgesel yönetime hem de özellikle bu süreçte Kürtler üzerinde etkili olan aktörlerle Türkiye'de konuşarak, Kürtler aslında bu savaşın dışında kaldı. Bugün İran-İsrail savaşında gelinen süreci görüyoruz. Yani savaş devam ediyor. Savaşı bitirebilecek bir durum henüz ortaya çıkmış değil ve sadece işte İran-İsrail arasında başlayan savaş artık bölgeselleşmiş durumda. Yani işte ya belki birazdan konuşacağız Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmasını. Dolayısıyla da süreç aslında kırılgan ve Türkiye'de bölgesel istikrar temelinde yürüttüğü politika, Kürtlerin de bir anlamda bu İran'da ABD'nin teklif ettiği şeyleri kabul etmemesiyle de sonuçlandı. Yani bu meselenin de aslında ne kadar ciddi, ne kadar süreci etkileyebilecek gelişmeler olduğunu da öngörmek gerekir.
1: Özay Bey, reklama gitmeden 2 dakika süren var. Hani reklam dönüşü konuyu değiştireceğim. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım sizden.
4: Valla şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ve görebiliriz Burak. Kolay bir iş yapılmıyor. Siyaset, liderlik zaman zaman risk almayı gerektirir. Buna ihtiyaç var mıydı sorusunun cevabı aslında gelecek 10 yılda saklı. Niye? Artık gelecek 10 yıl şunu göreceğiz. Her ülkedeki zayıf veya kritik noktaların kaşındığı, demokrasinin değil güvenlik politikalarının ön plana çıktığı, ama bu güvenlik politikalarda işte düşman gördüğün ülkeyi zayıflatmak diye asimetrik savaşların düzenlendiği bir döneme giriyoruz. Böyle bir zamanda Türkiye'nin kendi içerisinde aidiyetini sağlaması, her vatandaşın bu ülkenin bir parçası olmaktan gurur duyacak hale gelmesi son derece önemliydi. Dolayısıyla doğru bir yolda ilerlerken sizi bu yoldan döndürmeye çalışan çok olur. Bu dünyanın her yerinde böyle oldu. Ama burada hep konuştuğumuz, zaman zaman da söyleme ihtiyacı duyduğum şey, ülkeyi bazen duygu ön plana çıkar severken bazen akıl ön plana çıkar. Ülkeyi, ülkemizi aklımızla sevmemiz gereken, duygumuzu aklımızın peşine takmamız gereken bir zaman diliminde yaşıyoruz. Sakin kalmak lazım. Bakın, olmayacak denilen noktaları aşıyoruz yavaş yavaş. Ama gerçek başarının aslında tam entegrasyonun sağlandığı zaman olduğunu da, bunu da birazcık daha zamana ihtiyaç duyacağını da unutmamak lazım beraberinde.
1: Peki Özay Bey, reklam arası veriyoruz.

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Salı gecesi ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur salı hafif, çarşamba ise kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, çarşamba yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur akşam saatlerinde Trakya kesiminde çarşamba tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de salı gecesi özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli, tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de salı kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. PKK'nın Kuzey Irak'tan boşalttığı alanlardan çekilmesine ilişkin güvenlik kaynaklarından paylaşılan o görüntüleri konuşarak başlamıştık. Şimdi Türkiye bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya. Bir yandan kendi meselesini halletmeye çalışıyor. Bir taraftan işte kuzeyimizde yaklaşık 4-4,5 yıldır devam eden bir savaş var ve artık öyle bir noktaya geldi ki tarafların birbirini yıpratma amacıyla karşılıklı saldırıları yoğunlaştırdığı, Karadeniz'de seyir güvenliğinin hayli zora girdiği bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir dizel alımı konusunda anlaşmaya varıldı. İşte ilk etapta Rusya ABD'ye veya dünyaya 300 bin tonluk bir dizel yakıtı satacak. Kademeli olarak sonra bu arttırılacak. Elbette uzun yıllar süren ambargoların ardından, hatta o ambargolar hala yürürlükteyken böyle bir anlaşmaya varılması tartışmaları beraberinde getirdi. Avrupa tepkili, Zelenski elbette tepkili. Şimdi ne olacak, bu merak ediliyor. Mete Çubukçu, şimdi hem anlaşmayı sormuş olayım hem de tabii hani herkesin aklına ABD Zelenski'yi bıraktı mı? Hani bir tabir şey yapılır da burada söylemek istemiyorum ben. Yani elini çekti mi üzerinden diyelim Zelenski'nin?
2: Aslında başından beri Zelenski ile Trump arasında yani ikisinin yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Çünkü onu hep Biden'ın adamı ya da işte Biden'ı bir şekilde ikna eden kişi olarak görüyordu. Hatırlayacak olursak yani o Beyaz Saray'daki meşhum görüntüyü hakikaten sonuçta bir devlet başkanını aşağıladı, kıyafetiyle dalga geçtiler vesaire yaptılar. Çok ciddi bir kriz yaşanmıştı. Ama kısa kısa üç şeyi söylemek istiyorum. Birincisi, Trump geldiğinde ben bu savaşı birkaç ay içinde, değil mi?
3: 24 saat diyordu.
2: 24 saatte bitirdim.
1: 24 dedi, 3 gün dedi, 5 aya çıkardı falan.
2: İkincisi, dün seyrettim. 3 Kasım'da biliyorsunuz ara seçim var, seçim gezilerine başladı. Evet. Sanırım Pasifik Okyanusu'nu Trump Okyanusu olarak değiştireceğim dedi ve inanılmaz alkış aldı. Sonra dedi ki, ya dedi, benim dedi her söylediğimi alkışlıyorsunuz. Saçma sapan şeyler söylüyorum bazen, onu da alkışlıyorsunuz ama o güzel bir şey.
4: Ben görevdeyken bir okyanusumuz olmasın mı diyor.
2: Olmasın mı dedi. Bir yandan kendini alkışlayanlara da şey yaptı.
1: Nobel'e de kızgın bu arada. Nobel komitesine bir yandan, öfkeli. Yine kızdı. Bunu, barış ödülünü hani, vermediler.
2: Şunun için şey yapıyorum. Başta sordun ya, yıldızı barış mıydı? Şimdi Trump yani diş geçirebileceği, kendinden daha güçsüz ve Amerika'nın çapından daha güçsüz gördüğü lider ve ülkelere yükleniyor. Venezuela. Ya. Küba'ya hani gitse şimdi, hani Kübalılar ne yapabilir? Hiçbir şey. Bir ara Grönland'a girdi, yüklendi.
1: Bir anlamda istediğini de aldı sonunda.
2: Aldı ama tam alamadı yani. Ama oraya el koyacağım diyordu, bana verin diyordu. İşte Avrupa Birliği biraz orada direnince farklı anlamda evet, hani yarı yarıya kendi istediğine ulaştı. Ama Putin'e diş geçiremedi.
1: Diş geçiremiyor.
2: Ha, bu Putin hani çok iyi lider vesaire şu anlamda. Çünkü ne yapacağını bilemedi. Yani Trump tıpkı İran'da olduğu gibi burada da ne yapacağını bilmiyor. Debelenip duruyor. Ve yapamıyor. Hakikaten yapamıyor. Ve gündem de onu giderek sıkıştırıyor. Yani işte Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb, yani bu enerji kriziyle birlikte, yani dünyayı çok düşündüğü sanmıyorum ama kendi ülkesinde 3 Kasım öncesi adım atmaya çalışıyor. İşte attığı adım da işte önce 300 bin varil herhalde, sonra 500, 1 milyon varile kadar gidecek Rusya ile anlaşma. Bu işte diyor ki işte Amerika'da çiftçilerimiz, köylülerimiz vesaire, işte nakliyecilerimiz biraz nefes alacak. İşte mazot biraz ucuzlayacak. Bu derde çare olur mu? Bence olmaz. Putin Rusya'sı buradan ciddi bir gelir sağlar mı? Bence sağlayamaz. Ama burada olan şu. Psikolojik olarak Putin yeniden hem Avrupa'ya karşı hem Amerika'ya karşı üstünlüğü ele almış oluyor. Sonuçta ikisinin de derdine çare olmayacak bir şey ama Amerika Nisan ayına kadar kısmi birçok yaptırım var. Bu dizel mazot konusunda, dünyaya bunun arzı konusundaki yaptırımı kaldırdı. Üstüne üstlük şöyle diyor, ben diyor Moskova ile Kiev arasında bir enerji ateşkesi sağladım diyor. Bu ateşkesten Zelenski'nin haberi yok. Ya Moskova ile bunu konuşmuş. Zelenski diyor yani en azından olsaydı belki biz de katkıda bulunabilirdik ya da evet diyebiliriz diyor. 60 gün bir ateşkes şartıyla tabii ki diyor enerji ateşkesine de evet deriz diyor ama Ruslar bunu kabul etmiyor. Yani böyle bir 60 günlük falan ateşkes şey yapamayız diyor. Hatta bu anlaşmanın üzerine yani enerji ateşkesi tırnak içinde dün yine bir takım Ukrayna'daki enerji tesisleri Ruslar tarafından bombalanıyor. Soruna gelecek olursak evet. Zelenski zor durumda kalıyor mu? Kalıyor. Yani sadece Avrupalılarla baş başa kalmış durumda. Trump'ın da bir şekilde aslında varmak istediği nokta bu. Zaten silah satışını durdurmuştu. Avrupalılar Amerika'dan satın alıp hani ona ses çıkarmıyordu. Ukrayna'ya bunları naklediyordu. Şimdi yani hem yaptırımlar delinmiş oldu. Trump desteği zaten yoktu. Hem de Avrupalılarla bir şekilde baş başa kalmış oldu. Son şunu söyleyeyim. Yani yıldızının barışmaması hasebiyle bir de şunu söyledi. Zaten liderliğinin de artık sonuna geldi. Değişmesi lazım.
1: Evet. Zelenski de o seçilmesi.
2: Dedi, evet seçilmesi lazım dedi. O Zelenski de diyor ki buna sen karar veremezsin. Ukrayna halkı karar verir. 60 günlük ateşkesi olursa seçime...
1: Yapın 60 gün ateşkesi yapayım diyor.
2: Seçime, seçime gideriz diyor ama...
1: Ona da Rusya yanaşmıyor herhalde.
2: Rusya kesinlikle yanaşmıyor. Çünkü 60 günü ve kış
1: toparlamak
2: öncesi, kış öncesi hakikaten eğer Ruslar bu şekilde bindirirse Ukraynalıları çok zor bir kış bekliyor. Bu da şunu getirecek beraberinde. Ukrayna'da hakikaten teknolojik olarak çok ciddi yeteneklere sahip. Rusya'yı içinde yani Rusya içlerinde özellikle rafineriler, petrol tesisleri, doğalgaz tesisleri çok ciddi şekilde vurabiliyorlar. Zaten Moskova'nın da bir şekilde bu enerji ateşkesinin amacı bu. Hı hı. Çünkü çok ciddi zarar verildi. Ve onu vermeye de devam ediyorlar. Ve Ruslar da bunu önlemeye çalışıyor. Ukrayna'nın bu dronlarla ta içlere kadar saldırılarını durdurmak için.
1: Yani şimdi Zelenski'nin bugün attığı bir tweet'i soracaktım. Tam ifadeyi söyleyeyim diye açtım o Twitter hesabını. Orada 10 dakika önce bir tweet atmış. Diyor ki şimdi savaşı hani belki savaş Türkiye'nin gündeminde çok yoğun şekilde yer almıyor ama işte Dobropilla'da diyor düşmanın ilerleyişine izin vermiyoruz. Günde 200 Rus askeri öldürüyor.
2: Evet.
1: Diyor. Yani bunlar çok yüksek rakamlar. Ukrayna'nın da kayıpları var bunun karşılığında. Şimdi 8 saat önce Zelenski dedi ki bu anlaşma üzerinden ya dünyanın diyor aylık diyor dizel ihtiyacı 120 milyon ton. Evet. 300 bin tonluk alışla diyor, alımla diyor fiyatları değiştiremezsiniz. Bunun altında başka bir şey var. Bize bu yaptığınıza değer mi diye getiriyor. Yani değer mi hakikaten bu adamları bunca yıl bir şekilde savaştırıp Rusya'ya karşı ondan sonra da yalnız bırakıp o cephede çekilmek?
4: Yani burada tabii tarafların kendi öncelikleri var. Önce onu görmek lazım. Yani Trump'ın işte seçime 23 gün kaldı. 3 Kasım'da bir seçim var ve bu seçimlerde işte yapılan tahminlere, analizlere, kamuoyu yoklamalarına baktığınızda işte temsilciler meclisini kaybetmesinin yüksek ihtimal olduğu evet. Ama senatoda belki yani başa baş ya da yani kazanabilme ihtimalinin olduğu söyleniyor ama Trump'ın özellikle bu son 2 yılıyla ilgili en büyük endişelerinden birisi aslında topal ördek konumuna düşmesi. Eğer kongrede çoğunluğu kaybederse impeachment yani suçlandırma süreçleri aslında eksik olmayacak. Burada da seçim sürecini en çok etkileyen konulardan birisi ABD'deki şu andaki yakıt fiyatları ve sadece yakıta bağlı olarak da aslında fiyat artışları.
2: Evet.
4: Yani fiyat artışları ve bu fiyat artışlarını belirleyen şey de yakıt. Şimdi mesela rakamlara baktığınız zaman İsrail Savaşı'nın başlamasından itibaren özellikle akaryakıt fiyatlarının %70 arttı. Yani işte dizelin 6.30'a kadar çıktığı görülüyor ve bu da Trump'ın tabanını da içine alan işte kamyon ...ların, işte tarımın ve diğer sektörleri çok ciddi bir biçimde etkilediği anlaşılıyor. Ve kamuoyu araştırmalarında da Trump'ın oylarının düşmesinin en önemli nedenlerinden birisi bu yakıt fiyatları. Şimdi tabii Trump burada İran bugün savaşı belki savaşın içerisine İsrail çekti ABD'ye ama İran'da İsrail ABD'yi ile İran'ı baş başa bıraktı ve Hürmüz, işte Babül Mendeb, işte Karadeniz, yani şu anda belki de dünyanın enerji fiyatlarını kökten etkileyen üç yerde, aslında üç boğazda da diyebiliriz, üç körfezde de diyebiliriz. Yani Karadeniz'de, Basra Körfezi'nde ve Kızıldeniz'deki bu savaş bütün fiyatları etkiliyor. Yani savaşın başından itibaren hem Hürmüz'den hem yani Orta Doğu ve Rusya savaşının etkili olduğu yerlerden uluslararası piyasalara giden dizel %75 azalmış. Şimdi bu ciddi bir şey. Hadi şeye baktığımız zaman bu anlaşmayla ilgili işte konuşuyoruz. İlk başta 300 bin ton mazot. Şimdi bu ABD'nin bir günlük ihtiyacının 1/4'üymüş. Yani aslında baktığınız zaman büyük ihtimal bunun bir psikolojik etkisi için Trump bu meseleyi çok gündemine alıyor. Yani
1: o 300 bin ton hani yayından önce konuştuk. Bugün yola çıksa Rusya'dan seçime de yetişmesi zor gibi yani.
4: Aslında ABD dünyanın en önemli aslında enerji de ihraç eden ülkelerinden birisi. Yani geçtiğimiz yıl aslında Rusya'nın iki katı, yani 62 milyon ton dizel ihraç etmiş baktığınız zaman. Yani kendi üretimi de çok yüksek ama uluslararası piyasalarda enerji fiyatı bütün ülkeleri etkilediği için doğrudan ABD'yi de etkiliyor.
1: Venezuela petrolünü de ele geçirdi.
4: Ele geçirmesine rağmen. Dolayısıyla burada Trump'ın büyük ihtimal savaşa kadar bu enerji fiyatlarıyla ilgili böyle bir politikası olacak. Yani ama Ukrayna-Rusya savaşı tabii her yeni gelişmede, her yeni açıklamada yeniden konuşuyoruz. İşte Trump Zelenski'nin görev süresini

0: farklı tarihlerde ve ard arda işte onarıp tekrar insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği biliniyor. Yani şeyde, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına baktığınızda sadece 3500 kilometre ve uzağındaki rafinerilere saldırı yapmadığı anlaşılıyor.
1: 3500 kilometre evet, mesafeye yani, kadar vurmuş ama.
0: Yani. Dolayısıyla yani hem de birkaç defa ve birçok kez zarar verecek şekilde her iki ülkede birbirinin altyapısına yoğun bir şekilde cephe girişine maliyet üretiyor. Ama bu savaşın seyriyle ilgili işte Zelenski gidip yerine biri gelirse, aslında Zelenski'yi de en baştan itibaren burada bir anlaşmayı belki de engelleyen Batılılardı. Yani İstanbul'da işte ilk görüşmelere kimin bu görüşmeleri olumsuz sonuçlandırdığı bugün biliniyor. Yani o dönemdeki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın süreci engellediği biliniyor. Dolayısıyla da gelinen süreçte yani Rusya'nın konumu savaşın en başından itibaren belli aslında. Yani masaya belirli şartlar koydu ve o şartlardan da geri adım atmadı. Ama diğer taraftan Ukrayna, dolayısıyla Ukrayna'nın destekçisi Batı, masaya tam müzakere edilecek netleşmiş bir pozisyon ortaya koyamadığı için kendisi içerisinde de bir aslında stratejik uyumlaşma yok. Avrupa içerisinde bu savaş 5 yıl belki de işte 5 yıldan fazla da olabilir. Devam ediyor. En nihayetinde biz 3 Kasım'a kadar Trump'tan bu tür açıklamaları göreceğiz.
1: Özay Bey, şimdi işte ABD Başkanı Donald Trump'tan Ukrayna'nın artık yeni bir lidere ihtiyacı olabileceğine dair açıklamalar gelince, bugün yine kısa süre önce Almanya Şansölyesi Merz Zelenski ile görüşmüşler. Ondan sonra oradan destek açıklamaları geldi. Avrupa'dan da destek açıklamaları geldi. Hani Avrupa'da Ukrayna'yı verirsek eğer Rusya'ya sıra bize gelecek gibi bir endişeyi zaten hep yaşıyor en başından beri. Ne olacak ya bu şartlarda? Zelenski'nin gitmesi, bir seçimin yapılması, Ukrayna'nın başına yeni bir liderin geçip savaşı devam ettirmesi, sürdürmesi gibi bir ihtimal var mı sizce?
2: Sevgili Burak, birkaç tane şey söylemek lazım. Aslında Avrupa Birliği'nin destek verdiği Zelenski değil, Avrupa Birliği'nin destek verdiği Rusya ile savaşı sürdürecek bir adam. Ve Rusya'nın meşgul olması. Şimdi çok ilginç, Trump Rusya'dan dizel anlaşmasını yaparken aynı anda Avrupa Birliği bugün Rusya'ya yeni yaptırım açıkladı. 22. paketi açıkladı. 1600 tane şirket ve kişiyi işte bu çift taraflı malzemeden dolayı yaptırım kararını aldılar. Bir adım ötesini söyleyeyim sana. Bu Türk turizmini de çok yakından alakadar edecektir. 14 Ekim'de de Rus turistlere verilecek vizeleri daha da sıkılaştırma konusunda bir toplantı yapacaklar. Dolayısıyla da Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı şimdi bütün kartlarını masaya koyuyor. Esas gümbürtünün kopacağı birkaç tane noktayı söylemek isterim. Mesela New York Times bugün şeyi yazdı. Dedi ki daha Rusya bu enerji ateşkesini onaylamadı. Trump Rusya'nın dondurulan milyarlarca dolar parasını serbest bırakmaktan, Lukoil'in hisselerinin satın alınması ya da işte Belarus'un gübre ihracatına izin verilmesi gibi Rusya'yı ikna edebilecek çeşitli yöntemler üzerinde duruyor dedi. Buna karşın Trump'a Amerika için de itiraz var. Çeşitli kongre üyeleri dediler ki bu bizim yaptırım yasalarımıza aykırı, keşke kongreye danışsaydım. Mesela eski danışmanı, Trump'ın eski danışmanlarından bir tanesi dedi ki Ukrayna Rus rafinerilerini vurmaya devam etmeli. Şimdi geldiğimiz yerde şöyle bir garip durumla karşı karşıyayız. Rusya da dizelde sıkıntı yaşıyor. Ya Rusya mesela 95 oktan benzini bile bulmakta zorluk çektiğin bir yer konumunda. Hatta buğday hasadı başlayacak mı başlamayacak mı dizel yokluğundan diye tartışılıyordu. Şimdi bir anda 300 bin varil gibi bir rakam çıktı ortaya. Dolayısıyla ortada bir garabet var ama kesin olan şey şu. Şimdi Axios'un iddiası, çeşitli gazeteler de yazdılar. Amerika Avrupa'ya, Rusya, Ukrayna'ya yollanmak üzere para veriyor Amerika'ya, Avrupa Birliği, ve o silahları alıp Ukrayna'ya yolluyor. Şimdi Amerika buradaki silah satışını sıkılaştırır mı? Birinci soru bu. İkinci soru, aslında Avrupa Birliği de Zelenski'den çok mutlu değil. Hatta bakın, eski Londra Büyükelçisi, şu anda Kiev Belediye Başkanı, Ukrayna'da görevde. Zelenski ile de sık sık siyasi

0: siyasi olarak karşı karşıya geliyor. O alternatif bir isim olarak duruyor. Bu arada Avrupa Birliği savaştan dolayı verdiği paraların yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla Zelenski'den üst üste yolsuzluğa dair soruşturmalar açmasını istiyor. Ortada acayip bir Rusya korkusu olmasa Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Zelenski'den hemen vazgeçerler. Ama şu anda geçmiyorlar. İki, Donald Trump o da şunu çok iyi hesap etmiştir. O petrolün ulaşması, o dizelin ulaşması vakit alacak ama bak ilk gün yaptığı açıklamada Cuma günü yani bu anlaşmayı duyurduğunda hemen vadeli dizel fiyatlarına bakın dedi. %4 düşüş oldu dedi, orada haklıydı. Yani aslında bunlar piyasaya dizelin girmesinden önce piyasaya bir moral değerler verme meselesi. Hı hı. Bize en yakından alakadar eden kısmı söyleyeyim. Bunda bir memorandum yani uğraşıyoruz da. Karadeniz'in savaşa dahil edilmemesi meselesi. Bak dünyadaki en tehlikeli deniz diye biz en tehlikeli yer diye Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Karadeniz'de geçen hafta 3'ü Bulgaristan münhasır alanında olmak üzere 6 tane gemi vuruldu. Hı hı. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı Karadeniz'e taşınmasın diye de tek uğraşan ülke Ankara. Geldiğimiz yer şurası. Avrupa Birliği Ukrayna'ya parayla silah alıp verip Rusya'yı oyalamak, güçsüzleştirmek, durdurmak adına Ukrayna askerinin kanını kullanmaya devam etmek istiyor. Burada bir beis yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın Rusya'ya dair izlediği politikalar her zaman soru işareti. Şöyle bakılıyor. Çok da haksız değil aslında. Donald Trump güçlü liderleri seviyor ve onlara öykünüyor. Onlarla da arasının çok iyi olduğunu ve dost olduğu gibi bir görüntü vermeye zaman zaman ihtiyaç duyuyor deniliyor. Ama kesin olan şey şu. Atlantik'in iki yakası Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki artık güven ilişkisi iyicene inceldi o ip. O ip iyicene inceldi ve bir daha onarılabilir mi onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü 2027'de Almanya ve Fransa'da iktidara gelmesi beklenen merkez sağ mesela NATO'da Marine Le Pen'in partisi Fransa'da NATO'dan askeri kanattan çekilmeyi konuşuyor. Almanya'da AfD diyor ki NATO Rusya'yı tehdit etmeyi bıraksın, işte bunu tırnak içinde söylüyorum İslami terör örgütlerine karşı, İslami terör örgütü olmaz, terör örgütü terör örgütür, bunlara karşı kaynak ayırsın diyor vesaire. Atlantik'in iki yakası 2026'yı sorununu bitirecek, 2027'de nereye evrilecek hep beraber göreceğiz ama orada çok parlak günler beklemiyor bizi sevgili Burak.
1: Evet, yani şimdi tabii bu alanda neler yaşanacak o da son derece önemli ama dış haberden arkadaşlarımız da gönderiyor. Husiler yine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor Suudi Arabistan'a yönelik. Riyad havalimanına bir balistik füze atılmış yine. Suudi Arabistan bu füzenin önlendiğini, imha edildiğini duyurdu. Yine Hamis Mushait kentinde Suudi Arabistan'ın buradaki bir hava üssünü de drone'la vurduklarını söylüyorlar. Bu da Yemen'e yakın olan bir kent. Ne dersiniz Mete Çubukçu, ne oluyor burada? Yani gittikçe orada artan bir doz görüyoruz orada şiddette.
2: Şimdi benzer değil ama özellikle biraz önce Ukrayna'dan bahsederken Ukrayna sen de söyledin. Çok derinliklerde yani ciddi bir teknolojisi var. Rafineri ve yani Ruslara çok hakikaten zarar verecek. Hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak siviller üzerinde hedeflere yöneliyor. Bunu da bir şekilde başarıyor. Yani aslında Putin'in enerji ateşkesi dediği ya da Trump'ın biraz da burada. Yani o Ukrayna saldırılarını önlemek. Çünkü içeride de hakikaten dizel bulunmuyor. İşte bilmem kaç oktan benzin falan da bulunmuyor. Şimdi buraya baktığımızda çap olarak yani Suudi Arabistan 2014'te evet 2014'teydi herhalde değil mi? Yani savaşın en kızıştığı nokta. Çok uzun yıllar Husi bölgesine saldırılarda bulundu. Hava kuvvetleriyle ve diğer olanaklarıyla. Ama onlarla başa çıkamadı. Şimdi son geldiğimiz noktada Bu son günlerde hem Yemen hükümeti hem Suudi Arabistan'ın desteğiyle Husileri biraz daha o Babül Mendeb'in kıyısından yukarı ittirdikleri söyleniyor. Doğru mu yanlış mı daha tam o da teyitli değil. Ama son bir haftada Husiler yani biraz da tehlikeli oynayarak ama ellerindeki o teknolojik ki bence İran'dan sağladıkları bir teknolojik olanaklar işte 800 kilometre 1000 kilometre ilerideki havaalanı değil mi?
1: Vurabiliyorlar.
2: Vurabiliyorlar. Mekke Medine'deki bence çok hassas noktalı. Yani hassas derken Husilerin tehlikeli oynadığı tırnak evet. içinde. Yani o bir takım kutsal mekanlara yönelik çok farklı dinamikleri harekete geçirebilecek, tetikleyebilecek hedeflere yöneliyorlar. Bu akşamki de onlardan birisi yine Riyad Havalimanı'na balistik füzeyle saldırıyorlar. Hamis Muşeyd kenti diyorlar. Ne kadar uzaklıkta olduğunu hava üssü varmış orada.
1: Ben ona baktım bir şeye hayli yakın. Yani Yemen sınırına Yemen daha sınırına yakın bir nokta.
2: Yakın ama Husiler yani sonuç olarak yine daha uzakta kalıyorlar. Buralara dikkat çekici yani bu kadar yoğunlaştırmaları. Şimdi Babül Mendeb'de bir denklem kurmaya çalıştılar. Biraz da orada kendilerince başarılı oldular yani orayı tehdit etmek anlamında ama bu Yemen ordusu ve Suudiler onları biraz daha geriye püskürtünce tam orada egemenlik kuramadılar. Yani Hürmüz'deki İran'ın yaptığını burada tam olarak yapamadılar ama risk hala sürüyor. Buraya yönelmeleri Mekke'ye, Medine'ye, işte Riyad Havaalanı'na ki orada da Kabe'ye giden yani orada işte bir takım farizelere giden insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz. Umre'den dönüş, Umre'de gidenleri biliyoruz. Buraya yoğun bir şekilde yüklenmeleri bence çok işi riskli noktaya götürüyor. Birincisi bu. İkincisi yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu Mekke Anlaşması'yla kurulan savunma ittifakını da nasıl söyleyeyim tetikleme riski ya da provoke etme riski taşıyan bir takım saldırılar diye düşünüyorum. Sadece Husilerin aklı mı, Husilerin Suudi Arabistan'la olan hesaplaşması mı? Tam emin değilim ama burada bir İran aklı ya da İran desteği olduğunu da düşünüyorum. Özellikle mesela kutsal mekanlara saldırılar. Özellikle bu Mekke ittifakının kurulmasından sonra bu saldırıların yoğunlaşması biraz sanki hakikaten o ittifakın üyelerini de Suudi Arabistan'da bir an önce harekete geçirmek ya da belki şu anda hiç düşünmedikleri noktalara taşımak ki bence Türkiye o soğukkanlılığa sahip her zaman yani o Orta Doğu'daki yönetim aklına, diplomasi aklına sahip. Ama yani Husilerin aklından, İranlıların aklından da bu tür noktalar geçtiğini de düşünüyorum.
1: Yani Nebi Bey, bu savaşı nasıl adlandırıyorsunuz onu merak ediyorum. Yani bu bir mezhep savaşı mı? Bölgesel bir çıkar çatışmasından kaynaklanan bir savaş mı? Nasıl bir yere koyabilirsiniz?
3: Ya tabii burada bölgesel çıkar meselesi var ama esas bu savaşı biz Hürmüz meselesiyle bağlantılı bir savaş. Yani evet. Onu net olarak ortaya koymamız lazım. Yani belki
1: yani ABD-İran savaşıyla bağlantılı.
3: ABD-İran savaşıyla bağlantılı bir süreç.
2: Savaş sırasında da çok sessiz kaldı.
3: Yani aslında o İran'ın bence bir stratejisiydi. Evet. Yani bilerek Husileri yıpranmasını engelledi. Bekletti ve en nihayetinde stratejik bir dönemde devreye aldı. Yani en baştan itibaren İran'ın bölgedeki ABD'nin müttefiki olarak gördüğü ülkelere aslında yoğun bir saldırısı oldu. Yani Suudi Arabistan da bunun içerisindeydi. Diğer Körfez ülkeleri de bunun içerisindeydi. Yani saldırıların tek tek saydığınızda İsrail'e attığı füzeden daha çok Körfez ülkelerindeki ABD'nin üstlerinin olduğu ya da ABD müttefik olarak adlandırdığı ülkelere gönderdi. Ama burada Husiler meselesinin tam savaşa dahil edildiği dönem şu: İran Hürmüz'de bir savaşın seyrini etkileyebilecek aslında bir pozisyon elde etti ve bu pozisyonun ardından da orayı bir stratejik kaldıraç olarak, bir pazarlık unsuru olarak kullanabileceğini gördü. Ve en nihayetinde özellikle ABD'nin de İran'ın gemilerinin çıkışını yasaklaması ve İran'ın da bir burada gelgit yaşamasından sonra oradaki pozisyonunu kabul ettirmek için Babül Mendeb kartını devreye soktu. Şu işte az önce konuştuk. Özellikle uluslararası piyasalarda ekonomileri doğrudan etkileyen bu enerji ve tedarik krizleri, aslında İran kendisini bunu gördüğü için, o küresel maliyeti gördüğü için, ben savaşı Babül Mendebe'de taşırsam burada Hürmüz'de elde etmiş olduğum kazancı belki bir anlaşmayla, bir statü tanınmasına dönüştürebilirim diye düşündü. Ve en nihayetinde de burada Suudi Arabistan'a yine bir ABD'nin müttefiki olarak gördüğü için saldırdı. Tabii burada Mekke anlaşmasının da özellikle İran'ın bölgesel hegemonya meselesiyle ilgili bu anlaşmanın hem sınama, test etme, belki kurumsallaşmasını engellemeye yönelik olarak, sonuçta bu anlaşma geçen hafta da tam biz yayındayken olağanüstü toplantısı yapılmıştı. Sonuçta etkili bir sonuç üretmesi için belirli bir zamana ihtiyaç var. Evet. Yani bugün Suudi Arabistan'ın herhalde silaha ihtiyacı yok.
1: Yok.
3: Yani yıllardır çok yoğun bir şekilde ABD başta olmak üzere en gelişmiş teknolojik silahları alıyor. Ama diğer taraftan bu silahların kullanılması, sahada özellikle sinyal istihbaratından tutunuz da belki diğer teknik meselelere kadar bu alanda bir eksikliğinin olduğu anlaşılıyor. İran'da özellikle hem Hürmüz meselesinden, hem Mekke anlaşması, hem de bölgede bundan sonraki süreçte de, çünkü Körfez'e de saldırarak orada da bir bundan sonraki süreçte kendisine ülkelerin muhtaç olduğunu ya da bir hegemonya kurabileceğini düşünüyor ve bu saldırıları gerçekleştiriyor. Tabii burada büyük ihtimal son günlerde bu özellikle havalanlarına Husilerin saldırmasının başka bir anlamı olabilir. O da şu, işte İran'a yönelik olarak ABD yeni yaptırımlarla birlikte aslında uluslararası hava alanlarının tamamen kullanılmasını, yani hem hava hem denizden hemen hemen bütün ulaşımını kesti.
2: Bir de hocam bu ekonomiyi de şey yapmak, şimdi bu tabii o biraz suya düştü, 2030 planı
3: tabii tam da oraya gelecektim. Evet.
2: Selman, ya ülkeyi şey yapmak. Hatta orada bayağı bir iş dünyasının önemli bir toplantısı olacakmış. Şimdi buraya da saldırı olunca
3: evet. Yani 2030 projesi.
2: Bütün her şey iptal oluyor. Ya yani havaalanı kapalıyor, insanlar gitmiyor. O proje yavaş
3: yavaş. Tam da onu söylüyordum. Yani İran bu yaptırımlar, özellikle işte hava ulaşımından tutun da deniz ulaşımına kadar, biraz belki de buna cevap vermeye yönelik olarak bir amacı var. Diğer taraftan da zaten savaşın en başından itibaren sonuçta dünyada bir körfez modeli oluşmuştu son yıllarda. Yani sadece enerji değil, birçok ülke körfezde fosil yakıtlar üzerinden elde ettiği geliri çeşitlendirerek, turizm başta olmak üzere, ileriye yönelik olarak daha sağlam bir ekonomi oluşturmaya çalışıyorlardı. Suudi Arabistan bunlardan önde gelenlerden birisiydi. Yani hem bir taraftan turizm çekmeye çalışıyor, işte uluslararası spor organizasyonlarından tutunuz da farklı alanlarda
2: vesaire gidiyor.
3: Yani buraya çok büyük yatırım yapmıştı. 2030 projesi çok büyük bir proje. Buraya muazzam bir ekonomik kaynak aktarmıştı. İran tam da o körfez modelini geri döndürebilecek aslında bir istikrarsızlık ve güvensizlik oluşturmaya çalışıyor. Yani doğrudan hava alanlarının bombalanması tam da Suudi Arabistan'ın ekonomisine yönelik olarak da bir kurguladığı bir süreç. Yani bunu İran'dan bağımsız olarak düşünmek zor. Tabii ki İran burada, yani Husilerin kendi başına da hareket edeceği gibi çeşitli tartışmalar var ama ben bu kadar Husilerin elindeki bu silahların da sonuçta kolay elde edebilecek silahlar olmadığını görmek gerekir.
1: Tabii şimdi yani Yemen dünyanın en yoksul ülkesi, büyük bir kıtlık ve açlıkla mücadele ediyorlar. Böyle bir ülkede 800 kilometre menzilli balistik füzeler inşa edebilmek pek kolay bir şey değil, bir dış destek olmadan. Yani Özay Bey, biraz da o cephesinden sormak istiyorum mesela. Hani geçen hafta da biraz konuşmuştuk, hani bir sonraki öğünde ne yiyeceğini bilmeyen yüz binlerce insanın yaşadığı bir yer Yemen, ama böyle küresel bir güç mücadelesinin de bir parçası haline gelmiş vaziyette. Bu bağlamda nasıl okunabilir tüm yaşananlar bölgede?
0: Evet, şunu görmekte fayda var. Şimdi Yemen'de iki tane grup arasındaki meseleye bölgedeki ülkeler o kadar çok katkıda bulundular ki dolaylı yoldan. Dolayısıyla bu iki grup arasındaki bir iç savaş olmaktan çıktı, bambaşka bir boyuta ulaştı. Şimdi bu gördüğümüzde onun görece biraz artçı sarsıntıları gibi. Şunu söylemekte bir fayda var. Şimdi Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına Husiler neden durduk yerde bir anda bunu kesecek adımları atmaya ihtiyaç duydular? Birinci soru bu. Şimdi burada da Nebi Hoca'nın söylediği, yani İran'dan bağımsız düşünemeyiz bunu. Çünkü petrol ihracatı ne kadar aksarsa İran'ın Hürmüz'deki gücü çarpan etkisiyle o kadar artıyor. Yani Amerika'nın üzerindeki de Hürmüz'ü çöz baskısı o kadar artıyor. Dolayısıyla bu İran'dan bağımsız bir şey olduğunu düşünmek saf dillik olur. Ama diğer taraftan şimdi İran'ın iki yoldan bugüne kadar Yemen'e direkt silah yolladığı biliniyordu bu savaşa kadar. Ama sadece silah yollamadı, aslında uzman da yolladı. Yani belirli silahları artık Husiler Yemen'in içerisinde yapabilecek kapasiteye de ulaştıkları. Mesela aslına bakarsan dronları tamamen İran'ın kullandığı dronların birebir aynısıdır. Şimdi burada birkaç tane farklı şey ortaya çıkıyor. Bir, geçen hafta konuştuğumuz bu hani dünyadaki paradigma değişiminden bahsetmiştik. İşte bir ülke, bir ordu bile değil, bir ülkedeki silahlı bir grup bütün dünyayı etkileyebiliyor diye. Daha önemlisi, yeni bir paradigma daha ortaya çıktı. Artık ordular savaşmıyor. Ekonomik zarar vermek o kadar önemli hale geliyor ki, işte havalimanlarını vur, petrol ve deniz yoluyla ulaşımı engelle, ya da işte İran'ın Katar'ın doğalgaz tesisini vurması gibi en önemli yerleri vur. Bu da yeni bir savaş şekli olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu söylemekte bir zarar görmem. İran savaşı başlamadan önce Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri neredeyse savaş noktasına gelmişlerdi. Yani bu kadar ilişkilerin gerildiği bir dönemde İran ikisini birden vurarak onların ikisinin arasındaki gerilimi aştı. Ama Yemen'deki taraf olma meselesinde Suudi Arabistan daha cevval davrandığı için zamanında o iş birazcık daha kan davasına da dönmüş durumda Husiler açısından. Çok son derece de yaşamsal. Şimdi Husiler ya Tavez'den ya da Sana'dan vazgeçmek zorunda kalacaklar mı? Soru bu. Yani Yemen'in resmi hükümetinin ordusunun baskı yaptığı iki tane alan var. Bu alanlardan bir tanesinden çekilmek zorunda kalacaklar mı? Tahminen bunu yapmamak için Suudi Arabistan'ın canını daha çok yakıyorlar. Çünkü Yemen'in resmi hükümetine hava desteğini veren tamamen Suudi Arabistan. Yani askeri üsleri değil, sivil alanları hedef alıyor ama özü itibariyle orada Suudi Arabistan'ın hem dünyada zayıf gösterme, hem ekonomik olarak zarar verme, hem dünyadaki itibarı açısından zorlamaya çalışmak diye. 2030 projesi 3,5 trilyon dolarlık bir projeydi. Onların bir kısmından zaten Selman geri adım atmıştı. Biraz maliyeti düşürmeye çalışıyordu. Ama sonuçta bu çoğu yabancılara emlak satışına dayalı bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla oranın güvensiz gözükmesi, İran savaşı veya Husiler olsun, emlak satışını ister istemez etkileyecektir. Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hani ev fiyatları çok konuşulur. Mortgage'da kredi verme oranları %100'e yükseldi. Evlerin neredeyse tamamına kredi verilir hale geldi, oturma izni olanlar için. Dolayısıyla bütün bunlar şunu gösteriyor. İran-ABD İsrail savaşı. Aslında yani savaşı başlatan İsrail olduğunu da unutmayalım. O bir yola girmeden bu bölge sakinleşmeyecek. Ama Mekke İttifakı ayağına bakacak olursak, burada Türkiye'nin ittifaktaki en önemli katkılarından bir tanesinin bir sorun çözme diplomasisi olduğunu da aklımızdan çıkarmayalım. Hı hı. Bunu bir kez daha tekrar edeyim. Türkiye diplomatik yollardan sorun çözme, konuşamayan tarafları konuşturma ve çatışmaları durdurma konusunda özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı artık çok çok ciddi bir tecrübeye sahip. Dünyada birden fazla yerde test edildi ki Gazze gibi çok zor bir yerde eğer Türkiye olmasaydı o ateşkes olmayacaktı. Dolayısıyla burada da Türkiye Suudi Arabistan'ın siyaseten yanında duruyor. Suudi Arabistan'daki işte istihbarat paylaşımı vesaire bunları yapıyor. Ama diğer taraftan diplomatik olarak da muhakkak sahada bu işle uğraşıyor diye özetleyebiliriz durumu.
1: Peki Özay Bey, bir reklam aramız daha var efendim. Devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
2: Devam ediyoruz efendim. Şimdi Mete Çubukçu, tüm yorumcularımız şu konuda hemfikir. Yani bu Yemen'de yaşananları ABD-İran savaşından bağımsız düşünmek mümkün değil. Husilerin üzerinde bir İran gölgesi ve desteği olduğunu kabul etmemek de mümkün değil. Böyle olunca aklıma şu soru geliyor. Yani İran savaşı başladığında, ABD'nin saldırıları, İsrail'in saldırıları başladığında neydi hedef? Siyasi hedefler şuydu: İran'ın vekil güçleri ortadan kaldırılacak, İran'ın füze menzili sınırlanacak, nükleer program da tamamıyla ortadan kaldırılacaktı. Hiçbiri olmadığı gibi işte bölgeye de yayılan bir şiddet.
3: Hem Hürmüz hem Babül Mendet diye.
2: Hürmüz kapandı, hem Babül Mendet'te sıkıntı var. Böyle bir şiddet sarmalıyla karşı karşıyayız. İsrail hiçbir şey yapmıyor. Suudi Arabistan ABD'ye bana yardım edin diyor. Onlar hiç o topa girmiyor.
3: Evet. İsrail'in zaten işine geliyor. Yani İsrail şu anda o anlamda en avantajlı konumda. Biraz önce hoca da bahsetti. Yani Husiler de vakti zamanında ya İsrail'e değil Körfez'e, Suudilere bir şekilde yüklendi. Yani farklı bu Ortadoğu'nun denklemi hakikaten farklı. Yani bazen hani akıl erdirmek çok da kolay olmuyor ama hepsinde bir mantığı var. Şimdi yani 7 Ekim öncesine dönecek olursak, İran bütün kendi savunmasını kendinden çok öteye kurmuştu. Hoş, yani şu anda füze kapasitesi de var ama sonuçta enerjisini belki ekonomik olarak, yani oralara ya da işte Kudüs gücü devri muhafızlarının işte bu dış operasyonel güçleriyle, yani askeri bir şekilde teknolojik ve istihbarat yardımıyla ekonomik olarak yapıyordu. Ve bütün cepheyi de, yani Suriye'den efendime söyleyeyim Lübnan'a, oradan işte Husilere kadar uzakta hep tutuyordu. Ya da Irak'ta işte Şabi ile birlikte çok fazla kendini yaklaştırmıyordu. 7 Ekim sonrası bu denge değişti. Yani sonuçta işte Gazze'de yaşananlar, Hizbullah'ın aldığı darbe. Irak tartışılabilir. Amerika'nın çekilmesinden sonra tekrardan orada Şabi daha da güçlenebilir İran desteğiyle ve Husiler kalmış. Şimdi bugün baktığımızda evet, füzeleri belki oralara kadar gitmiyor ya da kullanmıyorlar ama sonuçta orada Husilerin, yani bir vekil gücün gücünü ya da kapasitesini ya da ona verdiği, yani İran'ın verdiği destekle olan İran kapasitesini Suudi Arabistan üzerinde kullanıyor. Yani o 7 Ekim öncesi düzen tabii ki kurmak, yani İran'ın Orta Doğu'daki düzenini tekrar kurması çok çok kolay değil ama var olan ya da kalan unsurlarıyla hala domine etmeye, belirlemeye ve zarar vermeye de devam ediyor. Şimdi yani Husilerin şöyle bir özgünlüğü var. Yani birçok mesela yorumcu yani Orta Doğu'yla ilgili mesela PKK da buna dahil örgütlerin döneminin artık sona ermekte olduğunu. Yani daha doğrusu vekil güç olarak kullanılabilen ya da işte başka güçlerin kullandığı örgütlerin yavaş yavaş sonuna gelindiği yönünde yorumlar yapıyordu. Buna Hizbullah da dahil olmak üzere. Husiler tam bunlara oturmuyor. Çünkü çok geniş bir tabana, ülkenin yarısına sahip, ülkenin yarı nüfusu ve belli bir hani nasıl diyeyim hem mezhebi hem de bir belki kavmiye şeyine oturan büyük bir kalabalık. Evet bir vekil güç, bir örgüt mü? Örgütten daha ötesi yani bir anlam taşıyor. Onun için buraları şey yapıyor. İran yani o eski sistemini kuramasa bile oradan kalan unsurlarıyla bölgeyi zorlamaya devam ediyor. Bunu bir süre daha göreceğiz gibi mi geliyor. Evet Amerika bu işe bulaşmıyor. Suudilere yardım etmiyor ama günün sonunda şu olacak. Hep başından beri konuştuğumuz yani Körfez ülkelerine baktığımızda bir süredir sessiz. Yani İran orayı hani deyim yerindeyse rahatsız etmiyor füzelerle. O tartışma şimdilik duruyor. Ama oradaki denklem ya da paradigma ya da işte o kurulan nasıl diyeyim tırnak içinde güzel dünya şu anda yok. Ama buraya baktığımızda burası sanki daha yeni bir cephe açılmış gibi görünüyor. Suudi Arabistan'ın bir de varlığı yani hem enerji açısından hem farklı unsurlar açısından hem kutsal yerler açısından çok daha farklı bir anlam taşıyor. Orayı Husiler daha fazla zorlarlarsa çok daha farklı noktalara gidebilir. Yani senin Nebi Hoca'ya sorduğun burada hani bir mezhep şeyi var mı diye şimdilik ben öyle düşünmüyorum. Ama oralara kadar gidebilir böyle zorlanırsa şu anda var olan konum.
2: Şimdi tabii bir gündemdeki bir soru da Nebi Bey yani bir böyle kapsamlı Suudi Arabistan'dan Yemen'e bir kara harekatı olabilir mi sorusu var. İhtimal veriyor musunuz böyle bir şey?
4: Yani şöyle şimdi meseleleri konuşurken hep ABD seçimlerine atıf yapıyoruz. Büyük ihtimal burada Husilerin özellikle 3 Kasım'a kadar yoğun bir şekilde
2: dozajı arttıracaklar.
4: En azından bir maliyet üretme gibi bir niyetlerinin olduğu da anlaşılıyor. Az önce Mete Bey de söyledi. Çünkü bu işte son saldırıların ilk günlerinde Trump bir açıklama yaptı ve biz doğrudan bu savaşa girmeyeceğiz gibi. Gerçi bu dünkü açıklamasında değerlendiriyoruz vesaire dedi ama burada işte ABD Trump yönetimi bütün gündemini şu anda seçime vermiş durumda. Yani İran meselesinde bir neredeyse pazarlık yorgunluğu gibi bir şey oluştu. Yani tekrar tekrar görüştüler ve oradan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla da İşte Hürmüz'ü İran'a kapattı. İran diğer gemilere saldırılarını devam ettiriyor. Şimdi Husi meselesini sadece Suudi Arabistan'a saldırı olarak görmemek lazım. Yani burada bir Kızıldeniz'in ve Babülmendeb'in güvenliği var. Ve burada da Kızıldeniz'le ilgili eğer savaş çok daha büyürse ve Babülmendeb kapatılırsa buraya belki işte Kızıldeniz'le ilgili çok uluslu güç meselesi de var. Yani bir teknik tarafı da var. ABD'den tutunuz belki NATO'ya kadar başka ülkelerin dahil olabileceği buranın güvenliği ile ilgili meselenin bir tarafı bu var. Ama diğer taraftan yine bu savaş öncesinde de bu mücadele devam ediyordu. Afrika boynuzunda da bütün hemen hemen buradaki Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan daha önceki süreçte burada bir güç mücadelesi vardı. Yani Afrika boynuzu dediğim işte Sudan'dan Eritre'ye, Cibuti'ye, Etiyopya'ya, Somali'ye kadar olan bölgede de bir güç mücadelesi var.
3: Yani,
4: kesinlikle yani bu savaş büyüdüğünde aslında sadece bir işte Suudi Arabistan'a yönelik olarak bir güç mücadelesi ya da bir maliyet üretme değil. Ha bundan sonraki süreçte tabii ki Arabistan bu maliyetlerle devam ederse kara gücünden tutunuz da başka denklemlerde dahil olacaktır. Yani işte Mekke savunma anlaşmasıyla ilgili Pakistan'ın buraya zaten belirli bir ortak savunma anlaşmaları var. Bunun üzerinden bir askeri var. Belki yeni asker göndermesiyle ilgili tartışmalar var. İşte Mekke Anlaşması'nda belki diğer maddeleri ya da anlaşmanın farklı boyutları burada uygulanabilir. İşte Türkiye tabii ki burada bir muharip güç göndermeyecek ama diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın o elinde bulunan gelişmiş silahların da kullanımı, koordinasyonu, silah istihbaratı, lojistikle ilgili de diğer müttefikleri de bir şekilde Suudi Arabistan'a yardım edecektir diye düşünüyorum. Yani her halükarda öncelikle bu bir maliyet üretme savaşı Suudi Arabistan'a. Ama Suudi Arabistan'da yani aslında Husilerin işte bir hafta öncesine göre elde ettiği konumlardan geri çekilmesine yönelik olarak da bir başarı elde etmiş durumda. Yani cephede de Husiler o kadar rahat değil, onu da söylemek tabii lazım.
2: Şimdi Özay Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konu gündemindeydi bugün kabine toplantısının ardından. O Riyad'da havaalanına düzenlenen saldırıları kınadı, lanetliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O bölümün sonunda da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz dedi. Bölgesel sahiplenme Türkiye'nin son dönemde çok kullandığı bir dış politika yaklaşımı diyelim. Bir başka güce ihtiyaç duymadan bölge ülkelerinin kendi problemlerini kendileri halletmesine dayanan bir yaklaşım. Ne dersiniz? Yani bir arayışta var anlaşılan, tarafları bir şekilde işte belirli şartlarda anlaştırmak, uzlaştırmak üzere buradan bir sonuç alınabilir mi?
5: Buradan bir sonuç alınabilir mi bilmiyorum ama bu çabanın olması beraberinde şunu da getirecektir ortaya. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Riyad Havalimanı ile ilgili söylediği o Suudi Arabistan'a siyasi destek kısmını bir koyalım. Çünkü bir de havalimanını vurduğunuz zaman, yani bakın askeri bir hedef değil, son derece sivil bir hedeften bahsediyorsunuz. Yani havalimanı vurmanın bu tür sıkıntıları olur. Dolayısıyla bir işin bu tarafı var. Evet, Türkiye bir bölgesel güç rolü oynuyor ama bunu yaparken aynı zamanda şunu da görmüyor değil. Yani Suudi Arabistan Amerika'ya gitti, Husilere karşı bana yardım et dedi. Amerika etmem dedi. Niye? Amerikan gemilerine bir şey olmadığı için. Şimdi Husilerin mesela herhangi bir İsrail gemisine karşı da bir saldırısı yoktur. Ya da İsrail'e mal götüren gemilere karşı da bir saldırısı yoktur. Şimdi böyle olduğu zaman aslında tam da bir Orta Doğu portresi çıkıyor ortaya. Ama şimdi Güney ve Kuzey Yemen meselesi, yani geçmişte tek bir yönetim denendi, olmadı. Husilerin işte bu aslında onların içindeki hani Şiilerin bir kolunun, Zeydilerin kendini birazcık daha azınlık hissetmesi ülkede. Bu haliyle şeye çok benziyor sevgili Burak. Yani mesela nasıl Suriye'de nüfusun bir kısmına işte nüfus kağıdı verilmiyordu geçmişte bilmem neydi. Hani Esad döneminde insanlar ne kadar soykırıma yakın şeyler yaşadılar biliyoruz babadan başlayarak. Şimdi Yemen'in aslında ihtiyacı olan şey total bir demokratikleşme de olabilir. Yani Yemen'de bu kadar aşiret kültürünün şey olduğu bir yerde, geçerli olduğu bir yerde sadece etnik veya mezhepsel kimlik üzerinden tanımlama yapmak doğru olmaz. Ama şunu söyleyeyim, Yemen'in bir devlet olmasını sağlayan Türkiye'dir. Daha doğrusu Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra orada kalan Osmanlı Paşası'dır. Yemen'in bir kez daha İç savaşını bitirmesi ve belki de oturup bir masa etrafında konuşabilmesini sağlamak konusunda Türkiye'ye bir misyon düşer mi? Düşebilir. Çünkü şöyle bir avantajımız var Batılılara oranla. Batılılar geldikleri zaman buradaki kimliği, dini hassasiyetleri, mezhepsel hassasiyetleri bilmeden geliyorlar. Türkiye bunları çok iyi biliyor. Bunları çok iyi bildiği için de karşısındakinin bu konudaki bütün argümanlarına karşı bir argümanını ortaya koyabilecek bilgi birikimiyle oturuyor masaya. Ben bunun çok fark yaratacağını düşünüyorum. Bakın yani şimdi Afganistan'daki Taliban'dan tutun şeye kadar, Husilere kadar değişik gruplarla temas etmek zorundayız. Temas etmeden bir şey yapılabilme ihtimali yok. Ama Suudi Arabistan'la ilgili şunu söyleyeyim. Son 10 yıldır işte tamamen imajını değiştirmeye çalışan bir başka ülke, bir başka hayal ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha gelişmiş olmayı hayal eden bir Suudi Arabistan Bu Husiler tarafından gölgelenmenin İran'la ilişkisini yadsımıyor. Ve şunun altını çizmekte fayda var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'da olduğu ve ilk işte o İran'ın saldırılarının ardından o havayı ben orada gözümle gördüm. Eğer o gün Türkiye ve Pakistan olmasaydı, İran'a yönelik bir saldırıya Suudi Arabistan ve Katar çok sıcak baktığı bir noktadaydı. Diplomasinin yolunu açan, hatta Mekke İttifakı'nın da yolunu açan o gecedir. Türkiye yine bir taraftan diplomasi, bir taraftan siyasi destekle bu meseleyi sadece savaş değil, gerçek bir siyasi çözüme ulaştırmak için koşturacak. Hatta koşturuyordur, evet. Da ama bunu da çok sonlarda görürüz.
2: Umarız o çabalar başarıya ulaşır diyelim ve bu savaş sona erer efendim. Sonuna geldik doğrudan siyasetin. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu, Profesör Doktor Nebi İmiş ve Özay Şendir'le birlikteydik. Noktalıyoruz. Saat başında Erhan Yılmaz karşınızda olacak. İyi geceler.

0: kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Salı gecesi ve çarşamba ise kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur salı hafif, çarşamba ise kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, çarşamba yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur akşam saatlerinde Trakya kesiminde çarşamba tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de salı gecesi özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de salı kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. 3 saat sürecek bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız. Bugün 12 Ekim Pazartesi. 2026 Pazartesi'yi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Salı gecesine, salı sabahına doğru ilerleyeceğiz. Ama gelin bugün öne çıkan başlıklara bir göz atalım. Bugün yarının ilk saat diliminde. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında yeni hesap hareketleri ortaya çıktı. 440 kişinin 1 ile 16 Eylül arasında Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. Soruşturma öncesindeki işlemlerin büyüklüğü ve zamanlaması mercek altında. 7 şirkete ait 131 fonun kayıtları inceleniyor. Detaylarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanun teklifinin meclisten geçmesiyle Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını açıkladı. Fon soruşturmasında haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulacağını da vurguladı. AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik itibar suikastlarına da izin vermeyeceklerini söyledi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaların ayrıntıları da birazdan burada olacak. Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef alan Husi saldırıları sürüyor. Riyad'daki Kral Halit Havalimanı yeniden vurulurken uçuşlarda aksamalar ve iptaller de yaşanıyor. Husiler saldırılara katılmayı değerlendiren Amerika'yı da bölgedeki çıkarlarını hedef almakla tehdit etti. Washington'ın olası müdahalesinin çatışmayı nereye taşıyabileceğini de bu akşam konuşacağız. Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. 3 hasta zehirlenme şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. İşlemlerin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı detaylı bir şekilde araştırılıyor. Güvenli uygulama için nelere dikkat edilmeli? Bu konuya da bir parantez açacağız. Uzman konuğumuza soracağız. NTV ekranında bugün yarın başladı. Sevgili seyirciler, 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi. Buharlaşan para ise oldukça dikkat çekici.
2: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyeceğiz diye de ekledi.
3: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
4: Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı.
3: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
4: Cumhurbaşkanı AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik haysiyet ceddatlarına da izin vermeyiz diye konuştu.
3: Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
4: Cumhurbaşkanı, Husi güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Mekke Anlaşması'nın meclise gönderileceğini de söyledi.
3: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
1: Arap Yarımadası'ndaki gerilimle devam edeceğiz. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedefti. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki havalimanlarını kullanmayın uyarısı yaptı. Husilerden ABD Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması da var.
4: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın faaliyette olan tek havalimanına cumartesi günkü saldırının yankıları sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketin vurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda hala seferler yapılamıyor. Husilerin saldırıları sürüyor. 13 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıdan bir gün sonra Kral Halid Havalimanı bir kez daha hedef alındı. 4 numaralı terminale isabet eden belirlenemeyen cisim nedeniyle yangın çıktı. Saldırıda bir kişi öldü. Husilerin Riyad Havalimanı'na bir hafta içinde yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı ise 18'e yükseldi. Dammam'daki ülkenin 3. büyük havalimanına da saldırı yapıldı. Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde de aksamalar ve iptaller görülüyor. Husiler, cumartesi günkü saldırıyı bir gün sonra üstlenmiş, yeni saldırı uyarısında bulunmuştu. Cumartesi günkü saldırıda ölenlerin 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, diğerlerinin yabancı olduğu açıklandı. İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, vatandaşlarından Medine dışındaki havalimanlarını kullanmamalarını istedi. Cidde ve Dammam havalimanları özellikle belirtildi. Amerikan Havacılık Kurumu da havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'a uçarken ya da hava sahasını kullanırken dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Riyad'daki okullarda Perşembe gününe kadar uzaktan eğitime geçildi. Suudi Arabistan 5 gün sürecek Uluslararası Enerji Örgütü toplantısına ev sahipliği yapıyor. Riyad'daki havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki kongre merkezinde yapılan toplantıya İtalya Enerji Bakanı uzaktan katıldı. Almanya Ekonomi Bakanı Katerina Rahin ise Riyad'da mahsur kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik saldırılara katılmayı değerlendirdiğini söylemişti. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e yönelik saldırılara dahil olursa karşılık verme kararını tartışmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz dedi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi belirsizliği yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen Rus saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Rusya'ya ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Rusya'nın Ukrayna'daki 6 enerji tesisini vurduğunu söyledi. Washington ise Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için Kiev'e baskıyı arttırmış durumda.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiklerini açıkladı. Rusya ise henüz anlaşmayı doğrulamadı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada her iki tarafın da enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtti. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini iddia etti. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Trump'ın ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Ukrayna'nın karşılıklı enerji ateşkesine uymaya hazır olduğunu vurguladı. Moskova'nın ateşkese uymaması halinde kış boyunca saldırılara karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Kiev yönetimine göre Rusya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov saldırıların hedefi oldu. Hem enerji altyapıları hem de sivil hedeflerin vurulduğu belirtilirken ölenlerin ve yaralananların olduğu duyuruldu. Başkent Kiev'de ise Rus saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı gelen bilgiler arasında. Cephede saldırılar sürerken Washington ve Kiev arasındaki gerilim de tırmanışa geçti. Trump yönetimi Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor. Zira Trump'a göre küresel dizel fiyatlarındaki artışın sebebi Ukrayna'nın bu saldırıları. Ancak Ukrayna lideri Zelenski Rusya vazgeçmedikçe Moskova'ya yönelik saldırılarını tek taraflı durdurmayacaklarını ifade ediyor. ABD basınına yansıyan haberler Washington

0: nereye taşıyabilir? Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman'la konuşacağız. NTV yayınına hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Şimdi Husilerin bu hafta içerisindeki saldırısı sanırım son 7-8 gün içerisinde 4. saldırı bu Riyad Havalimanı'na. Husiler artık Suudi Arabistan'ı rahatsız etmiyor. Zarar da büyük. Ölüler var, yaralılar var Riyad Havalimanı'nda. Husilerin bu gücün nereden aldığını biliyoruz. İran destekli olduğunu biliyoruz. Özellikle Çin'in de bu konuda Husilere yardım ettiği yönünde bilgiler var. Özellikle deniz yolundan bir takım mühimmatların bir şekilde Husilere ulaştırıldığını biliyoruz Yemen'de. Bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bununla başlayalım efendim.
1: Söylediğiniz gibi aslında destek sadece mühimmat desteği olarak düşünmemek lazım. Yani bu elindeki silah kapasitesini tam bilemiyoruz. Çünkü çok kapalı bir organizasyon. İran ve Çin'i biliyoruz buralardan destek aldığını, ama bunun yanında bir de kurmay destek de alıyor. Yani devrim muhafızlarından bazı komutanların da bölgede olduğuna dair bilgiler de var ve bu bir süredir de, yani bu savaş devam ederken bu devrim muhafızlarının ilgili komutanlarının Husileri de bugünlere hazırladığı söyleniyor. Şimdi bugünlerden kastımız ne? Şimdi biliyorsunuz aslında Suudi Arabistan'la bir anlaşması vardı. Daha sonra bu anlaşmayı iki tarafta uymadı, bozdular. Husiler'de, Suudi Arabistan'da. Amerika bir operasyon yaptı hatırlarsanız. Amerika öncülüğünde bir koalisyon. Ve ondan sonra onlarla da bir anlaşma yaptı. Ve bugün Amerika Husilere saldırmıyor. Husiler de Amerikan uçaklarına, gemilerine vesaire saldırmıyorlar. Ama konu ne oldu da İran Savaşı orada devam ederken bir anda Husiler yeniden Yemen içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Babül Mendeb'i yeniden bir şekilde ele geçirip buradan da gücü yeniden kendi üstlerinde toplamaya çalıştı. Açıkçası şunu söylemek lazım. Hatırlarsanız 1-2 gün Babül Mendeb'i tam anlamıyla kontrol ettiklerini söylediler. Sonra geri çekilmek durumunda kaldılar Yemen güçleriyle karşılaşınca. Ama o 1-2 gün içerisinde asıl hedefleri olan, yani söyledikleri şey şu: İsrail bölgede düşmanları, Amerika düşmanları. Zaten Husilerin kuruluş şekli, kuruluş nedeni de bu. Yani bölgede İsrail'in varlığı ve Amerika'nın nüfuzu. Ama geldiğimiz yerde Babül Mendeb'i ne İsrail'e ne Amerika'ya kapatmadı. O birkaç gün içerisinde hiç böyle bir şey söylemedi. Ve akabinde Suudi Arabistan'a çok ağır saldırılar. Şimdi biz bu saldırıları daha önce görmüştük aslında. Yani daha İran Savaşı vesaire ortada yokken, hatta Gazze saldırıları, İsrail'in Gazze saldırıları bile başlamamışken, yine Riyad'ın kuzeyinde bir Aramco tesisine saldırmıştı Husiler. Böyle bir petrol rafinerisini vurmuştu ve o da çok beklenmedik bir saldırıydı o zaman. Bugün de yine petrol tesisleri, havaalanları vesaire vuruluyor. Burada ben iki şeyin altını çizeceğim. Birincisi, Suudi Arabistan devamlı gerçekleşen böyle bir saldırıya nasıl hala engel olamıyor sorusu. İkincisi de neden Suudi Arabistan'ın hava trafiği hedef alınıyor ve petrol rafinerileri, petrol altyapısı hedef alınıyor. Petrolü anlıyoruz, tamam, ekonomik olarak vurmaya çalışıyor. Ama hava trafiğinin hedef alınıyor olması biraz dikkat çekici. Çünkü Suudi Arabistan bölgede yani büyük bir coğrafya ve bölgedeki bütün hava akışı Suudi Arabistan'ın bir şekilde üzerinden geçiyor. Yani biliyorsunuz Körfez ülkeleri önemli hub'dır uçuşlar için ve onlar Suudi Arabistan'ın üzerinden geçiyorlar. Sanki biraz bunun üzerinden böyle bir bölgede uçuşları sekteye uğratmak vesaire gibi bir niyet varmış gibi görünüyor. Böylece yani bütün Körfez'i aslında bir şekilde kendi güçlerini gösterecekler. Ama yani Suudi Arabistan'da bu hava sahasını kullanmaya devam etmek için de elinden geleni yapıyor. Yani havaalanı bir süre kapalı kaldı ama hızlıca hava trafiğini normale çevirdiler. Cevap verememesi, engel olamaması noktasında da

0: Evet, biz şunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi var. Amerika'dan aldığı uçakları var vesaire. Ama İran Savaşı'nda bunun ne kadarını harcadığını bilmiyoruz. Yani biliyorsunuz İran Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Oraya da saldırılarda bulundu. Ve bunu cevap vermek için bu hava savunma sistemleri bir şekilde engellemeye de çalıştı bunu. Ve ne kadarının harcandığını bilmiyoruz. Doğal olarak da bu büyük coğrafyada coğrafyanın genelini korumak için elinde yeteri kadar hava savunma sisteminin kalmamış olabileceğini de hatırlatmak lazım.
1: Şimdi bakıyorum Brent petrol 106 dolarlar seviyesinde, yani son dönemin en yüksek zamanlarını yaşıyor. Tabii bu sadece İran Savaşı'ndaki gerilim değil, Husilerin o bölgedeki boğazı kapatma çabası da petrolün fiyatının yükselmesine neden oluyor. Aslında İran Yemen üzerinden bir kart oynuyor gibi görünüyor, öyle değil mi?
0: Ben açıkçası bu petrol fiyatı konusunda Amerika'nın da aslında Trump'ın söylediği noktada olmadığı kanaatindeyim. Yani petrol fiyatlarını düşürmek Trump'ın önceliği değil. Trump'ın önceliği mazot fiyatını düşürmek. Yani iç politikada seçim öncesi bir tepki oluşmasını engellemek. Bunun için de işte Rusya ile anlaşma yaptı vesaire. Bir şekilde orayı dengelemeye, orayı düşürmeye çalışıyor. Çünkü farkındaysanız petrol fiyatları Trump ne derse desin artık düşmüyor veya çıkmıyor. Yani böyle yüz civarında kalıyor. Yani o ani yükselişler, ani düşüşler hatırlarız biz savaşın başlarında. Bunları görmüyoruz. Ve üstelik mesela Trump saldırmayacağım dediği zaman bile petrol düşmüyor. Çünkü mutlaka biri oradan saldırabiliriz vesaire gibi böyle üstü kapalı konuşuyor. O yüzden yani bu petrol fiyatı konusunda Trump'ın aslında bir süre daha bu fiyatları satın aldığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü şu anda dünyanın en çok petrol satan ülkesi konumuna gelen yani Suudi Arabistan'ı ve Rusya'yı geride bırakan Amerika'nın bu fiyatlardan büyük de kar elde ettiğini unutmamak lazım. Ama boğazlar konusunda da şunu hatırlatacağım. Hürmüz evet petrol konusunda yani çok öncelikli çünkü Körfez petrolü çıkamıyor. Ve buradan çıkan yani Hürmüz'den çıkan petrolün de bir kısmı doğuya bir kısmı batıya gidiyor. Doğuya giden işte Çin'e vesaire gidecek olanlar var. Batıya da Babülmendep'ten geçip gidecekler. Yani aslında burada petrolün Hürmüz kadar Babülmendep çok etkili olmadığını görebiliyoruz aslında bu noktada. Yani bir kısmı çünkü doğuya gideceği için. Ama burada şu önemli. Üretilen mal yani doğudan batıya doğru gidecek olan ticaretin engellenme ihtimali var burada. Babülmendep'in kapanmasında. O yüzden zaten bu biz hani hep şey denir Babülmendep ile Hürmüz ikiz kardeştir. Ben ikiz kardeş olarak görmüyorum. Kardeşler ama birbirlerine benzemiyorlar. O yüzden yani Babülmendep'in mevcut durumu eğer böyle hani kapandı kapanacak vesaire gibi bir noktaya gelirse bu petrolden ziyade ürünlerin fiyatlarına, ürünlere ulaşıma engel olur. O başka türlü yansıyor biliyorsunuz işte enflasyonist baskı vesaire oluşuyor. Ama yani ben petrol fiyatının Babülmendep'le ilişkili olmadığı kanaatindeyim veya en azından olmaması gerektiği kanaatindeyim ama bir şekilde piyasalar bu noktaya geliyor. Yani bunu talep ediyor, bunu istiyor.
1: Bir de İran tarafının Husilerle üzerindeki etkisi üzerinden arabulucu olabiliriz. Bu gerilimi sonlandırabiliriz mesajları var. Bu gerçekleşir mi?
0: Yani burada İran zaten Husilerin o başta da söylediğim hem mühimmat silah temini noktasında hem de kurmay eğitim vesaire noktasında İran'ın burada baş aktör olduğunu biliyoruz. Doğal olarak ben hatta şunu da söylüyorum. Eğer bu zamanlama başka türlü bir şeyi de test etmek içinse yani işte Mekke Anlaşması'nı test etmek için bölgede Suudi Arabistan'ın tam da böyle Amerika ile ilişkilerini gözden geçirme ihtimalinin olduğu çünkü Körfez ülkelerinde biliyorsunuz Amerika sadece silah satmaz. O silahla birlikte o silahların kullanılmasıyla ilgili olan işte danışmanlık da verir. Oradaki ordulara bir şekilde hizmet eden yapılar oluşturur. Şimdi zaten silah temini noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bir de bu danışmanlık vesaire hizmetinden de geri adım atmaya başladı. Bölgede çok bu desteği de vermiyor. O yüzden zaten Suudi Arabistan'ın işte bu silahları kullanıp kullanamayacağı vesaire tartışması, yani neden koruyamıyor noktası var. Doğal olarak da şimdi tam böyle yeni arayışlar içerisinde. Bu sırada İran'ın da bunları test etmek, düzeltiyorum, Husilerin bunları test etmek istercesine yaptığı saldırılar sanki biraz zaten İran'ın da bölgeyi yeniden test etmeye çalışıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Yani ben Husileri, evet, bir gönül bağı yoktur Husilerin. Hizbullah gibi, Hamas gibi İran'la böyle doğrudan bir birlikte hareket etme şeyi yoktur. Daha pragmatiktir bu noktada. Ama şu anda geldiğimiz yerde onlara da, yani İran'ın böyle bir test istemesi, böyle bir testin içinde olması Husilerin de işine geliyor. Doğal olarak ben burada İran'ın işte Husilerle Suudilerin arasını yaparım vesaireden ziyade, ben açıkçası şunu anlıyorum. Gerekli işte görüşmeleri yapalım ve ben Husilere bu şey noktasında desteğimi keseyim veya saldırmalarını istemekten vazgeçeyim dediğini düşünüyorum. Bu da yani zaten savaş devam ederken, İran'la ilgili konular hala sıcakken, İran'ın bölge üzerinden o eski politikalarını yeniden canlandırmaya çalışıp burada da sıcak adımlar atmaya çalıştığını görmek, açıkçası Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu'nun genelinde çok hoş karşılanmayacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece Suudi meselesi değil bu. Hatta Batılı işte analistlerle vesaire de bu konuyu konuştuğumuzda, yani Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor ama biz aslında Orta Doğu'nun bu yeniden şekillenme sürecine odaklanıyoruz bu noktada dediler hep. Açıkçası buraya da odaklanmak gerektiği kanaatindeyim ben de.
1: Peki Sayın Sakban, NTV yayınına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Devam edelim. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
2: Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı. Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
3: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp inerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
1: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Öyle ki bina için güçlendirme çalışması planlandı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede benzer durumda olduğu değerlendirilen 5 bina tahliye edildi. Hak sahiplerine farklı alternatifler sunuldu.
4: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşüm yazıp oldu, kesinlikle söyledik.
5: İstanbul Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
4: Binanın 40 yıllık mukavemetini, yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı. Zaten devrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
5: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken Kardeşler Apartmanı gibi kaçak kat çıkılmış.
6: Yıkım çalışmaları çoktan tamamlandı ancak pek çok farklı soru gündemde. Öncelikle tahliye edilen apartmanların durumu ne olacak? Yıkılan binanın yerine yenisi yapılacak mı? İşte bu soru başlıkları altında bir toplantı düzenlendi. Kat malikleriyle yetkililer farklı alternatifleri değerlendirdi.
5: İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. 3 alternatif sunuldu. Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmek, yarısı bizden kampanyasına dahil olmak ya da bir yıl sonra inşa edilecek konutlardan almak.
7: İki kat bizim apartmanımızda da kaçak var. Yani biz buradan hazır zamanla daire aldık. Bizim kaçak olduğunu bilmiyorduk.
8: TOKİ evleri var hazırda. Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareyle biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
5: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
1: Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz efendim.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
10: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
9: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
11: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
9: Masallardan romanlara.
12: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
9: Çocuk

0: Tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, cumartesi 9.30, pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. Bugün yarına devam ediyoruz. İstanbul polisi son bir ayda suç örgütlerine yönelik pek çok farklı ilçede operasyon düzenledi. 289 şüpheli yakalandı, 175 şüpheli de tutuklandı. Neredeyse bir cephaneliğe sığacak miktarda tabanca ve silah da ele geçirildi.
1: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis!
2: Organize suç örgütleri, silah kaçakçıları ve motosikletli suç çeteleri adım adım takip edildi. Polis ekipleri İstanbul'da çok sayıda noktaya operasyon düzenledi. 85 ayrı suç eylemi incelendi, failleri tespit edildi. Otomatik ve uzun namlulu silahlar, tabancalar ve fişekler. Hepsi baskınlarda ele geçirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
3: İstanbul'da son 30 günde polis suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ele geçirildi ve polis 20 kurşunlanma eyleminin önüne geçti.
2: Zanlıların iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve cinayet gibi suçlara karıştığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonun detaylarını anlattı.
4: Yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
1: Aç kapıyı polis! Yat, yat, yat,
2: yürüyün! Aramalarda 153 tabanca, bir uzun namlulu silah, bir otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve 1024 fişek bulundu.
0: İstanbul Sarıyer'de kendilerine polis süsü veren çete, İranlı iş insanını kaçırarak 2 milyon dolar fidye istedi. Ancak o iş insanı elleri kelepçeli olduğu halde kaçmayı başardı. İranlı adam polise ihbarda bulununca çete de çökertildi.
5: Önünü kesenleri polis zannetti, araçlarına bindi. Kaçırıldığını anlayınca kelepçeli halde kaçtı. İranlı iş insanını kaçırıp fidye isteyen çete çökertildi. Finans şirketi sahibi olan İranlı iş insanı İstanbul Maslak'ta bir rezidansta oturuyordu. Bir süredir fidye çetesi tarafından takip ediliyordu. İki şüpheli iş insanının oturduğu rezidansa girip güvenlik görevlilerine sahte polis kimliği gösterdi. İş insanının aracına takip cihazı taktı.
6: Adım adım izlenen İranlı iş insanı 5 Ekim günü yemek almak için evinden çıktı. Bir süre sonra seyir halindeyken aracının önü kesildi. 4 kişi kendisine sahte polis kimliği gösterdi. Başka bir araca bindirilen iş insanı karakola gideceğini zannederken para istenildiğinde kaçırıldığını anladı.
5: Çete üyeleri önce iş insanının kolundaki 150 bin dolarlık saati aldı. Ardından kripto hesabındaki 48 bin doları. 2 milyon dolar daha isteyen şüpheliler Başakşehir'e doğru yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra araç bir deponun önünde durdu. Önce iki kişi indi, sonra kaçırdıkları adamı indirdiler. Ancak elleri kelepçeli olan iş insanı direndi. Omuzuyla ittirdiği saldırganın elinden kurtulup kaçmaya başladı.
6: Kelepçeli şekilde dakikalarca koşan iş insanı bekçileri görünce durdu, kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Devreye hemen İstanbul Gasp Amirliği ekipleri girdi ve o fidye çetesi saatler içerisinde çökertildi.
5: Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınla 6 şüpheli gözaltına alındı.
0: Şimdi Avrupa'dan bir gelişmeyle devam edeceğiz. Bir canlı bağlantı yapacağız. Fransa'da bazı süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. Daha önce örneğine çok da rastlanmayan bu saldırıyla ilgili ayrıntıları alacağız. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, hackerların bankalara ya da enerji altyapıları gibi kritik noktalara saldırılarına alışığız, ancak bu kez süpermarketler hedef oldu. Saldırının ayrıntılarında neler var?
7: Evet Erhan, Avrupa sadece Fransa'da değil Avrupa'da bir ilke tanık oluyoruz. Çünkü bu saldırı, bu siber saldırı hem hedefi hem boyutu hem de gerçekleştirilme yöntemi açısından bir ilk olma özelliğine sahip. Hedefi süpermarketler zincirleri, süpermarket zincirleri daha doğrusu ve bu süpermarket zincirlerinin merkezleri ya da kasaları değil, soğutma depoları ya da o soğuk ürünleri aldığımız soğutucu dolaplar. Oraları hedef aldı bu bilgisayar korsanları. İkincisi Fransa'daki belli başlı bütün süpermarket zincirlerini aynı anda eş zamanlı olarak hedef aldılar. Pazarı pazartesiye bağlayan gece, yani dün gece oldu bu saldırı. Üçüncüsü de tabii 500'den fazla süpermarket aynı anda hedef alındı bu bilgisayar korsanları tarafından. Dolayısıyla bunun büyük bir ekip tarafından yapıldığı düşünülüyor. Şimdi nasıl yaptı bunu bilgisayar korsanları? Bu süpermarketlerdeki soğutma, internete bağlı olarak çalışan soğutma kontrol sistemleri uzaktan ele geçirildi. Nasıl ele geçirildi? Bunlar hepsi dediğim gibi bir internete bağlı ve bir aplikasyon üzerinden yönetilmekteler. Bu aplikasyonun da merkezi Danimarka'da, Danimarkalı bir şirket, Danfoss adlı bir şirket tarafından yönetiliyor. Danfoss bunu bir yazılımla gerçekleştirmekte. Bu yazılımı da düzenli olarak güncellediğini söylüyor ve dün gece siber saldırıya uğrayan Fransız süpermarket zincirlerinin son güncellemeleri yapmadıkları ortaya çıktı. Danfoss şirketi bunu açıkladı. Dolayısıyla o güncellemesi yapılmamış bir yazılım kullandıkları için, oradaki bir güvenlik açığını buldukları için bilgisayar korsanları bu siber saldırı gerçekleşti. Zarar çok büyük, milyonlarca eurodan bahsediliyor. Hatta 100 milyonlarca euro olabilir deniyor. Bu saldırı 6 saatten fazla sürdü. Dolayısıyla normalde 2 ile -12 derece arasında muhafaza edilmesi gereken çoğu et ve süt ürünü tahrip olmuş durumda. Tonlarca üründen bahsediyoruz ve onların hepsi bugün çöplere atıldı. Dolayısıyla Fransa'daki süpermarketlerin çoğunda bugün soğuk ürün reyonunda mal yoktu, ürün yoktu. Dolayısıyla Fransızlar da Fransa'nın birçok yerinde bu ürünleri alamadılar. Yarın kimileri, tedarik zincirleri eğer müsaade ederse, ürünlerini yerinden reyonlara yerleştirecekler. Ama şunu da belirtiyor süpermarketler, bu saldırı gerçekleşirken işte o 6 saatlik süre içinde birçok depoda yangın çıktığını belirtiyorlar. Dolayısıyla süpermarketlerin kimileri de zarar görmüş durumda. Kimi süpermarketler önümüzdeki haftadan önce tedarik zincirinin normal şartlarda işleyemeyeceğini belirtmekteler. Bir diğer soru da tabii bu saldırıyı kimlerin yapmış olabileceği, kimi devletlerin ya da kimi örgütlerin bu işin arkasında olabileceği belirtiliyor. Paris savcılığı konuyla ilgili bir soruşturma başlatmış durumda Erhan.
0: Kayhan Karaca bildirdi. Türk savunma sanayi şirketleri güvenlik riski nedeniyle yeni bir karar aldı. Bu yasada TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Faruk Akçit duyurdu. Artık yabancı markalı elektrikli araçlar bu stratejik tesislere alınmayacak. Uzmanlar kontrolü dış yazılımlarda olan bu araçların çevre haritalandırması ve siber güvenlik açısından büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.
8: Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemleri, elektrikli araçlar güvenlik açısından tehdit oluşturabiliyor. Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi firmaları yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.
9: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde yerde yürüyen güdümlü füze olarak arabanın kontrolü nereye geçiriyor? Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde.
8: Bazı elektrikli araçlar geniş açı özelliğiyle çevreyi haritalandırabiliyor. Üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.
10: Koordinatlar öncesinde araca yüklenip otomasyonla bu komutlar araca girildiğinde bu güvenlik bölgelerine ya da hassas noktalara doğrudan kilitlenebilir ve doğrudan bu kampüslerin önünü ya da kampüslerin içine girerek buraları hedef alabilir. Yani aracın içerisine yüklenen bir uygulama, bir casus yazılım aracın uzaktan takip edilebilmesine, aracın yanlış yönlendirilmesine ve aracın aslında olduğu noktadan farklı bir lokasyona gönderilmesine de sebep oluyor.
8: Sadece elektrikli araçlar değil, telefon, bilgisayar yani internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlarda güvenlik riski bulunuyor.
10: Spor uygulaması indirdiniz, o da sizden konum istiyor. Bu konumu aslında işte casus yazılımlar dediğimiz o üçüncü parti uygulamalar üzerinden siber saldırganlar dediğimiz kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla paylaşıyor. Aslında biz kendi isteğimizle kendi konum bilgimizi, galerimizi, kişilerimizi de aslında bir nevi paylaşmış oluyoruz.
8: Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülkede önlem alıyor. Amerika, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişini tamamen yasakladı.
0: Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor.
8: Botoks sonrası hastanelik oldular. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
11: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
8: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
12: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutkunma problemi yaşamaya başladı.
8: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
13: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
12: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
8: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
0: Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. Botoks nedeniyle sağlığı riske atmamak için nelere dikkat edilmeli? Antalya'daki vakaların ardından ürünlerin güvenirliği ve uygulamayı kimin yaptığı bir kez daha gündemde. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Şükrü Yazar yayın konuğumuz. Sayın Hocam, NTV yayınına hoş geldiniz.
14: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Şimdi bakıyoruz, benzer haberleri sıkça ne yazık ki ekranlara getiriyoruz. Hatta gündüz kuşağı programlarında da zaman zaman bu tür vakalar ortaya çıkıyor. Ya, bu kadar fazla görülmesinin nedeni merdiven altı uygulamalar gibi görünüyor ama bu ilaçlara ulaşmak nasıl oluyor? Reçeteli midir? Vatandaşlar gidip herhangi bir yerden, eczaneden bunu alabiliyorlar mı? Nedir detaylar efendim?
14: Öncelikle botoks ilacı kişilere satılmayan bir ilaç. Sadece hekimler tarafından temin edilebilir. Herhangi bir kişinin, vatandaşın gidip eczaneden botoks alması mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, biz hekimler yani plastik cerrahlar, dermatologlar ve bu işte yetkin hekimler tarafından bu ürünler soğuk zincir korunacak şekilde kliniklerimize alabiliyoruz. Yoksa diğer türlü dışarıdan alması mümkün değil bu ilaçların.
0: Peki bu uygulamayı kimlerin yaptığı da çok önemli ama bunu sıkça rastladığımıza göre sanırım bu iş biraz merdiven altında kaçak yollarla yurt dışından da getirilme gibi durumlar olabiliyor galiba, öyle değil mi?
14: Buradaki sıkıntı şöyle. Birincisi tabii etken içeriğinin bilinmeyen maddelerin, ilaçların Türkiye'ye maalesef farklı yollarla gelmiş olması, bu maddelerin kullanılması. Birinci sıkıntı bu. İkinci sorun da bu iş için yetkin uzmanlık alanının dışındaki kişiler tarafından bu uygulamaların yapılmış olması. 2025 yılına kadar, Ocak ayına kadar bu işi sadece biz plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları ve Sağlık Bakanlığı'nın belli sayıda yetkilendirdiği medikal estetik uzmanları tarafından yapılmaktaydı. Ancak 2025 yılında Ocak ayında Sağlık Bakanlığı yönetmelikte bir değişiklik yaparak tüm hekimlerin bu ilacı, bu botoksu özellikle kozmetik amaçlı, yani güzellik amacıyla kullanmasına izin verdi. Biz dernek olarak o dönemde bu uygulamaların ileride sıkıntılar yaratabileceğini çok gündeme getirdik. Sizler aracılığıyla bunları topluma bildirdik. Sayın Sağlık Bakanımızla görüştük. Ancak bu sertifika uygulamaları devam etti. Bazı hekim arkadaşlar, yani branş dışındaki hekim arkadaşlar bu sertifikaları edindi. Tabii bunun dışında hekim dışında da bu tür uygulamalar yapılmakta. Tabii böyle olunca da özellikle yanlış uygulamalar sonucunda hem maddenin eksik olması veya yetersiz olması ya da yanlış uygulamalar sonucunda bu tür vakaları çok sık görmeye başladık. Antalya'daki olay tabii medyaya yansıdı ama biz bunları günlük pratiğimizde çok sık karşılaşıyoruz bu vakalarla.
0: Şimdi şunu da sormak lazım. Bu uygulama yapılırken tabii özellikle sağlıkta bir ilaç piyasaya giriyorsa ciddi bir öncesinde işte bir takım araştırmalardan uzun bir gözlem süresinden sonra ancak standart bir dağıtıma çıkabiliyor. Şimdi botoks uygulamasında bir risk var mıdır? Bu riskin ne olduğunu soralım. Bir de yüzde kaç bu riskler? Kaç hasta, 100 hastadan kaçında bu tür riskler meydana geliyor? Bunları da sormakta fayda var.
14: Normalde eğer uygun koşullarda, yani bunu bir ehil ellerde dediğimiz plastik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından uygun ilaç kullanıldığında, uygulandığında çok düşük bir riskle biz bu sorunları görebiliyoruz. Ne görüyoruz? Genellikle baş ağrısı ya da uygulanan bölgede bir saat kadar süren kızarıklıkları görebiliyoruz ama geçici semptomlar bunlar. Ancak haberde konu olan, yani Antalya'da bu 16 olayda görüldüğü gibi işte yutma güçlüğü, solunum güçlüğü ya da diğer kaslarda güçsüzlük gibi sorunları daha çok yanlış uygulama, yanlış madde enjeksiyonları sonrası görüyoruz. Tabii burada bir oran vermem benim mümkün değil. Yani ne kadar vakada bunlarla karşılaşıyoruz? Türkiye genelinde bir istatistik çalışması yapılması gerekiyor. Ancak ehil koşullarda, yani bunu düzgün koşullarda yapıldığında risk olarak çok düşük riskli bir uygulama, kozmetik amaçlı uygulandığında. Ancak dediğim gibi eğer bunlar merdiven altı uygulama dediğimiz koşullarda yapılıyorsa o zaman çok ciddi sorunlar yaratabiliyor, sizin de haberde sunduğunuz gibi.
0: Şimdi bir de şunu sormakta fayda var. Özellikle bu botoks uygulamasının yaş skalası çok düştü. Yani 20'li yaşların başında da gençler de bu uygulamayı ne yazık ki yaptırıyorlar. Şimdi bu tür genç yaşta botoks uygulamasının ileride ne gibi bir olumsuz etkisi olur ki, kimler yaptırmalı botoksu? Bununla ilgili de biraz bizi detaylandırabilir misiniz?
14: Botoksu biz plastik cerrahlar genellikle yüzdeki ince çizgileri, alın bölgesi, göz çevresindeki, bazen dudak çevresinde ya da diş sıkması gibi, aşırı terleme gibi durumlarda kullanıyoruz. Tabii 30'lu yaşlarda başlıyor aslında yüzdeki çizgilenmeler. Yani 20'li yaşlar biraz erken yaşlar. 30'lu, 35'li yaşlara gelindiğinde göz çevresindeki çizgiler, alın bölgesindeki ya da iki kaş arasındaki çizgilerde belirginleşme başlıyor. Bu dönemlerde bu tür uygulamaları bu yaşlarda başlamak mümkün. Ama bazen kişinin genetik yapısı, mimiklerini aşırı kullanması ya da güneşe çok maruz kalması durumunda da genç yaşlarda, daha erken yaşlarda bu çizgilenmeleri görebiliyoruz. O zaman daha erken yaşlarda başlıyoruz. Yani bizim için bir yaş sınırlaması çok fazla yok ama bunu daha genç yaşlarda, 20'li yaşlarda ya da daha 18-20 yaşında uygulamak gerçekten doğru değil. İyi değerlendirmek gerekiyor. Her gelen hastaya uygulanacak diye bir şey yok. İhtiyacı olan hastaya bu tür uygulamaları yapmakta fayda var.
0: Son olarak şunu sormak isterim. Botoksla dolgu arasındaki farkı da bize anlatabilir misiniz efendim?
14: Tabii. Botoks aslında bir toksin. Uyguladığımız bölgede kasların geçici olarak güç kaybına neden oluyor. Yani mimik kaslara uyguladığınız zaman o bölgedeki mimik kasları çalışmadığı için siz kaşınızı çattığınızda ya da gözlerinizi sıktığınızda oradaki kazaya dediğimiz çizgilenmeler ya da
8: bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabilir.

0: geleceğini belirtti.
1: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
2: Fon soruşturması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni Parti'den soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması gelirken CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
3: Yeni Parti fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
4: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat, ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
3: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
5: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız, gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
2: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Uzmanlara göre otobanda yapılan bu manevra trafik kuralı ihlali olmanın dışında ölümcül bir hataydı.
6: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
7: Uzmanlara göre otobüs şoförünün otobanda yaptığı geri manevra ölümcül bir hataydı. Hata 11 cana mal oldu.
8: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın. Ani bir dönüş yapmayın. Geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış, sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen bilinçsiz bir şoför var.
7: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Otobanda yapılan bu manevra hayati bir trafik kuralı ihlaliydi.
8: Sakince evet ben bu sapağı kaçırdım, artık bir sonrakinden dönmeliyim. Bu bir sonraki 5 kilometre sonra da olabilir, 50 kilometre sonra da olabilir. İnsanın hayatından daha önemli değil.
7: Gözaltındaki tır şoförü de ifadesinde sola manevra yapamadığı için otobüse arkadan çarptığını söyledi.
8: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz, bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu, trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu, konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
2: Eski eşinin bıçaklı saldırısına tam 58 yerinden bıçaklanan kadın yaralanmıştı. Eski eşi yargılandı ve 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümlü kocanın öldürme kastım yoktu diyerek cezasına yaptığı itiraz Yargıtay tarafından kabul edildi. Dava 3 yıl sonra yeniden görülecek.
9: Önceki bölümde incelediğimiz eyeliner paletiyle bugün gözüme farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum.
10: Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. Öleceksin dedi.
11: 58 yerinden bıçakladı. Öldürme kastım yoktu dedi. O sanık cezasına yaptığı itiraz sonrası şimdi yeniden yargılanacak. Olay 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da yaşanmıştı. Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu eski eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
10: Defalarca onun yanında olmak istemediğimi, boşanmak istediğimi söyledim. Ve diğer eline baktığımda da kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Her yerimi bıçakladı. İnanamayacağınız kadar hızlı yaptı bunu.
11: Uzun süre tedavi gören kadın hayata tutundu.
12: Kötü bir halde zaten yoğun bakıma kaldırıldım.
13: Doktor bana dedi ki şu an şansa yaşıyorsun, farkında mısın dedi. Oradan kalkıp mücadele edebilmek, edebileceğin gücü bulabilmek gerçekten çok zor.
11: Olayın ardından eski eş 26 yıl hapis cezası

0: Ve bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmur ve fırtına da eşlik edecek. Peki hangi iller için uyarı var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
1: Pastırma sıcakları sona erecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
2: En yağışlı gün çarşamba ve perşembe günü olacak. Sadece 1-2 bölgemiz etkilenmeyecek. Ülkemizin geneli etkilenecek bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlardan. Perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak. En fazla düşüş de batıda, yani İstanbul ve Marmara bölgesinde. Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur kuvvetlenecek. Yağışın üzerine bir de poyraz çıkacak.
1: Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
2: Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla, Aydın, buralardaki yağmur da çok şiddetli olacak. Antalya'da çarşamba günü yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Çarşamba günü Ankara'da da yağış daha şiddetli. Yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.
1: Cuma gününün haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Termometreler 15 derecenin altına inecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Gündeminde okul güvenliği vardı. Çiftçi denetimlerin arttırılması talimatı verdi. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi de hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor.
3: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
3: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
1: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump az önce yeni açıklamalarda bulundu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkinde mesajları vardı. Ayrıntıları Washington'dan Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm, Trump neler söyledi bu kez?
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın hemen Ohio'ya hareket etmeden önce çeşitli konu başlıklarında gazetecilerin sorularını yanıtladığı o açıklamadan Husilerle ilgili olan kısmıyla başlayalım. Çünkü Amerika'da Suudi Arabistan, Yemen ve Husiler arasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Husiler konusunda ne yapacaksınız diye soruldu ABD Başkanı Donald Trump'a. Trump da Husiler son zamanlarda çok yaramazlık yapıyorlar, iyi değil, bu iyi değil ifadesini kullandı. Şunu hatırlatalım, son haftalarda, günlerde ABD Başkanı Donald Trump Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşmüştü bu meseleyi. Hatta kısa bir süre önce de Camp David'de yapılan toplantıda bu konu ele alınmıştı. Trump ve ulusal güvenlik ekibi arasındaki toplantıda. İki gün önce ABD Başkanı Donald Trump'a Husilere yönelik Suudilerin gerçekleştirdiği

0: saldırılara Amerika'da katılacak mı diye soruldu. Trump o zaman belki olabilir, katılabiliriz dedi. Bakacağız, değerlendireceğiz ifadesini kullandı. Bir karar vereceğiz. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım ifadesini kullanmıştı. Şu aşamaya kadar Amerika'nın Husiler konusunda İran Savaşı'nda yeni bir cephe açılmasını istemediği için daha çok istihbarat desteği ya da olası hedeflere ilişkin bilgi paylaşımı şeklinde bir destek verdiğini biliyoruz. Ama ABD Başkanı Donald Trump'ın tam da açıklaması bunun üzerinden iki taraf arasındaki temastan sonra gelmiş oldu. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkinse yine ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Zelenski'nin de anlaşma yapmak istemesini sağlamamız lazım dedi. Yine üstü kapalı bir şekilde aslında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin bu konuya ilişkin, sürece ilişkin tavrını hedef aldı diyebiliriz.
1: Bugün bir de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bir soruşturma kapsamında Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın evine şafak operasyonu düzenlediğini açıkladı. Bu operasyonun nedeni neydi? Detay nedir?
0: Sabahın erken saatlerinden beri Amerika'da şu an en önemli gündem maddesi bu diyebiliriz aslında. Çünkü ara seçimlere çok az zaman kala, 30 günden az bir zaman kala Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar'ın sabah erken saatlerde Washington'daki DC'deki evi arandı. Aramayı yapan da İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı soruşturma ekipleri. Hatta İlhan Omar'ın komşularından bir tanesi dedi ki sabah saat 4.30'da kapıların vurulmasıyla uyandık dedi ve sonrasında da yine o aramadan gelen görüntülere baktığımızda soruşturma ekiplerinin İlhan Omar'ın evinden kutularla çıktığı görüldü. Şimdi soruşturmanın tam olarak konusu nedir, odak noktası nedir, bu net bir şekilde açıklanmadı ama şunu biliyoruz, soruşturmanın daha çok göçmenlik ve bununla bağlantılı dolandırıcılıkla alakalı olduğu ifade ediliyor. Hatta bazı kaynaklara göre bunun da ötesine geçen bir soruşturma var. İlhan Omar'ın sıklıkla hedefte olduğunu biliyoruz Trump yönetimi yetkililerinin. Somali doğumlu, Somalili Demokrat Kongre üyesi için Trump geçtiğimiz sene, hatta bu hafta içerisinde bir mitinginde de gündeme getirmişti. Somalililer geldikleri yere dönmeliler ifadesini kullanmıştı. İlhan Omar'ın temsil ettiği Minnesota'da özellikle son aylarda Trump yönetiminin geniş çaplı göçmen operasyonlarının hedefinde, hatta zaman zaman protestocularla federal yetkililer arasında gerilimin epey tırmandığı çatışmalar yaşanmıştı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, ki aralarında İç Güvenlik Bakanı Mullen da var, İlhan Omar'ı kardeşini Amerika'ya getirebilmek için onunla evlenmekle suçlamıştı ama bu yönde bir delil ya da kanıt sunmadılar. İlhan Omar ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada soruşturmaya ve evinin aranmasına tepki gösterdi. Siyasi rakiplerin hedef alınmasına yönelik bir teşebbüs olarak niteledi. 10 yıldır Trump beni asılsız bir takım yalanlar ve karalama kampanyalarıyla hedef aldı. Bu da siyasi olarak gözdağı verme çabasında bir durumu, süreci son olarak bir tırmandırma girişimi olarak nitelendirdi ve beni susturamayacaklar ifadesini kullandı. Epey tepki var Demokrat Kongre üyelerinden, senatörlerden ve Temsilciler Meclisi üyelerinden. Temsilciler Meclisi'nde Demokratların lideri Hakim Jeffries bir açıklama yaptı. Ara seçimlere 30 günden az zaman kala Trump'ın şiddete dayalı kitlesel sınır dışı mekanizması halk oyuyla ve usulüne uygun bir şekilde seçilmiş kongre üyesinin ve ailesinin evine dayanmış durumda dedi. Adalet Bakanlığı'nın seçime 22 gün kala bir kongre üyesiyle ilgili olarak böyle bir soruşturma adımı atmış olması olağan dışı bir durum aslında. Çünkü yazılı olmayan bir pratik var Adalet Bakanlığı'nda, seçime bu kadar az zaman kala adayın durumunu etkileyebilecek bir adım atılmaması yönünde. Dolayısıyla bu açıdan da İlhan Omar'a yönelik bu soruşturma ve evinin aranması önem taşıyor.
1: Begim Dönmez Ersöz Washington'dan bildirdi. Şimdi biraz futbol konuşacağız. Futbolda gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçlarına çevrildi. Heyecan dorukta. Galatasaray Katalan devi Barcelona'yı konuk edecek. Bu akşam saat 22'de Fenerbahçe ise yarın İngiltere'de Aston Villa deplasmanına çıkıyor. İki kritik karşılaşmayı spor yorumcusu Koray Durkal'la değerlendireceğiz. NTV yayınına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
1: Şimdi önce Galatasaray'la başlayalım. Süper Lig'de ilk 7 haftayı lider kapatan Galatasaray zorlu bir sınava çıkıyor. Şimdi Barcelona'nın Brams Park'ta az önce birkaç saat önce antrenman yaptığını biliyoruz. Tabii son dönemde dünyada, Avrupa'da öne çıkan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nin de en önemli kupanın favorisi. Neler söylersiniz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
2: Yani bence çok zor bir karşılaşma olacak. Çünkü Barcelona şu anda net bir şekilde Avrupa'nın en formda takımı durumunda. La Liga'yı domine ediyorlar. Performanslarıyla uzun zamandır hasret kaldıkları Şampiyonlar Ligi kupasını almak istiyorlar ki Barcelona'da uzun zamandır hedef Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Müthiş bir jenerasyon yakaladılar. Müthiş bir oyun tarzı yakaladılar. Hansi Flick'le birlikte hem yıldız oyuncuları hem de bir oyun kimliği var. Ve neredeyse her maçları ortalama 4-5 golle geçmeye başladı. Bu da Galatasaray'ı ve Galatasaray taraftarlarını biraz korkutuyor açıkçası. Yani futbol severler tarafından hani kağıt üstünde Barcelona şu an maçın net favorisi. Bugüne kadar da Galatasaray'ın bu tarz hani istim üzerinde gelen takımlar karşısında farklı maçlar oynadığını gördük. Keza bir önceki sezon Liverpool buraya çok formda geldiğinde Galatasaray maçı kazanmıştı. Ama bu Barcelona çok farklı bir takım. Gerek Rafinha'sı, gerek Lamine Yamal'ı, gerek Pedri'si, yani her oyuncu inanılmaz formda ve her maça çok büyük bir iştah ve arzuyla çıkıyorlar. O yüzden Galatasaray'ın Rams Park'ta ev sahibi olmanın avantajı dışında çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii bu maç Barcelona tüm dünyada taraftarı olan bir kulüp. Bu nedenle sanırım 130'a yakın ülkeden canlı yayınlanacak bu akşamki maç. Galatasaray'da da Osimhen var, bir dünya starı. Hatta bugünkü basın toplantısında Barcelona'lı futbolcular da Osimhen'den bahsettiler. Futbolcunun adını şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Şu cümleyi kullandığını biliyorum. Dünyanın en iyi golcülerinden birisi dedi. Yani Barcelona Galatasaray'a saygı duyuyor. Osimhen'li Galatasaray, bir süredir yok Osimhen. Bu hafta, geçtiğimiz hafta kısa bir süre vakit aldı ve takımı bir anda 10 dakika içerisinde 1-1'lik skoru Kasımpaşa önünde 3-1'e getirdi. Bireysel başarıları, bireysel çabası çok etkili bir futbolcu. Osimhen'li Galatasaray nasıl olur bu akşam?
2: Ya açıkçası şunu net bir şekilde görüyoruz. Galatasaray Osimhen'in olmadığı dönemlerde büyük zorluk çekiyor. Osimhen olduğunda da bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Çünkü sadece kendi bireysel yeteneğini ortaya koymuyor. Takımdaki herkesi ayağa kaldıran bir figür haline geldi. Hani Icardi sonrası dönemde Osimhen'in gelmesi gerçekten Galatasaray adına çok çok büyük bir artıya dönüştü. Gerçekten Galatasaray denince artık akla Osimhen geliyor. Yani Leao gibi bir oyuncu geldi ama dediğim gibi hani takımın artık net bir lideri var, Osimhen. Ama Galatasaray'ın oyun performansı olarak bu sezon, geçtiğimiz sezona göre biraz geride kaldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Dediğim gibi en önemli sınavlarından bir tanesi olacak. Galatasaray bu sınavı net bir şekilde geçerse ben önünün açık olduğunu düşünüyorum ama burada alınabilecek kötü bir sonuç, hani Osimhen ya da Osimhensiz fark etmez, Galatasaray'ın işleri biraz daha sıkıntıya sokacaktır kanaatindeyim.
1: Biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'de yarın, yani çarşamba akşamı İngiltere'de sahaya çıkıyor, Aston Villa'ya konuk olacak. Roma beraberliğiyle başlamıştı Şampiyonlar Ligi'ne, bir puanı var. Önemli, pozitif bir başarıydı bu. Aston Villa'da hani son dönemde çok tabir konuluyor ya, belki de tarihin en kötü Aston Villa'larından bir tanesi. Premier Lig'de bir maç kazanabildi bu haftaya kadar. Siz bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya açıkçası bu sezon gerçekten iyi başlamadılar ligi ama tam tersi, Avrupa'da her zaman iyi başlayan bir Aston Villa var artık. Onlar da galibiyetle başladılar. Ve Unai Emery gibi buraları çok iyi oynayan, oynatan bir teknik adama sahipler. Evet, eksikleri var. Fenerbahçe'ye karşı bugüne kadar hiç kaybetmediler ama Fenerbahçe'nin özellikle Roma maçında, ki Roma bu sezon çok farklı bir kimlikte bir takım. Gerek Serie A'da gerek Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun ortaya koyuyor ve futbol severlerine dikkatini çekmeye başladı diyebilirim. Fenerbahçe'nin o maçtan puanla ayrılması bence başlangıç adına çok olumluydu. Tabii deplasmanda Villa Park'ta oynamak, o Aston Villa taraftarının baskısı takımı da ateşliyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin o tribün baskısı ve ilk bölümdeki Aston Villa'nın onlara karşı kuracağı baskıyı orta saha ve savunma olarak ne kadar disiplinle karşılık vereceği. Fenerbahçe için zor bir karşılaşma olacak ama buradan da puanla dönerse Fenerbahçe özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir rüzgar yakalayıp moral ve motivasyon açısından önemli bir yol kat etmiş olacaktır.
1: Şimdi Marco Asensio Fenerbahçe'de tekrar sakatlıkların ardından geri döndü. İsmail Kartal nasıl bir düzenle çıkar bu maça?
2: Ya açıkçası hani bu maçta bence mutlaka 11'de olmalı. Çünkü Fenerbahçe Asensio'nun olmadığı maçlarda yaratıcı oyuncu eksikliğini fazlasıyla hissetti. Özellikle Asensio'nun olmadığı bölümlerde, maçlarda daha doğrusu, daha çok kanatları kullanmaya çalışan, forvetleri yeterince besleyemeyen, ki Greenwood Asensio ikilisinin ilk başladığı dönemi hatırlarsanız müthiş bir uyum yakaladılar ve Fenerbahçe çok daha efektif oynuyordu. Asensio'nun sakatlığı sonrası bence Greenwood da bir tık geriledi. Onun varlığı Fenerbahçe adına çok önemli, ki döndüğü maçta o da gol atarak başladı. O yüzden Fenerbahçe adına bence bu çok önemli bir detay. Bu maçta da sahanın ve Fenerbahçe'nin en kritik oyuncusu olacak bana göre. Fenerbahçe'nin ben yine bu maçta Oğuz'a mutlaka yer vermesi gerektiğini düşünüyorum. O da çok formda. Fenerbahçe adına özellikle Roma maçında çok önemli işler yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma sürecinde de Oğuz'un çok önemli katkıları oldu. O yüzden ben Fenerbahçe'de yani kilit ismin bu maçta yine Asensio olacağını düşünüyorum.
1: Peki bizi hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye bu akşam ve yarın akşam başarılar diliyoruz. İki takımdan da puan ve puanlar diliyoruz. Umarız iki takım da kazanır ve bizi mutlu eder diyelim. Sayın Durkal, NTV yayına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Devam edelim. Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı sponsorlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah beyazlılar VN Life'la takımın isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı.
3: Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı Vienna Life'la sponsorluk anlaşması sağladı. Lansmanda konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ve Vienna Life CEO'su Uğur Tozşeker'le işbirliğinin uzun yıllar sürmesini temenni etti.
4: 2026-2027 sezonu boyunca tekerlekli sandalye basketbol takımımız Beşiktaş Vienna Life adıyla mücadele edecek. Bu işbirliğinin uzun yıllar boyunca devam edeceğine temenni ediyorum. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.
5: Yapmış olduğumuz bu sponsorluk anlaşmasının öncelikle Beşiktaş tekerlekli sandalye takımına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah çok daha güzel, daha iyi başarılar elde ederler. Biz de bu başarılara bir nebze destek olabilirsek bu da bize büyük mutluluk verir.
3: Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla birlikte siyah beyazlılar 2026-2027 sezonu boyunca Beşiktaş Vienna Life adıyla mücadele edecek.
1: Sevgili seyirciler, Kasım indirimleri yaklaştı. Firmalar kampanya hazırlıklarına da başladı. Ancak kozmetik ürünlerde son dönemde meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bazı ürünlerde önce fahiş zam yapıldığı ardından indirime gidildiği belirtiliyor. Peki gerçek indirimle sözde indirim nasıl ayırt edilebilir? Detayına bakalım.
3: Önce zam sonra indirim kampanyası. Kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
6: İndirim kampanyalarına inanıyor musun?
7: Hayır, inanmıyorum. Öncesinde bir yükseltiş yapıyorlar. O yükseltmenin üstüne tekrardan yeniden fiyatı indirimlere yaptıklarını söylüyorlar.
3: Her yıl gerçekleşen Kasım ayı indirim dönemi yaklaştı. Firmalar kampanyalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Ancak kozmetik ürünlerinde kısa sürede meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin tepkisine yol açıyor.
8: Fiyatların da aynı fiyatlar olmadığını biz çok çok eminiz. Eğer ki bir ürün 200 liraysa bunu 500 yapıyor.
6: Peki sonra ne oluyor? Kozmetik firmaları dev bir indirim kampanyası yapıyor ve fiyatlar bir anda eski haline çekiliyor. Böylece o ürünü alan tüketici büyük bir fiyat avantajı yakaladığını sanıyor.
3: Kozmetik ürünlerinde yapılan fiyat takibinde bazı ürünlerin kampanya dönemleri öncesi fiyatlarının yükseltildiği ve indirim oranlarının bu fiyatlar üzerinden hesaplandığı belirlendi. Bu sebeple çok sayıda şikayet yapıldı.
9: Kullandığım için deodorantı sürekli takip ediyorum. Fiyatı bayağı bir yüksekti. Ondan sonraki hafta gittiğimde eski fiyatına geri dönmüştü. İndirim adı altında.
10: Tüketici yalnızca indirim yüzdesine bakmamalı. Fiyat geçmişini araştırmalı. Farklı satış noktalarıyla da karşılaştırmalı. Ekran görüntülerini ve alışveriş fişlerini de mutlaka saklamalı.
7: Fondöten, highlighter, maskara, dudak kalemi mesela.
6: Tüm bunların fiyat değişimini birebir biliyorsun.
7: Aynen biliyorum ben. Hani saç bakım ürünlerinde olabiliyor, ağız diş sağlığı ürünlerinde olabiliyor ya da makyaj malzemelerinde. Bilirseniz en azından indirimlerin yalan mı gerçek mi olduğunu takip etmeniz daha kolay oluyor.
1: Şeker pancarında hasat başladı. Bu yıl verim oldukça iyi. Üreticinin gözü ise açıklanacak taban fiyatta. Maliyetlerdeki artışa uygun bir artış talep ediyorlar.
11: Şeker pancarı üreticisi taban fiyatın artmasını istiyor. Amasya'da üreticiler hasat için tarlaya girdi. 180 günlük yetiştirme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları söküm makinesiyle toplanıyor.
12: Şeker pancarı hasatına başladık. Vallahi şu an güzel. Havalar iyi gidiyor. Hasat da iyi. Pancarlarımız da gördüğünüz gibi güzel, verimli. Şeker oranları da güzel bu sene. Tarım bizim olmazsa olmazımız yani. Kopma şansımız da yok. Yani bütün her şeyimiz, yatırımımız, her şeyimiz tarıma bağlı. Ta dedelerimizden şeker pancarı garanti mahsul olarak gözüküyor. Her yılda yani ekmeğe gayret gösteriyoruz.
11: Toplanan şeker pancarları kamyonlara yükleniyor. Amasya Şeker Fabrikası'nın yolunu tutuyor.
12: Yani devlet büyüklerimizden de iyi bir fiyat belirlenmesini bekliyoruz. Yani 3100 liraydı geçen sene. Ama girdi maliyetleri falan hani mazottu, gübreydi, her şey aldı başını gitti. %100 zamlandı, pahalandı her şey.
13: Ben tahmin ediyorum ki 4500 lira da bir fiyat verirler diye düşünüyorum büyüklerimiz.
11: Bu sezon fabrikanın faaliyet gösterdiği 11 bölgeden toplam 350 bin ton rekolte bekleniyor.
1: Doğu Karadeniz'de yamaçlara yayılan çay bahçeleri son hareketli günlerini yaşıyor. Eylül ayında başlayan 3. sürgünle birlikte üreticiler yılın son çayını topluyor.
14: Çay dalları tek tek kesiliyor. Sepetler doluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere mahallesinde üreticiler sezonun son mahsulünü topluyor.
15: Çay üreticileri yılın son sürgününde çaylarını toplayarak satışa hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki yılın Mayıs ayı yani ilk sürgün için artık hazırlıklara başlayacaklar.
16: Zorlu ama biz alıştık, bize iyi geliyor. Yani ben bu işi yapmadan gurur duyuyorum. Seviyoruz bu mesleğimizi.
17: Hepsi çok zor. Hepsi çok zor ama yapacak bir şey yok. Biz Karadeniz kadınları zorluğa alışmışız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
14: İlkbaharda başlayan hasat yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. Üreticiler yılın son hasadını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Kilogramı 35 lira olarak açıklanan yaş çay özel sektörde ise 27 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yevmiye ücreti, gübre gideri, bahçelerin bakım masrafları. Üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.
18: 35 bin lira. Tamam, güzel para diye geçiyor, güzel para. Ama verdiğimize bakınca ne oldu? 5 ton çayın 3'ü dışarı, 2'si sana. Onun da gübresi var, işçiliği var, bir şey kalmıyor.
14: Çay üreticileri son mahsullerini toplarken çaylıklar da bir sonraki sezonun ilk hasadına kadar dinlenmeye hazırlanıyor.
1: Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın düzenlediği yıllık toplantılar başlıyor. 18 Ekim'e kadar devam edecek toplantılarda ana gündem İran Savaşı'nın etkileri olacak.
11: Orta Doğu'daki savaşın etkileri, tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, yapay zeka gerçeği, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yıllık toplantılarında bu başlıklar konuşulacak. Toplantılar 35 yıl aradan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. 190'ı aşkın ülkenin maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları toplantıda yer alacak. Özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Yüz yüze ve çevrim içi etkinliklere 10 binden fazla kişi katılacak. Toplantılar sırasında küresel ekonomiye dair güncel analizler de yayınlanacak. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de duyurulacak. Mali İzleme Raporu da 14 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıların bu yılki ana teması enerji maliyetleri, enflasyon endişeleri ve yüksek borçluluk. İran Savaşı'nın yarattığı etkiler masaya yatırılacak. Yüksek faiz oranlarının yansımaları tartışılacak. Teknolojik gelişimin ekonomi üzerinde yarattığı değişim konuşulacak.
1: İsrail dünyada giderek yalnızlaşıyor mu? İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi İsrail'e uygulanan ambargoları mercek altına aldı. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıtanın Antarktika olduğuna dikkat çekildi.
11: İsrail'e ambargo uygulayan ülkelerin yer aldığı harita giderek kalabalıklaşıyor. Dünya genelinde halen İsrail'e 54 ülke ambargo uyguluyor. Uygulanan ambargoların sayısı 110'u buluyor. 9 ambargo önerisi ise gündemde. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıta ise Antarktika. İsrail'e en çok ambargo uygulayan ülke İspanya. İspanya'yı 8 ambargo ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika'da uygulanan hiçbir ambargo kararı hükümet tarafından alınmadı. Hepsi akademik ambargo, yani üniversiteler tarafından uygulamaya konuldu. İngiltere ise İsrail'e 7 ambargo uyguluyor. Belçika ve Türkiye ise İsrail'e 5 ambargo uyguluyor. İtalya, İrlanda, Hollanda, Kanada ve Fransa ise 3 ila 4 ambargo uygulayan ülkeler arasında. Yahudi Halkı Politikaları Enstitüsü'nün başkanı Shuki Friedman, İran'a yaptıklarımızı dünyada bize yapma yolunda ilerliyor dedi. Friedman, bunu görmezden gelmeye devam edersek kendimizi Rusya'nınkine benzer bir durumda bulacağız. Ancak Rusya'nın 800'de biri büyüklüğünde ve hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülkeyiz ifadesini kullandı. Ülkeler geçen yıl özellikle Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin ürettiği ürünlere ambargo uygulamaya başladı. Hatta son haftalarda Amsterdam Havalimanı'nda bu ürünlerin ülkeye girişini önlemek için İsrailli yolcular özel aramadan geçirilmeye başlandı. Batı Şeria'da uygulanan bu ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri firmalarının bir süre sonra İsrail'in genelinden ürün almaktan çekinecekleri vurgulandı. Haaretz gazetesi İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gelişmiş çoğu ülkeye giriş yasağı bulunduğunu hatırlattı. Haaretz gazetesi 3 Kasım'daki ABD Kongresi seçimlerinin de İsrail için alarm zilleri çalmasına yol açtığını yazdı. Gazete Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmeleri halinde İsrail'in ambargo tsunamisiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Halen ABD'de demokratların sunduğu 5 ambargo önerisi bulunuyor. Bunlar silah ve mühimmat satışı ile ilgili. Ambargoların kongreden geçse bile Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Ancak 2 yıl sonra İsrail'e daha az sıcak bakan bir başkanın iktidara gelmesiyle İsrail'in işinin daha da zorlaşacağı yorumu yapılıyor.
1: İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde sarı hattı batıya doğru genişletmesi bölgede yaşayan Filistinli aileleri yeniden yerinden edilmeye karşı karşıya bıraktı. Gazze'liler bir kez daha bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldı.
19: Defalarca göç ettiler. Şimdi bir kez daha bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldılar. Gazze'de insani dram sürüyor. İsrail ordusu 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Şucaiye mahallesinin doğusunda yoğun ateş açtı. Saldırılarda yaralananlar oldu. İsrail askeri araçlarının gece saatlerinde kontrol ettikleri bölgelerin dışına ilerlemesinin ardından işgal altındaki alanlarla Filistinlilerin bulunmasına izin verilen bölgeleri ayıran sarı hattı belirleyen beton bloklar batıya doğru taşındı. Sabah saatlerinde beton blokların, çadırlarının ve evlerinin hemen yanına yerleştirildiğini gören onlarca Filistinli aile, güvenli bir yer bulabilmek için yeniden göç etmek zorunda kaldı.
20: Çok zor ve korkunç bir gece geçirdik. Silah sesleri ve patlamalar gece boyunca hiç durmadı. Sabaha çıkabileceğimizi düşünmüyorduk. Çocukları sakinleştirmek ve korumak için onları ateş açılan bölgeden olabildiğince uzak tutmaya çalıştık.
19: İsrail ordusu bir yıl önce ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiğinde Gazze şeridinin yaklaşık %53'ünü işgal altında tutuyordu. Geçen sürede bu olan %63'e çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in ateşkes idarelerinde ölenlerin sayısı da 1500'e yaklaşıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'yi görevden almayı değerlendirdiği iddia edildi. Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Guilfoyle, pahalı hediyeler kabul etmek ve para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarlamakla suçlanıyor.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor. Amerikan CNN televizyonu iddiayı konuya yakın bir kaynağa dayandırdı. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'la 4 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılan Guilfoyle, geçen yıl Atina'ya büyükelçi atanmıştı. Nişanlısından ayrıldıktan sonra da Trump ailesiyle yakın ilişkilerini sürdüren Guilfoyle hakkında bir dizi iddia var. Guilfoyle'un büyükelçi olarak pahalı hediyeler kabul ettiği, para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarladığı iddia ediliyor. İddialar geçen hafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında ortalığa döküldü. Bazı demokratlar Guilfoyle'un görevdeyken bir Yunan şirketinin ticari çıkarlarını desteklediğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçinin davranışlarını gözden geçirmesi istendi. Wall Street Journal'sa Guilfoyle'un Trump'ın bahçesi Eric Dieters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediğini yazdı. Guilfoyle karşılığında Dieters'a vergi ve hukuki konularda yardımcı olmak için nüfuzunu kullanmayı önerdi. Dieters ödeme yapmadığını söyledi. Guilfoyle ise Dieters'a gönderdiği mesajların gerçek olmadığını iddia etti. CNN'e göre iddiaların Rubio'nun Atina ziyaretini gölgelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Trump, CNN'in sorusu üzerine iddiaları yeni duyduğunu söyledi. Konu hakkında biraz bilgi var. Çok fazla ayrıntı bilmiyorum ama kendisi her zaman çok iyi biriydi dedi. CNN'e bilgi veren konuya yakın bir kaynak, Trump'ın Guilfoyle'u Atina Büyükelçiliği görevinden almayı değerlendirdiğini söyledi.
1: Fransız polisi ülkede geçen ay bir müzeden çalınan milyonlarca dolar değerindeki iki Renoir tablosunun bulunduğunu açıkladı. Kamera ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra olay yerindeki DNA örneklerini inceleyen polis, çalıntı tabloların izini ülkenin güneyindeki Clermont-Leroux kasabasına kadar takip etti. Bir evin duvarına saklanmış halde bulunan tabloların zarar gördüğü ve restorasyon yapılacağı açıklandı. Soygunla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Dünya yörüngesi her geçen gün biraz daha tehlikeli bir hurdalık haline geliyor. Onlarca yıldır kullanılmayan eski bir Sovyet uydusunun geçtiğimiz hafta yörüngede parçalandığı ortaya çıktı. Meteor 27 adlı hava durumu takip uydusu 1981 yılında fırlatılmıştı. Yerdeki radarların uydunun bulunduğu bölgede onlarca enkaz parçası tespit ettiği açıklandı. Onlarca yıldır kullanılmayan uydunun bir patlama sonucu parçalandığı düşünülüyor. Uzmanlar yaklaşık 850 kilometre irtifadaki enkaz bulutunun diğer uzay araçlarını tehdit edebileceğini aktardı. 400 kilometre yükseklikteki uluslararası uzay istasyonu için herhangi bir tehdit bulunmuyor. Ancak enkazın başka uydulara çarpıp yörüngede zincirleme bir tepkimeye yol açmasından endişe ediliyor. Türkiye'deki havalimanlarında 9 ayda 193 milyondan fazla yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son verileri paylaştı.
11: Türkiye'deki havalimanları yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdi. Direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin 231 kişi havayolu kullandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Eylül ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 510 bin 913 olduğunu duyurdu. 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %5,9, dış hat yolcu trafiğinde %2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde %3,4 artış gerçekleştiğini belirtti. Havalimanları yük trafiğine de değinen Bakan Uraloğlu, Eylül ayında iç hatlarda 97.484 ton, dış hatlarda 432.366 ton taşındığını belirtti. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinin de 529.850 tona ulaştığını kaydetti.
1: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğine düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali sona erdi. Kentin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştirildi.
11: Beyran'dan kebaba, katmerden baklavaya. Ziyaretçiler 9 gün boyunca Gaziantep lezzetlerine doydu.
0: İçli köfte deneyimi, yuvalama deneyimi aslında ne kadar zor olduğu, kolay olmadığı, marifet istediği, tecrübe istediğini gösteriyor ve sofranın bir paylaşım, bir kardeşlik, hakikaten bir bereket olduğunu gösteren, birleştiren bir parça olduğunu, bir kültür olduğunu bütün dünyaya buradan söylüyoruz.
11: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bu yıl 8. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali düzenlendi. Festival mutfak kültürünün yanı sıra turizm, tarım, yatırım, kültürel miras ve yeni nesil deneyimler ekseninde ele alındı. Etkinliğin bu yılki teması deneyim çağı, gastronomi, tarım, turizm ve misafirperverlikti.
0: Şehirde büyük bir heyecan var. Aslında kurumsallaştık, markalaştık. Tek şehir gelmiyor, bütün bölge geliyor, bütün ülke geliyor.
11: Şehrin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler 73 lezzet noktasında birbirinden güzel yemekleri tatma fırsatı buldu.
21: Aslında hep böyle söylüyoruz ya, dünden bugüne oluşmuş bir mutfak değil, 21 tane medeniyetin kendi izlerini bıraktığı ve o izlerle oluşan çok zengin bir mutfak.
11: 9 günlük festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşi ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.
1: Şanlıurfa, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik alanındaki üyeleri arasında yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı 30 ülkeden temsilci ve sanatçıları buluşturdu.
19: Tarihin sıfır noktasından yükselen ezgiler şimdi dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kazancı Beli, Nuri Sesi Güzel, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi nice sanatçıyı yetiştiren Şanlıurfa, dünyanın müzik şehirlerini ağırlıyor. 30 ülkeden müzisyen ve kültür temsilcileri UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı için bir araya geldi.
22: Urfa çok özel bir şehir. Müziğiyle, kültürüyle, gastronomisiyle dünyada da tanıtılması için, turizmdeki hak ettiği payı alması için de biz de bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
19: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda müzik şehri unvanına sahip Şanlıurfa, dünya müziğinin buluşma noktası oldu. 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Türkiye'de müzik alanında gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliği taşıyor.
23: Urfa'nın kültürünü, müziğini, bütün tarihini, turistik potansiyelini hepsini bu konuklarımıza, dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımıza tanıtma fırsatı bulacağız. Bunun için de bir vesile olacak.
19: Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İngiltere'den sanatçılar da performanslarıyla organizasyona renk katacak.
1: Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık arttırmada satışa çıkıyor. Aralık ayında Los Angeles'ta yapılacak müzayedede Jackson'ın ceketi için rekor fiyat bekleniyor.
24: Michael Jackson'ın 1983 tarihli Thriller klibinde giydiği siyah kırmızı deri ceket Aralık ayında Los Angeles'ta açık arttırmaya çıkarılacak. $10 milyon üzerinde bir fiyata satılması beklenen ikonik parçanın müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atabileceği belirtiliyor. 1983'te yayınlanan klipte Jackson'ın zombilerle dans ettiği sahnelerde giydiği dana derisinden yapılmış ceket, daha önce 2011 yılında 1,8 milyon dolara satılmıştı. Yeni satışta beklenen fiyat, müzik dünyasının en değerli hatıra parçalarından biri olan David Gilmour'un Black Strat gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru da gündeme getiriyor. Açık artırmaya çıkarılacak ceket, Thriller klibi için hazırlanan iki parçadan biri. Diğer ceket, Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahnelerde kullanılmak üzere kasıtlı olarak yırtılmış ve eskitilmiş bir görünüme kavuşturulmuştu. Jackson'ın mirasçıları tarafından korunan bu ikinci ceket, Rock'n'Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergileniyor. Ceket, Michael Jackson'ın fiziksel görünümünü vurgulamak amacıyla abartılı omuzlar ve belirgin V şeklinde bir silüetle tasarlandı. Jackson'ın Thriller klibinde ve provalarında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da açık artırmada satışa sunulacak. Ayakkabılar için 30 bin ila 50 bin dolar arasında bir fiyat öngörülüyor. Michael Jackson'ın Thriller'ı yalnızca bir şarkı klibi değil, sinemayı popüler müzikle birleştiren yapımlardan biri olarak öne çıkmıştı.

0: Bugün yarının ikinci saat dilimine de burada nokta koyuyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız efendim.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Az sonra iki sözcüğün söylenişleri konusunda bilginizi gözden geçireceğiz. Eğer doğru biliyorsanız bizden kocaman bir aferin alacaksınız. Bir dakika. Sonra gelecek sözcüklerden önce aferine bir bakalım. Ne şekilde söyleniyor? Aferim, aferim, aferim. Olmadı. Hepsi yanlış söyleniş. Düzelterek başlayalım. Baştaki A uzun söylenecek. Sonra sondaki ünsüz harf M değil N olacak. Aferin. Evet, şimdi kendimizi sınamaya geçebiliriz. Yalnız mı, yalnız mı? Ve de yanlış mı, yanlış mı? Belki biliyordunuz ama kafanızı karıştırdık. Önce yalnız mı, yalnız mı ondan başlayalım. Yanında başkaları bulunmayan, yani yalnız. Yalından geliyor diye düşünürsek daha kolay akılda kalır. Yalnız, anlamlı atasözlerimiz var. Yalnız kalan koyunu kurtlar yer. Yalnız öküz boyunduruğa koşulmaz. Yalnız taş duvar olmaz. Şimdi gelelim yanlış mı yanlış mı karışıklığına. Hemen baştan söyleyelim. Bunun da doğrusu yanlış. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata. Bu sözcüğünde nereden geldiğini hatırlarsak hiç sorun olmaz. Yanlış, yanılmaktan geliyor. Yanılmak, yanlış. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış kapı çalmak. Yanlışını çıkarmak. Yanlış yumuş, yalan yanlış. Artık karıştırmamanın kolay yolunu biliyoruz. Yalından yalnız, yalnızlık. Yanılmaktan yanlış. Veda etme vakti geldi ama yalnızca bugünlüğüne.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat! Yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
1: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saatler 1'i gösteriyor. Bugün yarının son saat dilimiyle karşınızdayız. Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki havalimanlarını kullanmayın uyarısı yaptı. Husilerden Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması var.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın faaliyette olan tek havalimanına cumartesi günkü saldırının yankıları sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketin vurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda hala seferler yapılamıyor. Husilerin saldırıları sürüyor. 13 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıdan bir gün sonra Kral Halid Havalimanı bir kez daha hedef alındı. 4 numaralı terminale isabet eden belirlenemeyen cisim nedeniyle yangın çıktı. Saldırıda bir kişi öldü. Husilerin Riyad Havalimanı'na bir hafta içinde yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı ise 18'e yükseldi. Dammam'daki ülkenin 3. büyük havalimanına da saldırı yapıldı. Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde de aksamalar ve iptaller görülüyor. Husiler, cumartesi günkü saldırıyı bir gün sonra üstlenmiş, yeni saldırı uyarısında bulunmuştu. Cumartesi günkü saldırıda ölenlerin 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, diğerlerinin yabancı olduğu açıklandı. İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği vatandaşlarından Medine dışındaki havalimanlarını kullanmamalarını istedi. Cidde ve Dammam havalimanları özellikle belirtildi. Amerikan Havacılık Kurumu da havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'a uçarken ya da hava sahasını kullanırken dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Riyad'daki okullarda Perşembe gününe kadar uzaktan eğitime geçildi. Suudi Arabistan 5 gün sürecek Uluslararası Enerji Örgütü toplantısına ev sahipliği yapıyor. Riyad'daki havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki kongre merkezinde yapılan toplantıya İtalya Enerji Bakanı uzaktan katıldı. Almanya Ekonomi Bakanı Katerina Rahe'nin ise Riyad'da mahsur kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik saldırılara katılmayı değerlendirdiğini söylemişti. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e yönelik saldırılara dahil olursa karşılık verme kararını tartışmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz dedi.
1: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi belirsizliği yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanına rağmen Rus saldırılarının devam ettiği belirtiliyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Rusya'nın Ukrayna'daki 6 enerji tesisini vurduğunu söyledi. Washington ise Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için Kiev'e baskıyı arttırmış durumda.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiklerini açıkladı. Rusya ise henüz anlaşmayı doğrulamadı. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada her iki tarafın da enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtti. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini iddia etti. Ancak Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Trump'ın ilan ettiği ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Ukrayna'nın karşılıklı enerji ateşkesine uymaya hazır olduğunu vurguladı. Moskova'nın ateşkese uymaması halinde kış boyunca saldırılara karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Kiev yönetimine göre Rusya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov saldırıların hedefi oldu. Hem enerji altyapıları hem de sivil hedeflerin vurulduğu belirtilirken ölenlerin ve yaralananların olduğu duyuruldu. Başkent Kiev'de ise Rus saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı gelen bilgiler arasında. Cephede saldırılar sürerken Washington ve Kiev arasındaki gerilim de tırmanışa geçti. Trump yönetimi Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor. Zira Trump'a göre küresel dizel fiyatlarındaki artışın sebebi Ukrayna'nın bu saldırıları. Ancak Ukrayna lideri Zelenski Rusya vazgeçmedikçe Moskova'ya yönelik saldırılarını tek taraflı durdurmayacaklarını ifade ediyor. ABD basınına yansıyan haberler Washington'ın Kiev üzerindeki baskıyı artırdığını gösteriyor. Financial Times ve CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi Ukrayna'yı saldırılarını sürdürmesi halinde istihbarat paylaşımını kesmekle tehdit etti. Trump bir yandan da Ukrayna'da seçime gidilmesi yönünde baskı yapıyor. Ukrayna'nın yeni bir lider seçmesi gerektiğini söyleyen Trump'a Zelenski'den yanıt da gecikmedi. Rusya'nın 60 günlük tam ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlere gitmeye hazır olduklarını söyledi.
1: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi. Buharlaşan para ise dikkat çekici.
3: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
4: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
2: Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı.
4: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
2: Cumhurbaşkanı AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik haysiyet celladlarına da izin vermeyiz diye konuştu.
4: Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
2: Cumhurbaşkanı, Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Mekke Anlaşması'nın meclise gönderileceğini de söyledi.
4: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
1: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförü tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
2: Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı. Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
5: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp iner dediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinaz Tosunsa Konya'da defnedildi.
1: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Öyle ki bina için güçlendirme çalışması planlandı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede benzer durumda olduğu değerlendirilen 5 binada tahliye edildi. Hak sahiplerine farklı alternatifler sunuldu.
6: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşüm yazıp oldu, kesinlikle söyledik.
7: İstanbul Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
6: Binanın 40 yıllık mukavemetini, yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı, zaten devrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
7: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken

0: Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareyle biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
1: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
2: Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililerden uyarı var. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
3: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
4: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
3: Tokat'ta cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni analiz sonuçlarına göre belli olacak.
4: Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda.
3: Tokat Belediyesi içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı. Yetkililer analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Kent merkezinde tatil edilen okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
2: Yurdun bazı noktalarında şiddetli yağış ve su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri, tarım arazileri zarar gördü. Mersin, Gaziantep ve Hatay'da cadde ve sokaklar suyla doldu.
3: Dereler taştı, yollar su altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak etkili oldu. Logarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin kattaki ev ve iş yerleri zarar gördü. Yeşil Ovacık mahallesinde derenin taşmasıyla Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ne su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Hatay Reyhanlı'da da benzer manzaralar vardı. Yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü.
5: Zeytinlerimiz zarar gördü. Ahırlar yine su bastı. Hayvanlarımız telef olmadı, son anda kurtarıldı. Çok zarar gördük. Tarım arazimiz zarar gördü.
3: Ağaçlar devrildi. Dağlardan gelen çamurlu su ev ve ahırlara doldu. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı böyle yıkıldı. Burası da Gaziantep. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
2: İstanbul polisi son bir ayda suç örgütlerine yönelik pek çok farklı ilçede operasyon düzenledi. 289 şüpheli yakalandı, 175 şüpheli de tutuklandı. Neredeyse bir cephaneliğe sığacak miktarda tabanca ve silah ele geçirildi.
6: Aç kapıyı, polis! Aç kapıyı, polis!
3: Organize suç örgütleri, silah kaçakçıları ve motosikletli suç çeteleri adım adım takip edildi. Polis ekipleri İstanbul'da çok sayıda noktaya operasyon düzenledi. 85 ayrı suç eylemi incelendi, failleri tespit edildi. Otomatik ve uzun namlulu silahlar, tabancalar ve fişekler. Hepsi baskınlarda ele geçirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
7: İstanbul'da son 30 günde polis suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ele geçirildi ve polis 20 kurşunlanma eyleminin önüne geçti.
3: zanlıların iş yeri koşullama, yağma, yaralama, tehdit ve cinayet gibi suçlara karıştığı belirlendi.

0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonun detaylarını anlattı.
1: Yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
2: Aç kapıyı polis!
3: Yat, yat, yat, geri yat!
0: Aramalarda 153 tabanca, bir uzun namlulu silah, bir otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve 1024 peşek bulundu.
4: Türk savunma sanayi şirketleri güvenlik riski nedeniyle yasak kararı aldı. Yasağın hedefi ithal elektrikli araçlar. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Faruk Akçit, yabancı markalı elektrikli araçların stratejik tesislere alınmayacağını duyurdu.
5: Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemleri, elektrikli araçlar güvenlik açısından tehdit oluşturabiliyor. Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi firmaları yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.
6: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde yerde yürüyen güdüm yüzü olarak arabanın kontrolü nereye geçiriyor? Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritası çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde.
5: Bazı elektrikli araçlar geniş açı özelliğiyle çevreyi haritalandırabiliyor. Üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.
7: Koordinatlar öncesinde araca yüklenip otomasyonla bu komutlar araca girildiğinde bu güvenlik bölgelerine ya da hassas noktalara doğrudan kilitlenebilir ve doğrudan bu kampüslerin önünü ya da kampüslerin içine girerek buraları hedef alabilir. Yani aracın içerisine yüklenen bir uygulama, bir casus yazılım aracın uzaktan takip edilebilmesine, aracın yanlış yönlendirilmesine ve aracın aslında olduğu noktadan farklı bir lokasyona gönderilmesine de sebep oluyor.
5: Sadece elektrikli araçlar değil, telefon, bilgisayar yani internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlarda güvenlik riski bulunuyor.
7: Spor uygulaması indirdiniz, o da sizden konum istiyor. Bu konumu aslında işte casus yazılımlar dediğimiz o üçüncü parti uygulamalar üzerinden siber saldırganlar dediğimiz kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla paylaşıyor. Aslında biz kendi isteğimizle kendi konum bilgimizi, galerimizi, kişilerimizi de aslında bir nevi paylaşmış oluyoruz.
5: Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülkede önlem alıyor. Amerika, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişini tamamen yasakladı.
4: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Haberi Norveç medyası duyurdu. Başkent Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sisteminde göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya araçlardaki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Fransa'da bazı süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. Saldırıdan 200'ün üzerinde marketin etkilendiği belirtiliyor. Saldırıdan Fransa dışında etkilenen ülkelerin de olduğu gelen bilgiler arasında.
8: Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu, hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na kapsamlı bir soruşturma yürütme talimatı verdi. Siber güvenlik uzmanları İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırılardan etkilendiğini belirtiyor. Pek çok market halk sağlığını korumak amacıyla etkilenen gıdaların imha edildiğini duyurdu. Sektör temsilcileri tek bir günde oluşan zararın 10 milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Peki marketlere yönelik bu siber saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bulgular saldırıda Danimarkalı bir şirkete ait soğutma sistemlerini yöneten yazılımlardaki güvenlik açıklarının kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Şirket olaylardan haberdar olduğunu açıkladı. Etkilenen sistemlerin güncel olmayan yazılımlar kullandığını iddia etti. Müşterilerine sistemlerini güncel tutmaları çağrısı yaptı. Süpermarketlerin soğuk reyonları genellikle mağazadaki tüm buzdolapları ve dondurucuları yöneten kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternet üzerinden erişilebilen bu sistemler sayesinde bakım şirketleri ekipmanların ayarlarını uzaktan değiştirebiliyor.
4: Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor.
5: Botoks sonrası hastanelik oldular. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
2: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
5: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
9: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutma problemi yaşamaya başladı.
5: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
10: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
9: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
5: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
4: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak bu akşam. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
11: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
12: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
11: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leo ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
13: We have to be ready for this atmosphere.
8: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
11: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Hasan'ın babası geldiğinden daha zengin değildi dünyadan ayrılırken. O yüzden ölüm döşeğinde ona sevgiyle bakan iki oğluna şunları söyledi: "Bana ait hiç evim olmadı. O yüzden üstünüze yapacak bir tapum yok. Ama unutmayın oğullarım, sarayların altın kubbeleri bile başımızın üstündeki bin yıldızlı gök kubbenin güzelliğine yaklaşamaz. Çatı olarak size onu bırakıyorum. Bana ait hiç toprağım olmadı. O yüzden bir arsa bırakamam size. Ama ayağınız nereye bassa, onun altındaki toprak sizin. Bir adam aslında bu dünyada ancak üstünde yürüyebileceği, durabileceği, uzanabileceği bir toprağa ihtiyacı olur. Arsa olarak size onu bırakıyorum. Hayatım boyunca her gün sadece o günün ekmeği kazanan ben, sizi erzak da bırakamıyorum. Ama yarın kahvaltım için ayırdığım bir yumurta vardı. Bu gece uyuyup yarın uyanmaya düşünmüyorum. O yüzden o yumurtayı size bırakıyorum. Aranızda paylaşırsınız. Haydi oğullarım. Bedenim yoruldu bu yolculuktan. Beni unutmayın. Fakir olmaktan utanmayın. Tek gerçek fakirlik paylaşamayan adamın fakirliğidir." Bunları söyledikten sonra son uykusuna daldı. Babaları gittikten sonra kardeşler o yumurtayı paylaşmaya baktılar. Biri "pişirip yiyelim" dedi, öteki "bırakalım tavuk olsun." Hasan'ın kardeşi "aman ben o kadar bekleyemem, açım. Sen kendi yarımınla yap ne istersen, ben kendi yarımı şimdi pişirip yiyeceğim" dedi. Ve öyle de oldu. Kardeşi karnını doyurdu, Hasan bekledi. Tam 21 gün sonra Hasan'ın yarım yumurtadan bir yarım tavuk çıktı. O günden sonra Hasan nereye? "Yarım tavuk oraya. Beraber ülkenin yollarında gezerler, kah bir ağacın altına uyurlar, kah iş bulduğu bir çiftliğin ağırında.

Günlerden bir gün yolun kenarında yarım tavuk pırıl pırıl bir taş bulmuş. Bir bildirginin yumurtası kadar büyük bir taş. Üstüne gelen ışığı sağa sola saçıyor bir güneş gibi. Yarım tavuk taşı Hasan'a vermiş. Hasan da bundan çok hoşlanıp elinden düşürmez olmuş. Sürekli onunla oynayıp duruyor. Yolda, kasabada, köyde, her yerde ışık saçıp bir çocuk gibi gülüyormuş. Bir gün onunla oynarken zengin ve güzel bir at arabası durmuş. Bir ağanın arabasıymış bu. Aman Allah'ım köylü, bu atıp tuttuğun taşın ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Sende ne işi var böyle güzel bir şeyin? Hasan anlatınca taşı nerede bulduğunu, ağa yumuşamış. Bak, hayat sana bir iyilik yaptı. Onu boşa harcama. Ver bana o taşı, ben senin için onu hazinemde saklarım. Ceplerin delik, bugün yarın düşürürsün onu. Yazık olur. İhtiyacın olunca gelirsin, benden geri alırsın. Hasan da anlamaz tabii taştan paradan. Ağanın söyledikleri mantıklı gelmiş. Taşı hemen vermiş. Günler geçmiş. Hasan yarım tavukla köylerde çalışıp yollarda geziyor. Hayatı bir neşe bir üzüntüyle sürmeye devam ediyormuş. Devlet bilirsin her ay vergi topluyor. Bir gün vergi memurları gelir evlerin vergisi toplamaya. Hasan'ın evi yok, sorun da yok. Sonra arsanın vergisini toplamaya. Hasan'ın toprağı yok, derdi de yok. Sonra gelirler gölgenin vergisi toplamaya. Aman, Hasan'ın gölgesi var, başı belada. Hasan'ın parası yok, puru yok. Nereden bulacak vergi parasını? Sonra tabii hatırladı. Ağanın onun için sakladığı taşı. Ve yarım tavukla gidip taşını istemeyi karar verdi.

0: gittiler, uz gittiler, dere tepeye düz gittiler. Yolda bir tilkiye rastladılar. Hasan kardeş, nereye gidiyorsun yarım tavuğunla? Ağanın hazinesinden güzel taşımı istemeyi. Aman, Hasan saf mısın, salak mısın? Ağalar alır da vermez. Hazinelerde kilit var, kapılarında köpek var. Bilmiyor musun? Bu dünyada bütün güzel şeyler zenginlere aittir. Tilki kardeş, benim çatım gökyüzü, benim toprağım yollar. Bunlardan güzel hiçbir şey görüyor musun bu dünyada? Benim hakkım hakkımdır. Onu aramaya çıkmazsam benim hattamdır. İnanmıyorsan gel benimle, görürsün. Ve böylece Hasan, yarım tavuk ve tilki ile beraber yola devam ettiler. Biraz ileride tilki yoruldu, daha fazla yürümeyeceğini karar verdi. Ama hala merak edip Hasanlarla gelmek istiyor. Ne yapsınlar? Yarım tavuk onu yuttu, daha fazla yürümesinin gerekmesin diye. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. Ormanda bir kurta rastladılar.
1: Hasan kardeş, nereye gidiyorsun yarım tavuğunla?
0: Ağanın hazinesinden güzel taşımı istemeye.
1: Aman Hasan, saf mısın, salak mısın? Ağalar alır da vermez. Hazinelerde kilit var, kapılarında köpek var. Bilmiyor musun? Bu dünyada bütün güzel şeyler zenginlere aittir.
0: Kurt kardeş, benim çatım gökyüzü, benim toprağım yollar. Bunlardan güzel hiçbir şey görüyor musun bu dünyada? Benim hakkım hakkımdır. Onu aramaya çıkmazsam benim hattamdır. İnanmıyorsan gel benimle, görürsün. Ve böylece Hasan, yarım tavuk, karnında tilki, yanında kurt, hep beraber yola devam ettiler. Biraz ileride kurt da yoruldu, daha fazla yürümeyeceğini karar verdi. Ama Hasanlarla gitmek istiyor, ne olacağını merak ediyor. O yüzden yarım tavuk onu da yuttu ki daha fazla yürümesi gerekmesin. Az gittiler, uz gittiler, dere tepeye düz gittiler. Bir nehirin kenarında durdular ve nehir ona sordu. Hasan kardeş, nereye gidiyorsun yarım tavuğunla? Ağanın hazinesinden güzel taşımı istemeye.
1: Aman Hasan, saf mısın, salak mısın? Ağlar ağlır da vermez.
0: Hazinelerde kilit var, kapılarında köpek var. Bilmiyor musun? Bu dünyada bütün güzel şeyler zenginlere aittir.
1: Aman nehir, sen de mi öyle düşünüyorsun?
0: Bak, inanmıyorsan gel benimle, görürsün. Ve böylece Hasan, yarım tavuk, tilki, kurt ve nehir beraber yollarına devam ettiler. Bir tepeyi varınca nehir, Hasan ben düz yola giderim ama yokuşu tırmanamam dedi. Bunu duyan yarım tavuk onu da yuttu ve ağanın yaşadığı kasabaya kadar beraber gittiler.

Ağanın yanında gelince Hasan ona emanet verdiği taşı istedi. Ağa Hasan'ı çok nazik, çok kibar bir şeklinde karşıladı. Önce dedi, dinlen, karnını doyur, İsmetçileri sor, boş bir ağır var arkalarda, gece orada uyursun, sabah sana emanetini veririm. Gece Hasan ve yarım tavuk uyuduktan sonra ağırda küçük bir kapı açılıyor. Ve o kapıdan bir değil, on değil, yüzlerce kaz girmeye başlıyor. Üst üste binen, sıkışan kazlar sinirlenmeye başlıyor. Ve uyuyan Hasan ve tavuğun üstüne basıp onların ısırmaya, boğmaya başlıyor. Tam da o an yarım tavuğun gagasından tilki atlayıp çıkıyor. Hayatının en mutlu günü gibi sağ sol kaz dolu boğazlıyor, öldürüp yiyor. Ve bütün kazlar öldükten sonra küçük kapıdan çıkıp kaçıyor. Aa tabi sabah Hasan'ın öldüğünü haberi duymaya bekliyordu. O yüzden hizmetçiler Hasan'ın sağ olduğunu, bütün kazların ise öldüğünü anlatınca avuç avuç saçlarını yoldu. Ama planından vazgeçmeyip hatta Hasan'ın ölmesini daha fazla istediği için Hasan uyanınca ona nefis bir kahvaltı sundu. Sonra da aman aman, dün gece yanlışlıkla kazların ağrının içine girdiğini duydum. Böyle bir olay yaşadığını duyunca çok üzüldüm gerçekten. Kendimi affettirmeye fırsatı vermen lazım. Bu gece seni daha güzel, daha geniş bir ağırda kalmaya davet ediyorum. Bu sefer inan çok rahat edersin. Yarın sabaha kadar misafirim ol, karnını bir güzel doyur. Yarın sabah taşını veririm, yoluna gidersin. Hasan günlerdir biraz aç gezmişti. Ağanın teklifini hemen kabul etti. Ve akşam daha geniş ağrının içinde uyudu. Gece uyuduktan sonra küçük bir kapı açıldı. Ve bir değil, on değil, yüzlerce koyun içeriye girdi. Sıkışan koyunlar Hasan ve yarın tavuğunun üstüne basıyor. Onların arasında Hasan tam boğulacak ki yarın tavuğun gagasından kurt atlayıp çıkıyor. Ve sağ sol koyunların yutmaya başlıyor. Bütün koyunlar yedikten sonra dönüp sağ ol Hasan kardeş, bana hayatımın en güzel günü yaşattın deyip küçük kapıdan çıkıp kaçıyor. Sabah ağa Hasan'ın öldüğünü haberi almak yerine sağ olduğunu ama bütün koyunların öldüğünü öğrenince küpleri biniyor. Ve Hasan'dan daha beter intikam almayı düşünüyor. Onu kandırmak için yine sabah hoş karşılayıp onu bir kez daha davet ediyor. Bu sefer diyor, sana uyumak için güzel bir kulübe sunuyorum. Hiçbir hayvan içeriye girmesin diye gece etrafı dikenli çalı ile saracağız. Bir tane bile yaklaşamaz. Hasan da son gecelerde yaşadığı maceralardan dolayı yorulmuş. O yüzden daveti kabul ediyor. Geceyi Hasan ve yarım tavuk uyurken ağa hizmetçileri çalıları yakmaları emrini veriyor. Cuman içinde uyanıyor Hasan. O zaman yarım tavuktan nehir çıkıyor ve ateşi söndürüp akıp gidiyor. Yalnız ateşin bir közü uçup ağanın evine giriyor ve hemen alev alıyor. Ağa değerli eşyaları kurtarmaya içeriye koşuyor ve bir daha çıkamıyor. Ağanın evi kül oldu, ağda. O zaman ağanın bütün hizmetçileri Hasan'a teşekkür etmeye geliyor. Hasan, sen bizi kötü kalpli birinden kurtardın. Yerleş buraya. Yeni ağamız sen ol. Aman aman, ağa olmayayım. İşte tarlalarınız, işte evler, işte koyunlarınız, işte değirmen. Ekin, biçin, besleyip yetiştirin. Ama soranlar olursa, bu topraklar kimin? Ağa nerede? Sarayı gösterin. O zaman dersiniz, ağamız
yollarda. Bu bütün topraklar onun. Onun sarayı en güzeli. Görmüyor musunuz? Bu dev ağaçlar sarayın sütunları. Oradaki göl sarayın havuzu. Ve bin yıldızlı gökyüzü işte. Bu da sarayın kubbesi. Bunu diyerek Hasan yollara düştü. Onu bir daha gören olmadı.

Bir varmış bir yokmuş. Dünya dönüyor, her şey değişiyor. Sen geldin, ben geldim. Ömür dediğimiz bu evrende ancak bir saniye sürer. Senden önce, benden önce her şey farklıydı. Nasıl? İşte geliyor bir hikaye.

Derler ki, bir zamanlar evren çok gençken, dünya daha yeni dönmeye başlamışken, güneş ayı kovalamaya başlamamışken, ay güneşten kaçmaya hiç düşünmezken, o zaman gece yoktu, gündüz yoktu. O zaman dünya, güneş ve ay üç kız kardeş olarak gökte yan yana duruyorlardı. O zaman şarkı söylerlerdi. O zaman hiç kimse onları ayırt edemezdi. Onlar birbirini kollar, birbirini desteklerdi. Zaman geldi, zaman geçti. Ve üç kardeş anne oldu. Ay güzel mi güzel yıldızlar doğurmaya başladı. Dünyada insanoğlu geldi. Ve güneş küçük, parlak, sıcak güneşçikler doğurdu. Anne olmak, teyze olmak bu kız kardeşlerin hayatına mutluluk ve neşe kattı.

Ama çocukları bilirsiniz, beşikte durduğu gibi durmaz. Zaman geçtikçe çoğaldı çocuklar, büyüdü. Sonsuz olduğu yıldızlar ve gökte onlarla uçan sonsuz güneşçikler. Ve işte o zaman dünyanın çocukları yanmaya başladı. Güneşçikler çoğalınca su buharlaştı. Ağaçlar kurudu, toprak yandı ve dünyanın çocukları ölmeye başladı. Ay ve Güneş bunu fark edip toplandılar. Ay her zamanki gibi çok ciddi, elini kaldırıp karar verdi. Güneş kardeşim, başka hiçbir çözüm göremiyorum. Evreni denge getirmek için tek çare, sen ve ben çocuklarımızı yiyeceğiz. Artık içimizde yaşasınlar. Güneş zor ikna oldu. Ama Ay kardeşinin cömertliğini görüp o da geride kalmak istemedi. Ayrılıp çocuklarını toplamaya gittiler ve Güneş tek tek bütün güneşçikleri yutarken Ay bütün yıldızları eteğine saklamış. Son güneşçik yok olduktan sonra kahkaha atıp Ay eteğini silkeleyip yıldızları bütün gökyüzüne saçtı.

İşte o günden beri güneş kardeşi ayı kovalıyor gökyüzünde. Öyle başladı bu dünyada gündüz ve geceler ve onlarla beraber yolcu. Hayatımızın gitgelleri, ışık ve karanlık, çalışmak ve dinlenmek, gerçekleri görmek ve hayalleri kurmak. Masal

Ahmet köyünden ayrılıp ilk defa şehre gelmişti. Şehir de ne şehir. Bütün yollar ona gider, bütün yollar ondan başlar. Bütün yolculukların en nihai noktası. Şehirlerin en büyüğü, en kalabalığı. Gün boyu sokaklarda fal taşı gözlerle dolaştı bizim Ahmet. Hiç bu kadar çok ev görmemişti. Dükkanlar envai çeşitleriyle onun başı döndürdü. Ama en şaşırtıcı olan insan kalabalığıydı. Sanki bütün dünya bu pazar meydanında buluşmaya gelmişti. Sokaklardan bile zor geçiyordu. Akşam kervansarayda ona uyumak için gösterilen köşede 100'e yakın başka adam uzanmıştı. Akşam yatmak kolay da sabahı vardı bu işin. Sabah yan yana duran bunca gri çorap, siyah pantolon arasında kendine ait olan ayağı, bacağı, bedeni nasıl tanıyacaktı ki? Hele bir de bu şehirde onu tanıyan yoktu ki. Hani bir dost bize bakınca anında kim olduğumuzu hatırlarız da, yabancıların arasında kendini kaybetmek kolaydı. Yatmadan önce bizim Ahmet bir çözüm aradı ve nihayet buldu. Evet, çok basitti ama kesin işe yarayacaktı. Ahmet çantasından kırmızı bir ip çıkartıp onu bileğine bağladı. Uzandı başkalarının yanında. Bileğinde kırmızı ip olan başka bacak yoktu etrafında. Artık rahat uyuyabiliyordu. Sabah kendini bulacaktı. Yalnız bu taze köyden gelen yolcu eğlenerek seyredenler olmuştu. Onun şaşkınlığa şahit olup itina ile bileğine bir ip bağladığını da görmüşlerdi. Ne anlama geldiğini bilmeseler bile onu çözüp başka birinin bileğini bağlamak bu köylünün kafası karıştıracaktı, o belliydi. Ve fark edilmeden ipi çözüp Ahmet'in yanında uyuyan yolcunun bileğini bağladılar. Sabah ilk ışıklarla herkes uyandı. Ahmet bileğini kontrol etti ve şok oldu. Kırmızı ip yoktu. Etrafa baktı ve tam kapıdan çıkarken kendini yakaladı. Az kalsın kaybediyordu kendini. Yalnız kendini ayak uydurmak kolay değildi. Adeta şehirde başka biri olmuştu. Kendi hizine yetişemiyordu. Bir sağ bir sol yaptı. Bir dükkana girip çıktı, etrafa baktı. Kırmızı ip yok olmuştu. Ona bağlı bedeni de kendini kaybetmişti. Güneş batıncaya kadar sokak sokak aradı kendini. Ama iz bırakmadan yok olmuştu. Daha fazla bu şehirde kalmanın bir anlamı yoktu. Burada bir şey bulmak imkansız görünüyordu. Buraya kaybolmaya gelirdi insan. Bulunmaya

Eksik hissederek köyüne döndü. Bir umut, belki kendi kendine evinde bekliyordu. Sabah yatağına uyanınca heyecanla bileğini kontrol etti ama hala kırmızı ip yoktu. Hayal kırıklığını kahvesinde göstermenin anlamı yoktu. Gitmedi. Zaten kimse tanımazdı onu. Yok olmanın hafifliğiyle sokak sokak gezindi. Karşısında baston üstünde iki büklüm eğilmiş yaşlı köy ebesi çıktı. İki gözü kör olmasına rağmen her gün köyün sokaklarında gezip komşularıyla sohbet ediyordu. Ahmet önce gerildi, durum ona anlatmak iyice zor olurdu. Ama yaklaştığı anda yaşlı ebe ona Ahmet, ne haber getiriyorsun şehirden diye sordu. Gözü kör ebe kırmızı ip aramazdı. Kalabalık içinde kaybolmazdı. O karşılaştığı herkesi gözüyle değil, kalbiyle görürdü. Ve Ahmet'i gördüğü anda Ahmet kendini buldu.

0: Kurumu. Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 2.
2: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
3: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
4: Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı.
3: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
4: Cumhurbaşkanı AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik haysiyet celladlarına da izin vermeyiz diye konuştu.
3: Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
4: Cumhurbaşkanı Husi güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Mekke Anlaşması'nın meclise gönderileceğini de söyledi.
3: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamaların bir bölümünü ekranlara getirdik. Az önce de belirttiğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli bir adım atıldı Kuzey Irak tarafından ve terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
4: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltı diyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metin'deki bu dört mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
2: Gaziantep'te konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ön koşulunun terör örgütünün silah bırakması olduğunu söyledi.
5: Örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunlar gerçekleştirmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir.
6: Sürecin ön koşulu örgütün silah bırakması dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda atılan adımları anlattı.
5: Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı ve oralar boşaltıldı, oralar devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde sivil ya da askeri unsuru kalmayacak.
6: Meclis Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'teydi. Sivil toplum buluşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncesinde Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.
5: İnsanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Ancak bu oyundan sonra başka bir oyun başlayacak. Bu perdeden sonra da inşallah başta Gazze'nin özgürleşmesi olmak üzere Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz.
6: Gaziantep programı kapsamında Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş vatandaşlarla bir araya geldi.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirtti. Terör örgütünün kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarını söyledi. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu belirtti. Yıldız anayasanın ilk dört maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi.
7: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
7: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
8: Yılmaz tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
7: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
2: Fon soruşturması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni partiden soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması gelirken CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
4: Yeni Parti, fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
9: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
4: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
10: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız. Gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin kusura bakmasınlar gözünü boyayamazsınız.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı, 88'i beraat etti. Dava İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki duruşma yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan yargılanan 88 sanık beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul'da kaza yapan bir araç börekçi dükkanına daldı. Yaşananlar sırasında şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza Esenyurt'ta yaşandı. Kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki börekçi dükkanına girdi. Kaza sırasında dükkanda oturanlar büyük tehlike atlatırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Eski eşinin bıçaklı saldırısında tam 58 yerinden bıçaklanan kadın yaralanmıştı. Eski eşi yargılandı ve 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümlü kocanın öldürme kastım yoktu diyerek cezasına yaptığı itiraz Yargıtay tarafından kabul edildi. Dava 3 yıl sonra yeniden görülecek.
11: Bölümde incelediğimiz eyeliner paletiyle bugün gözüme farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum.
12: Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. Öleceksin dedi.
13: 58 yerinden bıçakladı. Öldürme kastım yoktu dedi. O sanık cezasına yaptığı itiraz sonrası şimdi yeniden yargılanacak. Olay 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da yaşanmıştı. Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu eski eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
12: Defalarca onun yanında olmak istemediğimi, boşanmak istediğimi söyledim. Ve diğer eline baktığımda da kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Her yerimi bıçakladı. İnanamayacağınız kadar hızlı yaptı bunu.
13: Uzun süre tedavi gören kadın hayata tutundu.
12: Kötü bir halde zaten yoğun bakıma kaldırıldım.
14: Doktor bana dedi ki şu an şansa yaşıyorsun, farkında mısın dedi. Oradan kalkıp mücadele edebilmek, edebileceğin gücü bulabilmek gerçekten çok zor.
13: Olayın ardından eski eş 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra sanık indirim talebinde bulundu.
12: Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suçun unsurlarının oluşmadığına, her iki suç yönünden takdiri indirimin uygulanması gerektiğine ilişkindir.
13: Sanığın öldürme kastım yoktu savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından Yargıtay 26 yıl hapis cezasını bozdu. Dosya üst mahkemeye taşındı. Dava yeniden görülecek.
12: Önceden ev sahibine haber verilip adama da bir taraftan biz aslında kavga ediyoruz. Sesler gelirse polise şikayet etmeyin gibi bunun zeminini hazırlaması bile zaten bunun kasti olarak yapıldığının göstergesi.
2: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını belirtti. Uzmanlara göre otobanda yapılan bu manevra trafik kuralı ihlali olmanın dışında ölümcül de bir hataydı.
15: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
16: Uzmanlara göre otobüs şoförünün otobanda yaptığı geri manevra ölümcül bir hataydı. Hata 11 cana mal oldu.
17: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın. Ani bir dönüş yapmayın. Geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış. Sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen

0: yaptığını söyledi.
1: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz. Bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu. Trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu. Konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
2: Afyonkarahisar'da işçi taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Servis aracı Şuhut ilçesinden Isparta'ya doğru gidiyordu. Sürücü Uzunpınar köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 28 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan bir kişi kurtarılamadı. Yurdun bazı noktalarında şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri, tarım arazileri zarar gördü. Mersin, Gaziantep ve Hatay'da cadde ve sokaklar suyla doldu.
3: Dereler taştı, yollar su altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak etkili oldu. Logarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin kattaki ev ve iş yerleri zarar gördü. Yeşil Ovacık mahallesinde derenin taşmasıyla Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ne su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Hatay Reyhanlı'da da benzer manzaralar vardı. Yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü.
4: Zeytinlerimiz zarar gördü. Ahırlar yine su bastı. Hayvanlarımız telef olmadı, son anda kurtarıldı. Çok zarar gördük. Tarım arazimiz zarar gördü.
3: Ağaçlar devrindi, dağlardan gelen çamurlu su ev ve ahırlara doldu. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı böyle yıkıldı. Burası da Gaziantep. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
2: Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve de yağışa bırakacak. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor ve bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. Dolayısıyla uyarılar var. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinleyelim.
3: Pastırma sıcakları sona erecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
5: En yağışlı gün çarşamba ve perşembe günü olacak. Sadece 1-2 bölgemiz etkilenmeyecek. Ülkemizin geneli etkilenecek bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlardan. Perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak. En fazla düşüş de batıda, yani İstanbul ve Marmara bölgesinde. Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur kuvvetlenecek. Yağışın üzerine bir de Poyraz çıkacak.
3: Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
5: Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla, Aydın, buralardaki yağmur da çok şiddetli olacak. Antalya'da çarşamba günü yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Çarşamba günü Ankara'da da yağış daha şiddetli. Yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.
3: Cuma gününün haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Termometreler 15 derecenin altına inecek.
2: Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı büyük tehlike atlattı. Dağcılar kopan dev bir kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağcılar Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için tırmanmaya başlamıştı. 4200 metre rakımda kamp kurdular. İnlendikleri sırada dik yamaçtan dev bir kaya parçası koptu. Aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. O sırada durumu fark eden dağcılar paniğe kapıldı. Kayaya yakın bir noktada olanlar büyük tehlike atlattı. Canlarını kurtardıktan sonra kayaların yöneldiği bölgedeki arkadaşlarına seslendiler ve uyarıyı alan diğer dağcılar da bölgeden uzak.

0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir aile tarlalarında pancar sökümü yaparken silahlı saldırıya uğradı. Vurulan 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından emniyet birimlerine teslim oldu. Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde yaşayan Karasu ve Arslan aileleri arasında iddiaya göre husumet vardı. Çetin Arslan, Karasu ailesinin fertleriyle tarlada çalıştıkları sırada karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı. Arslan yanındaki silahla kalabalığa ateş açtı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlhan ve kardeşi Halit'le oğulları Sefa ve Ali Karasu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu. İşlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Gündeminde okul güvenliği vardı. Çiftçi denetimlerin arttırılması talimatı verdi. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi de hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor.
1: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
1: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
2: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
0: Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. Yarın oynanacak karşılaşmanın biletlerini fahiş fiyatlara sattıkları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma öncesi kara borsa bilet soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan araştırmada bazı kombine bilet sahiplerinin maç biletlerini fahiş fiyatlara başkalarına sattığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında arama ve el koyma ve de gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Gıda Forumu açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Gıda israfının önlenmesinin önemine işaret etti.
3: İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz.
0: Kasım ayının indirimleri yaklaştı. Firmalar kampanya hazırlıklarına başladı. Ancak kozmetik ürünlerde son dönemde meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bazı ürünlerde önce fahiş zam yapıldığı, ardından indirime gidildiği belirtiliyor. Peki gerçek indirimle sözde indirim nasıl ayırt edilecek? Yanıtına bakalım.
4: Önce zam, sonra indirim kampanyası. Kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
5: İndirim kampanyalarına inanıyor musun?
6: Hayır, inanmıyorum. Öncesinde bir yükseltiş yapıyorlar. O yükseltmenin üstüne tekrardan yeniden fiyatı indirimlere yaptıklarını söylüyorlar.
4: Her yıl gerçekleşen Kasım ayı indirim dönemi yaklaştı. Firmalar kampanyalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Ancak kozmetik ürünlerinde kısa sürede meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin tepkisine yol açıyor.
7: Fiyatların da aynı fiyatlar olmadığını biz çok eminiz. Eğer ki bir ürün 200 liraysa bunu 500 yapıyor.
5: Peki sonra ne oluyor? Kozmetik firmaları dev bir indirim kampanyası yapıyor ve fiyatlar bir anda eski haline çekiliyor. Böylece o ürünü alan tüketici büyük bir fiyat avantajı yakaladığını sanıyor.
4: Kozmetik ürünlerinde yapılan fiyat takibinde bazı ürünlerin kampanya dönemleri öncesi fiyatlarının yükseltildiği ve indirim oranlarının bu fiyatlar üzerinden hesaplandığı belirlendi. Bu sebeple çok sayıda şikayet yapıldı.
8: Kullandığım için deodorantı sürekli takip ediyorum. Fiyatı bayağı bir yüksekti. Ondan sonraki hafta gittiğimde eski fiyatına geri dönmüştü. İndirim adı altında.
9: Tüketici yalnızca indirim yüzdesine bakmamalı. Fiyat geçmişini araştırmalı. Farklı satış noktalarıyla da karşılaştırmalı. Ekran görüntülerini ve alışveriş fişlerini de mutlaka saklamalı.
6: Fondöten, highlighter, maskara, dudak kalemi mesela.
5: Tüm bunların fiyat değişimini birebir biliyorsun.
6: Aynen biliyorum ben. Hani saç bakım ürünlerinde olabiliyor, ağız diş sağlığı ürünlerinde olabiliyor ya da makyaj malzemelerinde. Bilirseniz en azından indirimlerin yalan mı gerçek mi olduğunu takip etmeniz daha kolay oluyor.
0: Doğu Karadeniz'de yamaçlara yayılan çay bahçeleri son hareketli günlerini yaşıyor. Eylül ayında başlayan 3. sürgünle birlikte üreticiler yılın son çayını topluyor.
10: Çay dalları tek tek kesiliyor. Sepetler doluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere mahallesinde üreticiler sezonun son mahsulünü topluyor.
11: Çay üreticileri yılın son sürgününde çaylarını toplayarak satışa hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki yılın Mayıs ayı, yani ilk sürgün için artık hazırlıklara başlayacaklar.
12: Zorlu ama biz alıştık, bize iyi geliyor. Yani ben bu işi yapmadan gurur duyuyorum. Seviyoruz bu mesleğimizi.
13: Hepsi çok zor. Hepsi çok zor ama yapacak bir şey yok. Biz Karadeniz kadınları zorluğa alışmışız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
10: İlkbaharda başlayan hasat yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. Üreticiler yılın son hasadını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Kilogramı 35 lira olarak açıklanan yaş çay, özel sektörde ise 27 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yevmiye ücreti, gübre gideri, bahçelerin bakım masrafları. Üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.
14: 35 bin lira, tamam, güzel para diye geçiyor, güzel para. Ama verdiğimize bakınca ne oldu? 5 ton çayın 3'ü dışarı, 2'si sen. Onun da gübresi var, işçiliği var, bir şey kalmıyor.
10: Çay üreticileri son mahsullerini toplarken çaylıklar da bir sonraki sezonun ilk hasadına kadar dinlenmeye hazırlanıyor.
0: Şeker pancarında hasat başladı. Bu yıl verim oldukça iyi. Üreticinin gözü ise açıklanacak taban fiyatta. Maliyetlerdeki artışa uygun bir artış talep ediliyor.
15: Şeker pancarı üreticisi taban fiyatın artmasını istiyor. Amasya'da üreticiler hasat için tarlaya girdi. 180 günlük yetiştirme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları söküm makinesiyle toplanıyor.
16: Şeker pancarı hasatına başladık. Vallahi şu an güzel. Havalar iyi gidiyor. Hasat da iyi. Pancarlarımız da gördüğünüz gibi güzel, verimli. Şeker oranları da güzel bu sene. Tarım bizim olmazsa olmazımız yani. Kopma şansımız da yok. Yani bütün her şeyimiz, yatırımımız, her şeyimiz tarıma bağlı. Ta dedelerimizden şeker pancarı garanti mahsul olarak gözüküyor. Her yılda yani ekmeğe gayret gösteriyoruz.
15: Toplanan şeker pancarları kamyonlara yükleniyor. Amasya Şeker Fabrikası'nın yolunu tutuyor.
16: Yani devlet büyüklerimizden de iyi bir fiyat belirlenmesini bekliyoruz. Yani 3100 liraydı geçen sene. Ama girdi maliyetleri falan, hani mazottu, gübreydi, her şey aldı başını gitti. %100 zamlandı, pahalandı her şey.
17: Ben tahmin ediyorum ki 4500 lira da bir fiyat verirler diye düşünüyorum büyüklerimiz.
15: Bu sezon fabrikanın faaliyet gösterdiği 11 bölgeden toplam 350 bin ton rekolte bekleniyor.
0: Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın düzenlediği yıllık toplantılar başlıyor. 18 Ekim'e kadar devam edecek toplantılarda ana gündem İran Savaşı'nın etkileri olacak.
15: Orta Doğu'daki savaşın etkileri, tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, yapay zeka gerçeği. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yıllık toplantılarında bu başlıklar konuşulacak. Toplantılar 35 yıl aradan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek. 190'ı aşkın ülkenin maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları toplantıda yer alacak. Özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelecek. Yüz yüze ve çevrim içi etkinliklere 10 binden fazla kişi katılacak. Toplantılar sırasında küresel ekonomiye dair güncel analizler de yayınlanacak. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de duyurulacak. Mali İzleme Raporu da 14 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıların bu yılki ana teması enerji maliyetleri, enflasyon endişeleri ve yüksek borçluluk. İran Savaşı'nın yarattığı etkiler masaya yatırılacak. Yüksek faiz oranlarının yansımaları tartışılacak. Teknolojik gelişimin ekonomi üzerinde yarattığı değişim konuşulacak.
0: Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl iki Amerikalı profesöre gitti. İki ekonomist de ekonomik istikrarı etkileyen konular üzerindeki araştırmalarıyla tanınıyor.
2: Nobel Ekonomi Ödülünü iki Amerikalı profesör kazandı. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Ödül ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodward'a gitti. İki ekonomist de genel ekonomik istikrarın temelleri üzerine çalışma yürütüyor. Ekonomistler tüketicilerin ve şirketlerin tutumlarının ekonomi üzerindeki etkileri konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Stockholm'daki Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada ekonomik şoklara karşı dünyanın artık daha donanımlı olduğuna dikkat çekildi. Ödül sahipleri çalışmalarıyla günümüzde kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırmıştır denildi. 1943 doğumlu Robert Hall, Stanford Üniversitesi'nde, 1955 doğumlu Michael Woodward ise Columbia Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı 1 milyon İsveç kronu arttırılmıştı. Nobel'i paylaşan iki ekonomist 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Kazananlar Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle Nobel ödüllerini alacak.
0: Adalet Bakanlığı bir soruşturma kapsamında Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın evine şafak operasyonu düzenlendiğini açıkladı. ABD medyasına göre operasyon, Omar çocukken babası tarafından doldurulan göçmenlik evrakına dair sahtecilik soruşturması kapsamında yapıldı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetkililer mahkemece onaylanmış arama emrini uyguladı. Bu devam eden bir federal soruşturmanın parçasıdır ifadeleri yer aldı. Omar son dönemde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın sık sık Somali ve Müslüman karşıtı söylemlerine ve hakaretlerine maruz kalmaktaydı. Trump'ı açıkça eleştirmesiyle tanınan Omar, Trump'ın kendisine karşı sağlıksız ve tuhaf bir takıntı geliştirdiğini söylemişti. İsrail dünyada giderek yalnızlaşıyor mu? İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi İsrail'e uygulanan ambargoları mercek altına aldı. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıtanın Antarktika olduğuna dikkat çekildi.
15: İsrail'e ambargo uygulayan ülkelerin yer aldığı harita giderek kalabalıklaşıyor. Dünya genelinde halen İsrail'e 54 ülke ambargo uyguluyor. Uygulanan ambargoların sayısı 110'u buluyor. 9 ambargo önerisi ise gündemde. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıta ise Antarktika. İsrail'e en çok ambargo uygulayan ülke İspanya. İspanya'yı 8 ambargo ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika'da uygulanan hiçbir ambargo kararı hükümet tarafından alınmadı. Hepsi akademik ambargo, yani üniversiteler tarafından uygulamaya konuldu. İngiltere ise İsrail'e 7 ambargo uyguluyor. Belçika ve Türkiye ise İsrail'e 5 ambargo uyguluyor. İtalya, İrlanda, Hollanda, Kanada ve Fransa ise 3 ila 4 ambargo uygulayan ülkeler arasında. Yahudi Halkı Politikaları Enstitüsü'nün başkanı Shuki Friedman, İran'a yaptıklarımızı dünyada bize yapma yolunda ilerliyor dedi. Friedman, bunu görmezden gelmeye devam edersek kendimizi Rusya'nınkine benzer bir durumda bulacağız. Ancak Rusya'nın 800'de biri büyüklüğünde ve hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülkeyiz ifadesini kullandı. Ülkeler geçen yıl özellikle Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin ürettiği ürünlere ambargo uygulamaya başladı. Hatta son haftalarda Amsterdam Havalimanı'nda bu ürünlerin ülkeye girişini önlemek için İsrailli yolcular özel aramadan geçirilmeye başlandı. Batı Şeria'da uygulanan bu ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri firmalarının bir süre sonra İsrail'in genelinden ürün almaktan çekinecekleri vurgulandı. Haaretz gazetesi İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gelişmiş çoğu ülkeye giriş yasağı bulunduğunu hatırlattı. Haaretz gazetesi 3 Kasım'daki ABD Kongresi seçimlerinin de İsrail için alarm zilleri çalmasına yol açtığını yazdı. Gazete, Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmeleri halinde İsrail'in ambargo tsunamisiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Halen ABD'de demokratların sunduğu 5 ambargo önerisi bulunuyor. Bunlar silah ve mühimmat satışı ile ilgili. Ambargoların kongreden geçse bile Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Ancak 2 yıl sonra İsrail'e daha az sıcak bakan bir başkanın iktidara gelmesiyle İsrail'in işinin daha da zorlaşacağı yorumu yapılıyor.
0: İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde sarı hattı batıya doğru genişletmesi, bölgede yaşayan Filistinli aileleri yeniden yerlerinden edilmeyle karşı karşıya bıraktı. Gazzeliler bir kez daha bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldı.
2: Defalarca göç ettiler. Şimdi bir kez daha bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldılar. Gazze'de insani dram sürüyor. İsrail ordusu 12 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Şucaiye mahallesinin doğusunda yoğun ateş açtı. Saldırılarda yaralananlar oldu. İsrail askeri araçlarının gece saatlerinde kontrol ettikleri bölgelerin dışına ilerlemesinin ardından işgal altındaki alanlarla Filistinlilerin bulunmasına izin verilen bölgeleri ayıran sarı hattı belirleyen beton bloklar batıya doğru taşındı. Sabah saatlerinde beton blokların, çadırlarının ve evlerinin hemen yanına yerleştirildiğini gören onlarca Filistinli aile güvenli bir yer bulabilmek için yeniden göç etmek zorunda kaldı.
18: Çok zor ve korkunç bir gece geçirdik. Silah sesleri ve patlamalar gece boyunca hiç durmadı. Sabaha çıkabileceğimizi düşünmüyorduk. Çocukları sakinleştirmek ve korumak için onları ateş açılan bölgeden olabildiğince uzak tutmaya çalıştık.
2: İsrail ordusu bir yıl önce ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiğinde Gazze şeridinin yaklaşık %53'ünü işgal altında tutuyordu. Geçen sürede bu alan %63'e çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in ateşkes idarelerinde ölenlerin sayısı da 1500'e yaklaşıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiği iddia edildi. Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Guilfoyle'u pahalı hediyeler kabul etmek ve para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarlamakla suçlanıyor.
15: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor. Amerikan CNN televizyonu iddiayı konuya yakın bir kaynağa dayandırdı. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile 4 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılan Guilfoyle geçen yıl Atina'ya büyükelçi atanmıştı. Nişanlısından ayrıldıktan sonra da Trump ailesiyle yakın ilişkilerini sürdüren Guilfoyle hakkında bir dizi iddia var. Guilfoyle'un büyükelçi olarak pahalı hediyeler kabul ettiği, para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarladığı iddia ediliyor. İddialar geçen hafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında ortalığa döküldü. Bazı demokratlar Guilfoyle'un görevdeyken bir Yunan şirketinin ticari çıkarlarını desteklediğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığından büyükelçinin davranışlarını gözden geçirmesi istendi. Wall Street Journal'sa Guilfoyle'un Trump'ın bağışçısı Eric Dieters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediğini yazdı. Guilfoyle karşılığında Dieters'a vergi ve hukuki konularda yardımcı olmak için nüfuzunu kullanmayı önerdi. Dieters ödeme yapmadığını söyledi. Guilfoyle ise Dieters'a gönderdiği mesajların gerçek olmadığını iddia etti. CNN'e göre iddiaların Rubio'nun Atina ziyaretini gölgelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Trump, CNN'in sorusu üzerine iddiaları yeni duyduğunu söyledi. Konu hakkında biraz bilgi var, çok fazla ayrıntı bilmiyorum ama kendisi her zaman çok iyi biriydi dedi. CNN'e bilgi veren konuya yakın bir kaynak, Trump'ın Guilfoyle'u Atina Büyükelçiliği görevinden almayı değerlendirdiğini söyledi.
0: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat olacak. Papa'nın bugün hastaneye yatması bekleniyor. Açıklama Vatikan tarafından yapıldı. 71 yaşındaki Papa'nın bugün hastaneye kaldırılacağı duyuruldu. Ancak ameliyatın ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Papa Leo'nun yakın zamanda yapılan rutin sağlık kontrollerinde akciğerinde bir nodül tespit edilmiş. Bu nedenle ameliyat olacağı öğrenilmişti. Vatikan'dan yapılan açıklamalara göre durumun erken aşamada fark edildiği ve Papa'nın doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiği belirtiliyor. Avrupa'da son dönemde artan müze soygunları yeni sergileme biçimlerini gündeme getirdi. Orijinal eserlerin yerine kopyalarının sergilenmesi konuşuluyor.
19: Fransa'dan İspanya'ya müze soygunları artıyor. Müze yetkilileri yeni sergileme yöntemleri arıyor. Gelecekte müzelerde orijinal eserlerin yerini kopyalar mı alacak? Avrupa'da son dönemde art arda yaşanan müze soygunları, kültür kurumlarını, değerli eserleri sergileme biçimlerini yeniden düşünmeye yöneltiyor. Bazı müzeler paha biçilmez eserleri geçici olarak ziyarete kapatırken, orijinallerin yerini replikaların alması ve eserlerle ziyaretçiler arasındaki mesafenin artırılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük soygunun ardından Fransa'daki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi, Temmuz 2026'da yeniden açıldı. Hırsızlığın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen galerideki mücevherler daha güvenli bir sergileme düzeni oluşturulana dek başka bir yerde tutuluyor. İspanya'nın güneydoğusundaki Viyana Müzesi de 27 Ağustos'ta hedef alındı. Hırsızlar yaklaşık 4 dakika içinde bronz çağından kalma kaseler, şişeler, bilezikler ve başka arkeolojik objelerden oluşan koleksiyonu çaldı. Fransa'nın Côte d'Azur bölgesindeki Renoir Müzesi'ne Eylül ayında giren hırsızlarsa 4 tabloyu çaldı. Temmuz ayında da Fransa'nın Burgonya bölgesindeki bir müzeden yaklaşık 2500 yıllık Wix altın tork kolyesi çalındı. Uzmanlara göre hırsızlar artık yalnızca gizlice hareket etmiyor, balyoz ve baltalarla vitrinleri kırabiliyor, patlayıcılarla müze girişlerine zarar verebiliyor ve çalışanlarla ziyaretçileri silahla tehdit edebiliyor. Müzelerin halka açık yapısı, onları hırsızlık karşısında savunmasız bırakabilen başlıca etkenlerden biri. Olası çözümlerden biri, orijinal eserleri daha güvenli alanlarda muhafaza ederek ziyaretçilere replikalarını sunmak. Bazı kurumlar bu yönde adımlar atmaya başladı. Burgonya'daki Musehiron yöneticisi Maud Siron, 2024'te yaşanan silahlı soygunun ardından müzenin en değerli eserlerini sergilemekten vazgeçti. Paris'teki Muse Cognacq-Jay, planlanan bir sergide değerli bir küpeyi koleksiyondan çıkardı. Yakındaki Muse Carnavalet ise 2026'daki bir sergide yüksek değerli bir mücevherin yerine bir çizim ve yapay elmaslı bir broş kullandı. Güvenlik önlemlerinin bir diğer sonucu, orijinal eserler sergilenmeye devam etse bile ziyaretçilerin onlara daha uzaktan bakmak zorunda kalması olabilir. Daha kalın koruyucu camlar, kilitli vitrinler, alarm sistemleri ve artırılmış güvenlik personeli müzelerde daha yaygın hale gelebilir.
0: Fransız polisi ülkede geçen ay bir müzeden çalınan milyonlarca dolar değerindeki iki Renoir tablosunun bulunduğunu açıkladı. Kamera ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra olay yerindeki DNA örneklerini inceleyen polis çalıntı tabloların izini ülkenin güneyindeki Clermont-Lérault kasabasına kadar takip etti. Bir evin duvarına saklanmış halde bulunan tabloların zarar gördüğü ve restorasyon yapılacağı açıklandı. Soygunla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Ünlü ressama ait 9 milyon euro değerindeki iki tablo geçen ay Kainsünberg kentindeki Renoir Müzesi'nden çalınmıştı. Bahçe duvarında açtıkları delikten müzeye giren hırsızlar 4 tabloyu çalmış. Ancak polisten kaçarken eserlerden ikisini düşürmüştü. Dünya yörüngesi her gün biraz daha tehlikeli bir hurdalık haline geliyor. Onlarca yıldır kullanılmayan eski bir Sovyet uydusunun geçtiğimiz hafta yörüngede parçalandığı ortaya çıktı. Meteor 2-7 adlı hava durumu takip uydusu 1981 yılında fırlatılmıştı. Yerdeki radarların uydunun bulunduğu bölgede onlarca enkaz parçası tespit ettiği açıklandı. Onlarca yıldır kullanılmayan uydunun bir patlama sonucu parçalandığı düşünülüyor. Uzmanlar 850 kilometre irtifadaki enkaz bulutunun diğer uzay araçlarını tehdit edebileceğini aktardı. 400 kilometre yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu için herhangi bir tehdit bulunmuyor. Ancak enkazın başka uydulara çarpıp yörüngede zincirleme bir tepkiye yol açmasından endişe ediliyor. Geçen ayda Soğuk Savaş döneminden kalma bir Amerikan casus uydusu yörüngede parçalanmıştı. NASA verilerine göre dünya yörüngesinde on binlerce uzay çöpü bulunuyor. Türkiye'deki havalimanlarında 9 ayda 193 milyondan fazla yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son verileri paylaştı.
15: Türkiye'deki havalimanları yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdi. Direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin 231 kişi havayolu kullandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Eylül ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 510 bin 913 olduğunu duyurdu. 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %5,9, dış hat yolcu trafiğinde %2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde %3,4 artış gerçekleştiğini belirtti. Havalimanları yük trafiğine de değinen Bakan Uraloğlu, Eylül ayında iç hatlarda 97.484 ton, dış hatlarda 432.366 ton taşındığını belirtti. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinin de 529.850 tona ulaştığını kaydetti.
0: Beyin ve nörobilimin alındığı Neurofest 2026 İstanbul'da yapıldı. Atlas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Neurofest'te konferans ve panellerde nörobilime dair güncel çalışmaların yanı sıra nörobilimin geleceği ve disiplinlerle olan ilişkisi ele alındı. 3 gün süren organizasyonlarda bilim insanları ve akademisyenler yapay zeka ve nöroestetik konularına dair önemli gelişmeleri ve bilgileri 47 farklı üniversiteden gelen 200'ün üzerinde öğrenciyle paylaştı. Kültür ve sanat gündemindeki gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla devam edelim.
19: Küçükçekmece Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Yaşar Kemal'in adıyla açtı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede sergi açılışı, belgesel gösterimi ve konserler gerçekleştirildi. Yaşar Kemal'in bir dönem yaşadığı Menekşe semtindeki anılarını öne çıkaracak etkinlikler bir yıl boyunca sürecek. Fantastik animasyon film Wildwood, eleştirmenlerden tam not alarak Oscar yarışının iddialı adayları arasına girdi. Stop motion animasyon tekniğiyle hazırlanan yapım, Toy Story'den beri en yenilikçi animasyon olarak nitelendiriliyor. Travis Knight'ın yönettiği film, 12 yaşındaki bir çocuğun maceralarına odaklanıyor. What are you gonna do now? Hollywood'un efsanevi aktörü Nicolas Cage, televizyon dünyasının en prestijli polisiye dizilerinden True Detective'de rol alacak. Okay. This is the home of an angel. Ünlü aktör, suç, gizem ve felsefi derinliği bir araya getiren efsanevi dizinin yeni sezonunda başrolü üstlenecek. You don't really think we're gonna find them, do you? Beşinci sezonu ile ekrana gelecek dizi için hazırlıklar sürüyor. It takes us one.
0: Antalya'da son 3 ayda botoks işlemi sonrasında rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Botoks nedeniyle sağlığı riske atmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Antalya'daki vakaların ardından bu ürünün güvenilirliği ve de uygulamayı kimin yaptığı da bir kez daha gündemde. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Şükrü Yazar'ın bu konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşalım. Ardından saat başında tekrar buradayız.
20: Öncelikle botoks ilacı kişilere satılmayan bir ilaç. Sadece hekimler tarafından temin edilebilir. Herhangi bir kişinin, vatandaşın gidip eczaneden botoks alması mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, biz hekimler, yani plastik cerrahlar, dermatologlar ve bu işte yetkin hekimler tarafından bu ürünler soğuk zincir korunacak şekilde kliniklerimize alabiliyoruz. Yoksa diğer türlü dışarıdan alması mümkün değil bu ilaçların. Buradaki sıkıntı şöyle. Birincisi tabii etken içeriğinin bilinmeyen maddelerin, ilaçların Türkiye'ye maalesef farklı yollarla gelmiş olması, bu maddelerin kullanılması. Birinci sıkıntı bu. İkinci sorun da bu iş için yetkin uzmanlık alanının dışındaki kişiler tarafından bu uygulamaların yapılmış olması. 2025 yılına kadar, Ocak ayına kadar bu işi sadece biz plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları ve Sağlık Bakanlığı'nın belli sayıda yetkilendirdiği medikal estetik uzmanları tarafından yapılmaktaydı. Ancak 2025 yılında Ocak ayında Sağlık Bakanlığı yönetmelikte bir değişiklik yaparak tüm hekimlerin bu ilacı, bu botoksu özellikle kozmetik amaçlı, yani güzellik amacıyla kullanmasına izin verdi. Biz dernek olarak o dönemde bu uygulamaların ileride sıkıntılar yaratabileceğini çok gündeme getirdik. Sizler aracılığıyla bunları topluma bildirdik. Sayın Sağlık Bakanımızla görüştük. Ancak bu sertifika uygulamaları devam etti. Bazı hekim arkadaşlar, yani branş dışındaki hekim arkadaşlar bu sertifikaları edindi. Tabii bunun dışında hekim dışında da bu tür uygulamalar yapılmakta. Tabii böyle olunca da özellikle yanlış uygulamalar sonucunda hem maddenin eksik olması veya yetersiz olması ya da yanlış uygulamalar sonucunda bu tür vakaları çok sık görmeye başladık. Antalya'daki olay tabii medyaya yansıdı ama biz bunları günlük pratiğimizde çok sık karşılaşıyoruz bu vakalarla. Normalde eğer uygun koşullarda, yani bunu bir ehil ellerde dediğimiz plastik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından uygun ilaç kullanıldığında, uygulandığında çok düşük bir riskle biz bu sorunları görebiliyoruz. Ne görüyoruz? Genellikle baş ağrısı ya da uygulanan bölgede bir saat kadar süren kızarıklıkları görebiliyoruz ama geçici semptomlar bunlar. Ancak haberde konu olan, yani Antalya'da bu 16 olayda görüldüğü gibi işte yutma güçlüğü, solunum güçlüğü ya da diğer kaslarda güçsüzlük gibi sorunları daha çok yanlış uygulama, yanlış madde enjeksiyonları sonrası görüyoruz. Tabii burada bir oran vermem benim mümkün değil. Yani ne kadar vakada bunlarla karşılaşıyoruz. Türkiye genelinde bir istatistik çalışması yapılması gerekiyor. Düzgün koşullarda yapıldığında risk olarak çok düşük riskli bir uygulama, kozmetik amaçlı uygulandığında. Ancak eğer bunlar merdiven altı uygulama dediğimiz koşullarda yapılıyorsa o zaman çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Botoksu biz plastik cerrahlar genellikle yüzdeki ince çizgileri, alın bölgesi, göz çevresindeki, bazen dudak çevresinde ya da diş sıkması gibi, aşırı terleme gibi durumlarda kullanıyoruz. Tabii 30'lu yaşlarda başlıyor aslında yüzdeki çizgilenmeler. Yani 20'li yaşlar biraz erken yaşlar. 30'lu 35'li yaşlara gelindiğinde göz çevresindeki çizgiler, alın bölgesindeki ya da iki kaş arasındaki çizgilerde belirginleşme başlıyor. Bu dönemlerde bu tür uygulamaları bu yaşlarda başlamak mümkün. Ama bazen kişinin genetik yapısı, mimiklerini aşırı kullanması ya da güneşe çok maruz kalması durumunda da genç yaşlarda, daha erken yaşlarda bu çizgilenmeleri görebiliyoruz. O zaman daha erken yaşlarda başlıyoruz. Yani bizim için bir yaş sınırlaması çok fazla yok ama bunu daha genç yaşlarda, 20'li yaşlarda ya da daha 18-20 yaşında uygulamak gerçekten doğru değil. İyi değerlendirmek gerekiyor. Her gelen hastaya uygulanacak diye bir şey yok. İhtiyacı olan hastaya bu tür uygulamaları yapmakta fayda var. Botoks aslında bir toksin ve uyguladığımız bölgede kasların geçici olarak güç kaybına neden oluyor. Yani mimik kaslara uyguladığınız zaman o bölgedeki mimik kasları çalışmadığı için siz kaşınızı çattığınızda ya da gözlerinizi sıktığınızda oradaki kazaya dediğimiz çizgilenmeler ya da kaş arasındaki çizgilenmelerin silindiği ya da azaldığını görüyoruz. Ancak dolgu ise adı üzerinde enjekte ettiğimiz bölgede bir dolgunluk yaratıyor. İkisinin arasındaki fark bu. Yani dolgu hiçbir zaman kasların hareketlerini etkilemiyor. Sadece derin çizgileri uyguladığımızda o bölgedeki dolgunluk ve hissiyle ya da dolgunluk oluşturmasıyla o çizgilerin kaybolmasına neden oluyor. İkisi arasındaki en önemli fark bu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'la yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat! Yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
22: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
23: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
24: Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
24: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz